siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İnceleme sonucu kimliği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı olacak. Türkiye'nin sanat eğitimi alanındaki en köklü ve prestijli kurumları arasında yer alan konservatuar, temellerini Osmanlı dönemindeki Darül Elhan ve sonrasındaki İstanbul Belediye Konservatuarı geleneğinden alır. Kurum, yetenekli gençleri dünya standartlarında sanatçılar olarak yetiştirmeyi temel vizyon kabul eder. Eğitim süreci ortaokul kademesinden başlayarak sanatta yeterlik aşamasına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Müzik, sahne sanatları ve müzikoloji bölümleri bünyesinde piyano, üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, kompozisyon, opera, bale ve tiyatro gibi uzmanlık alanları bulunur. Konservatuvarın tiyatro ana sanat dalı 1970'te Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarı içinde 1978 yılında açılır. İlk öğrencilerini İstanbul ve Antalya'da yaptığı sınavlarla alarak eğitimine başlayan okulun kurucuları Zeliha Berksoy, Ahmet Levendoğlu, Edvina Levendoğlu ve Can Gürzap'tır. Sonraki yıllarda tiyatromuzun ünlü isimleri Yıldız Kenter, Raik Alnaçık, Zekai Müftüoğlu, Alev Sezer, Serpil Tamur, Cihan Ünal, Haluk Kurdoğlu, Müşfik Kenter de okulun hocaları arasına katılır. Çok sayıda ünlü oyuncunun yetiştiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı günümüzde de klasikten çağdaşa geniş bir repertuar üzerinden nitelikli eğitimini sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Enerji Masası.
2: Enerji Masası programından bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vilda Üstünda, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz TRT TSR. Eminim hepiniz biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Stüdyoda konuklarımız var her hafta olduğu gibi. Bu haftaki konuklarımız İran ve Orta Doğu uzmanı Sayın Doktor Arif Keskin. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
2: Sağolunuz. Ve Enerji Masası'nın daimi konu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk
2: Hasan
3: efendim.
2: Hasan Bey, önce dün Ankara'nın bir misafiri vardı, resmi bir konuk vardı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı ve iki heyet arasında bazı anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında enerji anlaşmaları vardı. Bunlardan söz etmenizi isteyeceğim, anlaşmaların kapsamından.
3: Evet, Sayın Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak resmen Türkiye'ye geldi. Çok yakın bir ilgi ile karşılandı. Cumhurbaşkanımız genelde külliyede kabul eder. Fakat bizzat havaalanına kadar gidip kendisini havaalanından uçaktan iner inmez karşıladılar. Cezayir'le çünkü 1516-1830 arasında Osmanlı'da tek bir devlet çatısı altındaydık. Osmanlı devletinin vilayetiydi Cezayir. Onun için her zaman çok yakın bir ilişki ağını görmekteyiz.
2: Evet.
3: Burada tabii konumuz enerji. Burada enerji ve madencilik üzerine de çok önemli anlaşmaların imzalandığını görmekteyiz. Toplamda 13 anlaşma imzalandı. Zaten Cezayir gaz ve petrol üreticisi, petrokimya alanında da çok güçlü bir ülke ve bunun içerisinde sıvılaştırılmış gaz, LNG olarak da Cezayir'den her zaman bir Türkiye alım gerçekleştiriyor, evet, gemilerle. Cezayir buraatlarıyla da zaten İspanya'ya gaz veriyor Akdeniz'in altından. 1996'dan beri, 1997'de de Portekiz'e vermeye başladı, İspanya'nın komşusu olan. 1981'den beri de İtalya'ya, Tunus üzerinden İtalya'ya yine Akdeniz geçişli gaz verdiğini görmekteyiz. Dileriz ki yine Akdeniz geçişli olarak Türkiye'ye de ileride bu gaz verimi olur diyoruz. Ayrıca Nijer, Cezayir üzerinden güneyden, Afrika'nın güneyinden kuzeyine giden 4100 kilometrelik bir Trans-Sahra gaz hattı da, boru hattı da bir proje olarak durmaktadır. Bunun da gerçekleştirilmesi beklenilmektedir.
2: Cezayir'den.

0: Gelelim yakın komşumuz
1: Evet.
0: İran'a. Sayın Arif Keskin. 28 Şubat'tan beri bir orada savaş var. Kırılgan bir ateşkes anlaşmaları oluyor. Öyle ki gündem o kadar hızlı değişiyor ki dün sabah 14 maddelik mutabakat imzalanmaya yakın derken akşam yeniden saldırılar başladı. Trump ateşkesin hala devam ettiğini söylüyor. Bu çerçevede devam eden bir savaş var ve savaşın ilk günlerinden itibaren de İran'ın elindeki güçlü kozu kullanmasıyla Hürmüz savaşın öznesi haline geldi. Buradan hareketle İran Hürmüz Boğazı'nı acaba müzakerede bir güç unsuru mu olarak kullanıyor yoksa askeri caydırıcılık aracı olarak mı kullanıyor?
1: Yani aslında Hürmüz Boğazı konusu İran'da uzun zamandan beri tartışma konusuydu. Yani İranlılar hem bölgeye hem de uluslararası anlamda Hürmüz Boğazı'nın bir kart olarak kullanılması gerektiğini uzun yıra tartışıyorlar. Ama Hürmüz Boğazı öyle bir alandı ki İran yönetiminin o konuda ciddi bir endişesi vardı. Endişesi şuydu: kendi bacağımızı kurşunlayabiliriz.
0: Evet.
1: Çünkü bu boğaz kapatıldığı takdirde bizim de petrolümüz akmayacak
0: Tabii.
1: ve ticari olarak da aynı zamanda ora bizim de aleyhimize işleyebilir. Hatta dostlarımız böyle düşman safına geçebilir. Ama şöyle bir tez kullanıyorlar: eğer topyekün bir savaş olursa orayı kapatacağız. Bunu hep söylüyorlar. Kapatmanın sebebi ilk gerekçeyi aşarak daha farklı bir noktaya doğru evrildi. Yani aslında şu anda Hürmüz Boğazı konusunu sadece savaş bağlamında değerlendirirsek yeterli olmaz. İlk başta evet topyekün bir savaş bağlamında kapattılar. Ama şu an itibariyle Hürmüz Boğazı'nı ondan daha farklı amaçlara hizmet eden çok yönlü bir şey olarak görmeye başladılar. Birincisi, bu savaşta ellerinde bulundurdukları en önemli kozdur. Enerji piyasasına, dünya piyasasına baskı uygulayarak bir yönüyle de aslında dünya kapitalizmi ve özellikle de Amerika'ya karşı en önemli bir kozu olarak ellerinde bulunuyor. İkincisi, en önemlisi, şimdi bu dünya, özellikle dünya enerji piyasasının önemli bir alanı olduğu için, yani %20 oradan karşılanıyor dünya enerjisi ve doğal olarak bu dünya, bu %20 krize girdiği takdirde enerji piyasasında ciddi dalgalanma olacağını biliyorlar. Şimdi bu unsuru ayrıca diğer amaçlarını kullanmak için de kullanıyor. Yani Hürmüz Boğazı'nı diğer unsur. Eğer şöyle diyor: eğer benim, örnek veriyorum, benim ambargoyu eğer Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorsan ambargoları kaldır. Yani Hürmüz Boğazı aynı zamanda diğer taleplerini, isteklerini kabul ettirmek için de bir koz olarak kullanmaya başlıyor. Bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'nı ayrıca bir gelir unsuru, kaynağı olarak, çünkü oradan geçen şeyde her bir gemiden 2 milyon dolar para almak istiyor ve bunu bir yönüyle de aslında savaş tazminatı gibi. Ama en önemlisi şu an itibariyle belki konuşulacak, bu sizin de konuya ilgili, Basra Körfezi'ndeki yeni bir güvenlik sistemi oluşturmak niyetindeler. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek Basra Körfezi'nde yeni bir güvenlik denklemi. Bu yeni güvenlik denklemi enerji dahil tüm süreçleri etkileyebilecek bir konudur. Yani İran buradaki bu Basra güvenlik yeni güvenlik sisteminde şunu kastediyor. Diyor ki, burası benim toprağım, benim kara sularıma dahildir ve kuralları ben belirleyeceğim. Kuralları ben belirleyeceğim, neyin geçeceği, ne kadar geçeceği, hangi zamanda geçeceği, tüm denetlemeleri ben yapacağım diyor. Ha, bu ne anlama geliyor? Bu bir anlamda Basra Körfezi'nde farklı bir denklem ve bunu ayrıca o Basra Körfezi'ne komşu olan ülkelere de baskı uyguluyor. Mesela en son

0: Sabah Hamene'yi liderin yayınladığı şey vardı. Eğer Basra Körfezi'nden yararlanmak istiyorsanız Amerika'yı buradan kovun. Şunu buradan kovun. Yani aslında daha farklı bir yeni Basra güvenliği. Şimdi eskiden şu vardı. Eskiden Amerika çok etkindi. Amerika belirleyici bir pozisyondaydı. Şimdi İran yeni güvenlik denklemle bunu devre dışı bırakıyor. Şimdi bu enerji anlamda da şu bağlamında gündeme geliyor. Bir defa neyin satılacağı, ne kadar satılacağı, nereye gideceğini hepsini bilmek istiyorum diyor. Ve bu yönüyle de aslında enerji piyasasına da doğrudan etkileyici, kural koyucu bir ülke olarak dahil oluyor. Aslında Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederek, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmekle birlikte dünya siyasetinde, jeopolitik anlamda, Orta Doğu siyasetinde, burada Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a dahil herkese doğrudan bir baskı
1: Baskın bir unsur
0: uygulayabileceği,
1: olmak
0: araç
1: istiyor.
0: uygulayabilecek de kullanacak çok çeşitli amaca hizmet eden bir karta dönüştürdü.
2: Yani hocam sizin söylediklerinizden anladığım bu İran'ın yeni güvenlik denkleminde asıl konu olan yani İsrail için asıl konu olan nükleerden uzaklaşma var. Nükleer santral, atom bombası yapımı bunun yerine Hürmüz Boğazı'nı getirdi, ortaya koydu. Yanında da Basra'nın güvenliği, Basra Körfezi üzerine bir kart daha açtı. Ve bunların üzerinden de enerji piyasasını kontrol kartında ortaya koyduğunu görüyoruz o zaman. O zaman yani savaşın seyri ve savaşın dinamikleri de tamamen değişti diyebiliriz o zaman.
0: Evet, yani aslında İran en önemli amacını gerçekleştirdi.
2: Evet.
0: En önemli amacı neydi? Şunu söyledi. Savaş olacaksa savaş İsrail, Amerika, İran arasında değil,
2: Değil.
0: herkesin savaşına dönüştüreceği.
2: Asıl Körfez.
0: Körfez, herkesin savaşına. Hem Körfez'in de
2: Ve
0: hem de dünyanın. Yani
2: dünyaca
0: öyle
2: enerji üzerinden. Enerji.
0: enerji üzerinden
2: Evet.
0: herkesin sofrasını etkileyebilecek,
2: Evet.
0: herkesin hayatını etkileyebilecek bir savaşa dönüştürme. Bunu onun üzerinden yaptı. Ve doğal olarak savaşı aslında bölgesel bir savaşı küresel niteliği olabilen ve bir yönüyle dünya ekonomisine doğrudan baskı uygulayabilen bir şeye dönüştürdü. Yani bugün mesela Afrika'dan tutun, Orta Doğu'da, Türkiye'den tutun, Latin Amerika'ya kadar herkesi etkileyebilecek bir savaş niteliği
2: Evet.
0: büründürüyor bu
2: Yani
0: aslında.
2: enerji fiyatları derken sadece petrol, doğalgaz değil, bunun yanında gübreden
0: Gübre, evet.
2: hatta gıda fiyatlarına kadar hepsini etkileyen bir domino etkisi yapan bir noktaya doğru
0: Noktaya
2: getirdi.
0: dönüştürdü, getirdi.
1: Peki bu tehdit sürdürülebilir bir strateji mi yoksa kısa süreli bir baskı
0: Bunu
1: unsuru
0: sürdürmek
1: olarak mı
0: istiyor. İran bunu
1: kullanılabilir?
0: sürdürmek istiyor. Yani İran aslında İran bu Hürmüz kartını daha sonraki süreçlere de sürdürmek istiyor. Ama sürdürmesi şudur. Hürmüz Boğazı'nı bir kriz alanına dönüştürmekten daha çok amacı kendi kurallarının kabul ettirilmesi bir süreci uygulamak istiyor. Yani buradaki temel mesele kriz değil. Temel mesele şudur. İran'ın uygulamak istediği kuralları kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani bunu şimdi Amerika ile savaşından bağımsız olarak sormak lazım. İran diyor ki burası benim kara sularım. Ummanla biz ikimiz buranın kurallarını koyacağız. Ve buranın kurallarını koyduğumuzda herkes de buna uyacak. Ve ben de burada hizmet veren bir ülke olarak buradan paramı
1: Paylama
0: alacağım.
1: alacağım, evet.
0: Şimdi temel mesele şudur. Diyelim Amerika çekti gitti. Dedi ben hiç bundan sonra bununla ilgilenmiyorum. Şimdi İran burada çok kurallarını sürdürmek isteyecek. Temel mesele şudur. Bu ülkeler bunu kabullenmek istiyor mu? Şimdi bakıyoruz.
2: Hürmüz'ü kendi kara suları olarak görüyor. Zaten görüyor.
0: Görüyor. Evet. Yani diyor ki Umman'la
2: iç boğaz. Yani.
0: Evet, iç boğaz olarak i̇ç boğaz. Görüyor. Umman'la şey arasında, bizim ikimizin arasında evet. Şeydir. Şimdi orada da temel mesele şudur ki aslında gemiler için en uygun geçiş yer İran'ın yakın olan bölge. Hmm. Diğer bölgeler daha sığ ve kayalık alan ve oradan geçemiyor. Ve doğal olarak zorunlu olarak İran tarafından geçmiyor.
2: Tamamen İran karasuları.
0: İran karasularına girmek zorunda. Hmm. Şimdi İran karasularına girmek zorunda olduğu nedeniyle İran diyor benim kurallarım geçerli. Şimdi temel mesele şudur. Amerika diyor ki şimdi mesela örnek veririm. Oradan dünya %20 enerjisi geçiyor. Bunun %5'i %10'u civarında Amerika için geçerlidir. %10-15 Avrupa için ama %50, %80'e kadar Asya evet. ülkeleri açısından. Şimdi Amerika dedik ben çekip gidiyorum. Şimdi burada temel mesele bu Basra Körfezi'nde ülkeler bunu kabul edecekler mi?
1: Evet. Buradaki
0: o nedenle dolayı İran bunu bir kart olarak bunu bir unsur olarak kullanmak istiyor. Ve temel meselesi de şudur. Diyor ki diyelim eğer bunu böyle özgür geçiş için, ticaret için özgür geçiş olarak deseler böyle ben buraya belli uygulamalar zorunlu kılacağım.
2: Kotalar koyacağım, parayı alacağım.
0: Ve hizmet veren ülke olarak bundan şey alacağım. Örnek veriyorum hizmet veren şu şekilde olabiliyor. Mesela diyor ki dünya Amerikalılar da hukuksal anlamda sen burayı kapatamazsın. Çünkü bura boğazdır ve boğazlar özgür şekilde buraya geçmesi lazım. Şimdi uluslararası deniz hukuku anlaşması İran imza atmıştı. Atmadı. Yani meclisten geçme. Evet. Amerika da imzalamış değil. Şimdi diyor şey diyor İranlılar şunu diyor. Tamam burası diyelim özgür bir geçiş alanı olsa bile özgür bir geçiş alanı olsa bazı hizmetler sorular para alabiliriz. Nasıl? Ben buradan her geçen gemiye benden ehliyet almak zorunda. Ruhsat doğru. almak zorunda. Şuradan şunu yapmak zorunda ve doğal olarak evet. bu verebileceğim hizmet nedeniyle bana para vermeleri gerekiyor. Evet. Şimdi bu hizmeti vermesi için de kuralları değiştirmesi lazım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'na böyle baktığımız takdirde iki ülkenin farklı seçeneği olabiliyor. Suudi Arabistan Kızıldeniz'e çıkabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Fujairah üzerinden Umman'a çıkabiliyor. Ama bazı ülkeler var. Hürmüz Boğazı olmadan hiçbir yere çıkamıyor. Mesela Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn zorunlu olarak Hürmüz Boğazı'na bağlı. Yani şimdi mesela Irak petrolünü Hürmüz'den geçirmesi doğru. gerekiyor. Kuveyt oradan geçirmesi gerekiyor. Şimdi o nedenle dolayı aslında o ülkeler açısından da önemli bir çıkmaz.
1: Evet.
2: Çıkmaz. Aslında hocam sizin saydığınız dört ülke yani Irak, Katar, Kuveyt, Bahreyn Hürmüz Boğazı'na şu anda bağlı. Fakat bunlar özellikle gazını yıllardır konu olan Türkiye üzerinden Avrupa'ya da verebilirler. Aslında bunlar bu durum doğal gaz boru hatları konusunu tekrar gündeme getirip Türkiye'ye yönelik bir ilgiyi de artıracakmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu Hürmüz Boğazı'nın krizinin en önemli şu anda bütün devletler arasında en önemli alternatif yollar tartışılıyor.
2: Evet.
0: Şimdi şu an itibariyle hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer yerlerde alternatif yollar nasıl olabilir?
1: Evet.
0: Yani şimdi Hürmüz Boğazı'na İran kural koymaya çalışıyor. Hı hı. Diyelim o kuralı koydu. Bugün ateşkes oldu. Amerika çekti gitti. 3 gün sonra yine saldıracaklar. Yine İran Hürmüz'ü kapatacak.
2: Evet.
0: Ve doğal olarak bu kriz devam edebilir. O nedenle dolayı alternatif enerji koridorları tartışılıyor. Ya burada mesela biraz önce dedim Suudi Arabistan Kızıldeniz'e geçişi tartışılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah üzerinden Umman'a şey var ki mesela İran dün ve bugün de Fujairah'ı vurdu.
1: Evet.
0: Çünkü şey oraya taşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri belli bir şeyini oradan satıyor. Şimdi temel bir yollar hangi yollar olabilir? Yani örnek veriyorum Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz üzerinden yapabilirler. Veya Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Umman'a geçiş yapıp oradan gidebilirler. Bu tabii belli bir maliyet ve uzun zaman alabilir.

0: Diğer taraftan da karayollar. Karayollar da tartışılıyor. Bu hem Türkiye tartışılıyor, hem İsrail tartışılıyor ve başka ülkeler. Ama burada temel sorun şudur. Türkiye için önemli bir fırsattır ama belli yerlerde istikrar sağlanabilirse. Bu noktalarda örnek veriyorum Irak. Irak'ta istikrar tam anlamıyla tesis edilebilirse.
1: Ya da Suriye.
0: Ve Suriye'de istikrar tam anlamıyla tesis edilebilirse, yani Suriye'nin istikrarsızlaşması doğrudan bu Türkiye'nin bu yol alternatif tartışmasının şey. Diğer en önemli mesela Irak konusunda da en önemli şey şudur. İran'ın etkin olduğu yerler, İran'ın mesela paramiliter grupların olduğu yerlerden veya muhtemel bir İran-Amerika savaşında kriz olabileceği alan, savaşı dahil olabileceği alanlar ne kadar? Mesela Irak, aynen öyle. İran'ın orada çok paramiliter grupları var. Doğrudan Amerika, İsrail arasında olduğu Irak da bu savaşın bir parçasına dönüşüyor. O nedenden dolayı aslında daha farklı, nasıl daha şeyler olabiliyor? Şu anda önemli olan şudur. Ya Türkiye için bir fırsat olarak görülebilir ama bu fırsat eğer istikrar tesis edilebilirse. Şimdi diyelim mesela Hürmüz bu diyelim Masa Körfezi'nden petrol Irak'tan geldiği takdirde nereden gelecek? Basra'dan geçip gelecek. Basra dediğin neresi? İran, Şiilerin yoğun olduğu bölge ve İran'ın en etkin olduğu
1: Yani
0: yerler.
1: Şiilerin yoğun olduğu bölge deyince dinleyicilerimiz için açalım. Körfez ülkeleri tarafı da Şiilerin
0: Evet
1: yoğun
0: evet.
1: olduğu yer.
0: Orası yoğun olan bölgelerdi.
1: Suudi Arabistan dahil.
0: Evet. Ama onlar da büyük ama burada daha etkin olabiliyorlar. Yani Irak'ta sonucu itibariyle daha etkin olabiliyorlar. O nedenden dolayı şu andaki en önemli mesele bu kriz burada devam ederse, İran bunu uygulamaya çalışırsa alternatif enerji yolları neler olabilir? Nasıl bunu oradan o çıkmazdan kurtarabilirler. Çünkü sonuç itibariyle İran bir kararlılık ortaya koyuyor. Bu kararlılığını sürdürecek. Şimdi ya İran'ın o kararlılığına boyun eğecekler. İran oradan geri adım atmaz. Ya da eğer bu kararlılığına boyun eğmek istemiyorlarsa farklı alternatifler üretmeleri gerekiyor.
2: Mesela bu alternatiflerden biri deniz güvenliği işbirliği için yeni bir kurumsal yapı oluşması olabilir mi?
0: Evet
2: Körfez ülkeleri böyle bir yapılanmaya
0: şu
2: gidebilir
0: anda
2: mi?
0: da aslında en önemli tartışmaların birisi o şeyler açısından. Yani şu anlamda dediğiniz önemli bir unsur aslında Amerikan orada üsleri vardı. Biraz önce söylediğim Amerikan üsleri oradaki Basra Körfez ülkelerini koruyamadı. Ve net olarak şu
1: Dünyadaki en büyük üslerinden biri Katar'daydı.
0: evet.
1: Almanya ile birlikte ama hocamızın dediği gibi bu üsler bu emirlikleri, şeyhlikleri korumaya yetmedi.
0: Koruyamadı. Şimdi temel mesele onlar açısından temel mesele şudur. Nasıl kendimizi koruyabiliriz? Etkin nasıl koruyabiliriz? Etkin ve bu nedenle de şu anda Arapların içerisinde de Basra Körfezi'ndeki Arapların içerisinde bu konuda ciddi bir fikir ihtilafı var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan yolunu ayırdı. Doğrudan yolunu ayırdı. İsrail'le işbirliğine gitti. Demir Kubbe'yi getirdi ve tam anlamıyla İsrail'in bir yönüyle kendini nasıl koruyorsa Birleşik Arap Emirlikleri o yolu seçti. Bu ayırdı kendisini net olarak.
1: İbrahim
0: Şimdi
1: anlaşmalarla kendini bir yolda çizdi.
0: yolda çizdi ve oraya bağladı. Şu anda mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava sahasının büyük bir bölümü İsrail'in teknolojisi koruyor. Demir Kubbe ve dahil. Ama diğerleri için farklı seçenekler var. Diğerler için iki tane en önemli, üç tane en önemli seçenek var diyelim. Birincisi Amerika ile yeniden bir anlaşma imzalamaları gerekiyor. Ki Amerika eğer üssün burada olacaksa ve bu üs nedeniyle biz vurulacaksak bizi koruman gerekiyor. Ve bu nedenden dolayı yani üsler yeni bir anlaşmayla daha farklı bir revize edilmesi lazım. Bu yeni konuda daha etkin koruma çerçevesinde revize edilmesi lazım. İkincisi Bu da önemli.

0: Önemli bir tartışma. Basra Körfezi ülkeleri, Arapları dahil, kolektif bir hava koruma sistemine geçmeleri. Yani bunlar Amerika'dan da bağımsız olarak, İsrail'den de bağımsız olarak Basra Körfezi'ne komşu ülkeler artı bazı Arap ülkelerle birlikte kolektif bir hava savunma sistemi hepsini etkin bir biçimde koruyabileceği bir sistem üzerinde. Mesela Suudi Arabistan'ın en önemli üzerinde durduğu en önemli konusu bu. Yani birlikte bir savunma şemsiyesinin
1: Doğru.
0: altına girelim ve buraya. Üçüncüsü İran önerisi. İran önerdiği de bir şey var. İran önerisi Amerikalıları kovun buradan. Amerikalıları kovun. Basra Körfezi ülkeleri yeni bir güvenlik şey, bu mümkün değil. Yani bunu ben o nedenden dolayı ben analizin dışında bırakıyorum. Bunu mesela Arap ülkelerinin kabul etmesi mümkün değil.
1: Ama bütün Körfez ülkelerini kapsayacak bir kubbe inşası da şu anda teknik olarak mümkün değil.
0: Çok katmanlı bir savunma sistemi kurabilirler. Yani şu anlamda çok katmanlı savunma sistemi. Çünkü bu savunma sistemi istihbarattan tutun, izlemeden, denetlemeden tutun çok katmanlı şeyler oluşturuyor. Bunu yapabilirler. Yani buradaki temel mesele şudur. Kolektif bir irade ortaya koymaları gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Suudi Arabistan vuruluyor. Değil mi? Katar etkin bir savunma yapmıyor. Veya diyelim Birleşik Arap Emirlikleri vuruluyor. Diğer ülkeler bana ne diyor? Yani buradaki temel mesele bir kader ortaklığının ortaya çıkarılabilmesi Arap ülkeleri arasında.
2: Komşu
0: Bu
2: olan
0: evet
2: Arapların, evet.
0: Körfez İşbirliği
2: Kesinlikle
0: Konseyi de
2: katılıyorum.
0: mesela bunun çatısını oluşturabilir. Ve bu nedenle de bunu yapabilirler. Ve bu aynı zamanda belli bir caydırıcılık da oluşturabilir. Yani İran şunu düşünüyor, ben Suudi Arabistan'ı vurursam Birleşik Arap Emirlikleri de tepki verir, Katar da tepki verir, şu da tepki verebilir. Ama şu anda paramparçalar. Paramparça oldukları nedeniyle de birbirlerinin yeteneklerinden istifade edemiyorlar. Ayrıca eğer bu noktaya giderlerse Amerika'dan da istedikleri şeyi alabilirler. Şimdi Amerika ne yaptı? Amerikan orada Bahreyn'de, Katar'da, diğerde üsleri var. Üslerini bıraktı. İsrail'i korumakla meşgul oldu. Şimdi onlar diyorlar ki bizi yani ama bir araya gelip böyle bir kolektif şeyi ortaya çıkarabilirlerse Amerika'yı da daha buna zorlayabilirler. Ve bu çerçevede oluşturabilirler. Şimdi orada Amerikalılar ne yaptılar? Amerikalılar savunma sistemini doğrudan İsrail'i koruma şeklinde bir sistem kurmuşlar. Ama Araplar bunun
1: Jeopolitik olarak da siyaseten de bütün şeyi İsrail'in korunması ve yaşaması üzerine aslında.
0: kurgula. Şimdi Araplar diyorlar ki yani İran şöyle bir şey yaptı ki aslında Araplar İsrail ve Amerika kaderini birleştirdi. Yani ve sonucu itibariyle şimdi hatta İranlılar şunu söylüyorlar şu anda basında şöyle çıkıyor. İsrail Lübnan'ı vurduğu zaman Hizbullah'ı vurduğunda biz de Birleşik Arap Emirlikleri'ni vuralım. Yani böyle bir kader birliği oluşturuluyor aslında. Yani bunlar
2: Adeta ülkenin temsilcisi gibi, Amerika'nın
0: temsilcisi gibi,
2: temsilcisi
0: sis
2: gibi
0: gibi
2: Birleşik Arap
0: vuruluyor.
2: Emirlikleri.
0: Vurduğun takdirde ne oluyor? Vurduğun takdirde bunlar zorunlu olarak aynı cephede oluyorlar. Aynı kaderi paylaşıyorlar. Aynı kaderi paylaştıkları nedeniyle de bu defa sadece İsrail odaklı değil, aynı zamanda Arapları da kuşatabilecek bir savunma sistemi gerekiyor zorunlu olarak. Böyle bir noktaya doğru evriliyor.
1: Hocam şimdi bir de bu enerji konusuna dönecek olursak, bu savaş sonrası şunu gördük ki, bu savaşta küçükler aslında kaybedenler. Yani Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ama büyükler yani Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Suudi Arabistan'ı da ben sayıyorum aslında güçlü üreticiler, petrol ve gazdaki güçlü üreticiler bu savaş sonrası ciddi para kazandılar. Örneğin Rusya Federasyonu birincisi yaptırımlar hafifletildi resmen ve Rusya'nın petrol ve gazını rahatlıkla satmasına izin verildi.

0: Bu yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Üretimi arttırıldı.
1: Doğru.
0: Suudi Arabistan'da öyle. Amerika Birleşik Devletleri aslında en çok para kazanan ülke oldu. Çünkü 1974 krizinde, petrol krizinde Amerika net ithalatçı iken şimdi gaz ve petrolde net ihracatçı bir ülke ve bu fiyatların yükselmesi Amerikan firmalarına yaradı. Venezuela'yı da ele geçirdikten sonra yani bu büyükler ciddi para kazanırken ve Trump ve ailesi de öyle. Bu konuda da ciddi makaleler çıkmaya başladı. Sürekli farklı açıklamalar yaparak borsadan altına, altından enerji kaynaklarına kadar bir dalgalanmalardan para kazanıldığı ifade ediliyor. Büyükler buradan para kazanıyorsa bu savaşın uzaması mı gerekir?
1: Kriz uzayabilir.
0: Evet.
1: Yani
0: Savaş
1: aslında
0: demeyelim diyorsunuz. Kriz
1: ne
0: uzayabilir.
1: savaş ne barış dönemi, bütün
0: Evet.
1: belirsizlik dönemi şu an itibariyle bu uzayabilir. Yani aslında İran da güvenlik stratejisini bunun üzerine kurgulamış. Yani İranlılar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz bir döngünün içerisindeyiz. Döngü
0: Evet.
1: nedir? Saldırıyorlar. Ateşkes, yine saldırı. 2005'te saldırdılar, ateşkes oldu. Yine saldırdılar. Şimdi ateşkes, yine de saldırdılar. Bir döngü var. Bu döngü ne anlama geliyor? Demek ki ortada kalıcı, sürdürülebilir bir barış yok. Sürdürülebilir bir
0: Kırılgan
1: barış
0: bir ateşkes var aslında.
1: ateşkes. Sürdürülebilir bir barış olmadığı nedeniyle belirsiz, nereye evrileceği belli olmayan bir süreç var. Amorf bir süreç var.
0: Evet.
1: Bu amorf süreç, bu belirsizlik süreç doğrudan enerji piyasalarını etkiliyor, ekonomiyi de etkiliyor. Bu belirsiz süreç sizin dediğiniz o büyük güçleri besliyor.
0: Evet.
1: Onların yararlanabileceği bir süreç
0: Doğru.
1: haline geliyor. Çünkü sonuç itibariyle şu anda öngörülebilir bir süreçte değiliz ve bugün yarın ne olacağı bilmiyoruz.
0: Belli değil. Ben
1: Belli değil.
0: büyük lojistik firmalarıyla da konuştum. Yani bu süreci siz nasıl okuyorsunuz ve nasıl? Bizim için dediler çok iyi. Çünkü normalde lojistik taşıma fiyatları bir birimse şimdi iki birim, üç birim fiyat üzerinden taşıyoruz ve ciddi para kazanıyoruz. Onun için belirsizlik sizin de dediğiniz gibi bu büyük firmalara ve büyük devletlere muazzam aslında elverişli bir ortam
1: Mesela
0: yaratıyor.
1: dediğiniz şey, şimdi bu belirsizlik var, burası kapalı. Şimdi buraya kapalı olduğu için Kızıldeniz'in de kapalıyıp kapanmayacağı tartışılan bir
0: Evet.
1: konuda şimdi ne yapıyorlar? Yeni rotalar. Yeni
0: Evet.
1: rota çiziyorlar. Afrika'dan
0: Doğru.
1: dolaşıp
0: Ümit
1: gidiyorlar.
0: Burnu'ndan
1: Ümit mi?
0: 45
1: Bu
0: günde
1: gidiyorlar. Bu ne
0: değişiyor.
1: anlama geliyor? Bu tabii ki lojistik firmaların
0: Evet.
1: işine yarıyor.
0: İşine yarıyor.
1: Çok uzun.
0: Sigorta firmaları da öyle.
1: İş, evet, onların da işine
0: Evet.
1: yarıyor. Çünkü sonucu itibariyle çok uzun
0: Evet,
1: yolda, çok
0: evet.
1: uzun şeyler. Tabii
0: Evet.
1: ki burada en önemlisi olan tüketiciye zarar
0: Evet.
1: veriliyor.
0: Kaybeden tüketici.
1: Evet, tüketici burada zarara uğruyor. Ama tabii ki bu belirsizlik aslında kapitalizmi belli bir derecede besliyor. Kapitalizmin belli çarklarını büyütüyor.
0: Sürdürülebilir kaos, yönetilebilir kaos.
1: Yönetilebilir kuva. O
0: Bu da
1: nedenle
0: kapitalizmin bir
1: bir
0: ana dinamiği
1: parçası.
0: oluyor.
1: Mesela şimdi biz şöyle bir durum var. Mesela biz Trump'ın ne yaptığını böyle birçok da anlayamıyoruz.
2: Kestiremiyoruz.
1: Kestiremiyoruz ama sonucu itibariyle savaşa girmiyor.
0: Evet.
1: Ama savaşa girmediği halde net olarak bir belirsizlik oluşturuyor.
0: Evet.
1: Ve bu belirsizlik bazen yukarı bazen aşağı
0: Aynen
1: çekiyor.
0: öyle.
1: Ve krizi kendi istediği noktaya çekip orada bırakıp başka bir yere gidebiliyor. Ve doğal olarak bu belli bir şeyini
0: Sürekli
1: besliyor.
0: suyu bulandırıyor.
1: Besliyor.

0: bu belirsizlikten ne kadar kar sağlayabilir? Bu da bu önemli. Yani
1: Doğru.
0: benim için
1: Doğru.
0: şimdi mesela İran bu İran açısından bu belirsizlik her anlamda belli bir noktadan sonra öldürücü demeyelim de yok edici bir şeye dönüşüyor. Şöyle verilen rakamları söyleyeyim ki verilen İran resmilerin verdiği rakamlara göre savaşın hasarı 270 milyar dolar şey olarak 270 milyar dolar savaşı gayri resmi rakamlara göre 1 trilyon dolara kadar
1: Doğru.
0: çıkıyor. Şimdi bu belirsizlik süreci ülkenin nerede yatırım yapabileceği, kalkınma planı ne olacağı, neyi
1: Ne
0: üzerine
1: bekliyor? Hiçbir şey
0: hiçbir
1: belli.
0: şey belli değil.
1: Hocam
0: Biz bu
1: burada bitirelim.
0: belirsizlikle çok
1: Evet,
0: konuşuruz.
1: konuşmaya
0: Daha
1: devam
0: uzun
1: edeceğiz.
0: uzun konuşuruz.
1: Evet.
0: Enerji Masası'nın bu haftaki konukları İran uzmanı Doktor Arif Keskin ve her zamanki konuğumuz programı da hazırlayan Sayın Hasan Kanbolat'tı. Önce Cezayir ardından İran'ı konuştuk. Vida Üstündağ yapım sorumlusu olarak götürdü. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda Meltem Kuyucu ben vardım. Efendim haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
2: Enerji Masası.

Oyun bahçesi. Avluya girdim. Sokak kapısını kapadım. Avludan denize açılan kapıyı açtım. Hey! Açılan kapı birdenbire gözlerime ve gönlüme açık denizleri, kıyı ve adaları verdi. Batı göğünde günün ufka veda edişi, turuncu ve kıpkırmızı çizgiler

adımlar savurarak kapının iki adım ötesini pembe köpükleriyle yalıyorlardı. Köpükle kapının arasında kum ve gümüş teller gibi parıldayan kuru yosunlar vardı. Mavi sürgün de böyle anlatmıştı Halikarnas balıkçısı bu şehrin bodrumunu. Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer. Ömrü fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer. Gam karar eyleyemez, hande-i hürrem de geçer. Devri şadi de geçer, gussa-i matem de geçer. Neyzen Tevfik'in şehrindeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Ege'nin sıcaklığı, bereketi, denizi bu şehir ve yöresiyle bütünleşmiştir. Nereden başlasak?

0: Bodrum.
1: Bodrum dedik. Bodrum'dan başlayalım ilk olarak. Şarkılara hayat vermiş, şarkılardan hayat bulmuş Bodrum'un kalesinin gün batımındaki heybetine hayran kalmayan var mıdır? Denizin olağanüstü kokusu, tatlı tatlı esen rüzgara karışmış sokakları dolaşırken kalenin bir ucunu da görürsünüz her sokak başında. Bir müzik sesi gelir uzaktan. Sevdiğiniz tüm şarkılar arka arkaya çalınmaktadır sanki. Antik tiyatroda bir konser vardır. Geçmişin ruhu notalarla yeniden canlanır. Bu eşsiz buluşmada bulursunuz kendinizi birdenbire. Don Kişot'u mu duydunuz yoksa? Gümbetteki yel değirmeninin orada savaşmakta mıdır? Sancho'yla o eşsiz manzaranın ortasındadır belki de.

Ayrı harikasından biri çıkar karşınıza daha sonra. Halikarnas Mozolesi. Bir mezar olarak yaptırılan yapının yüzyıllar önce bir depremde yıkılmış olsa da geride kalan parçalarında tarihin sesini duyarsınız. Muhteşem plajlarında kumun, denizin, güneşin tadına doyamamışken rotanızı Datça'ya çevirirsiniz. Diyelim Çin çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen

patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege Denizi bu, efendi deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya. Eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında bulacaksın beni. Datça demek, olağanüstü koylar ve plajlar demek. Gün batarken cennette olduğunuz hissine kapılmak demek. Knidos antik kenti sevgi yolunu görmeden, denize doğru yürüyerek inmeden buradan ayrılmamalısınız. Gözlerinizi gökyüzüne çevirdiğinizde yamaç paraşütçülerini görürsünüz. Fethiye'ye Kelebekler Vadisi'ne gelmişsinizdir. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel kamp yerlerinden bir tanesidir. Adını özellikle kaplan kelebeklerinden alan vadide doğal yaşamın tüm yönlerine şahit olursunuz. Kelebekler Vadisi'nden bir tekneyle ayrılıp rotanızı Ölü Deniz'e kırarsınız. Öyle kıpırtısız, öyle düzdür ki deniz, bu dinginliğe şaşırırsınız. El değmemiş koylarıyla, yeşilin bin bir tonuyla, upuzun plajıyla denizin keyfini çıkarırsınız. Ölü Deniz'den sonra her şeyin yavaşladığı, zamanın bile sakin sakin aktığı bir yere düşer yolunuz bu sefer. Yavaş şehir denilen Akyaka'ya. Beyaz badanalı evler, ahşap süslemeli kırma çatılar arasında Akyaka zamandan koparır sizleri. Suyu yazın bile buz gibi olan Azmak Nehri'nin yanında kahvaltınızı eder, küçük tekne turlarıyla nehri gezersiniz. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Muğla'dayız bugün. Muğla'nın doğanın armağanı rengarenk sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

oyunumuz cümle yazma oyunu. Çocuklar yan yana bir sıra halinde otururlar. En baştaki çocuk eline bir kağıt alır ve bir cümle yazar. Ne yazdığını göstermemek için kağıdı kıvırarak üstünü kapattıktan sonra yanındaki arkadaşına verir. Yazdığı cümlenin son kelimesini söyler. İkinci çocuk da son kelimeyle başlayan bir cümle yazar. Üstünü kapattıktan sonra kağıdı yanındaki arkadaşına verir. O da yazdığı cümlenin son kelimesini söyler. Kağıdı açar ve yüksek sesle bütün cümleleri okur. Cümleleri anlam bakımından birbirini hiç tutmadığı için kağıdın okunması oradaki bütün çocukları güldürür. Sıradaki oyunumuz sanki Muğla'nın bin bir güzelliğini sıralatan bir sorunun oyunu. Nesi var oyunu? Bir grup çocuk aralarından bir kişiyi ebe seçerler. Ebe oyun alanı dışına çıkarılır. Kalan çocuklar aralarından bir kişiyi seçerler. Daha sonra ebe gözleri kapalı halde oyun alanına alınır. Çocuklar seçilen diğer çocuğun özelliklerini söylerler ve ebeden bunun kim olduğunu bulmasını isterler. Ebe cevabı bulabilirse ebe olmaktan kurtulur. Diğer bir ebeyle oyun devam eder. Muğla'nın kelimelere sığmayan doğal güzellikleri şarkılarına, türkülerine de yansımıştır. Zeybek havaları, bin bir çeşit türküleri kültürünün önemli bir parçasıdır.

sırada şehrin kültüründeki şarkılarının çocuk oyunlarında da yer aldığı bir oyun var. Şarkılı yerden yüksek oyunu. En az 3 veya 4 çocukla oynanır. Çocuklar aralarından birini ebe seçerler. Ebe aşağıda beklerken diğer çocuklar kaldırımlara veya yüksek bir yere çıkarlar. Ebe bir harf söyler. Ebenin söylediği harfle başlayan bir şarkı bulan çocuk diğer bir yüksek yere rahatlıkla geçebilir. Bir kez söylenen şarkı bir daha söylenemez. Çocuğun şarkı bulabilmesi için birden 10'a kadar yüksek sesle sayılır. Bu zaman zarfında çocuk bir şarkı bulamazsa ebe olur. Bu eşsiz şehrin bir başka güzelliği de Likya yoludur. Günlerce sürecek bir yürüyüş isterseniz Likya yolunu seçmelisiniz. Dağ zirvelerinden, ağaçların arasından geçerek yapacağınız bu yürüyüş, doğanın daha önce görmediğiniz bambaşka bir özelliğini de yaşatır sizlere. Sıradaki oyunumuz Muğla'nın böylesine eşsiz açık alanlarının bir oyunu. Yakarca oyunu. Kalabalık bir grupla oynanır. Oyuna birinci başlayacak olan çocuk topu havaya atar ve bir kişinin ismini söyler. İsmi söylenen çocuk topu yere düşmeden tutmak için hemen koşar ve yakalar. Çocuk eğer topu yere düşmeden yakalarsa, topu hemen koşmakta olan arkadaşlarına atar ve birini vurmaya çalışır. Eğer birini vurursa o kişi yanar ve oyundan çıkar. Bu kez aynı çocuk topu havaya atarak birinin adını söyler. Oyun bu şekilde devam eder. En sona kalan birinci olur. Marmaris'e uğramadan Muğla'dan çıkılır mı hiç? Muhteşem çam ormanlarını, cennet koylarını, antik kentlerini, sokaklarını görmeden Muğla'yı gezmiş sayılmazsınız. İşte bu benzersiz şehrimizin, benzersiz sokaklarının son oyunu, 7 kiremit oyunu. Açık alanda ve çok sayıda çocukla oynanan bir oyundur. 7 adet yassı kiremit veya taş ve bir küçük top gerekir. Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Yazı tura atılarak oyunu hangi grubun başlatacağı belirlenir. Taşların yanında olacak grup, 7 kiremiti yere çizdikleri bir dairenin ortasında üst üste dizer. Sonra topun hangi mesafeden atılacağını belirleyen bir çizgi çizilir. Karşı grubun oyuncuları da yerlerini alırlar. Topu atacak grubun çocukları sırayla topu atarak taşları da vermeye çalışır. Bu esnada kiremitin başında olan grup top gelirken "Ortada kuyu var, yandan geç!" diye tempo tutarlar. Kiremitler devrilince kiremitlerin yanındaki grubun çocukları topla kaçan çocukları vurmaya çalışır. Kaçan grubun oyuncuları hem vurulmamaya hem de kiremitleri üst üste dizmeye çalışırlar. Vurulan çocuk oyun dışına çıkar. Eğer çocuklar kiremitleri dizmeyi başarırlarsa, 7 kiremit, tombik veya kuyu yıkıldı diye bağırırlar. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Muğla'yı tanıtırken, orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk

Çocuk Oyunları, Doktor Ali Abbas Çınar'ın Muğla Çocuk Folkloru, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle malul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki yıl 300 milyon dolar kaynağın daha teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara aktarılacağını söyledi. Böylece en az 750 milyon dolarlık bir yatırım hacmini inşallah Türk teknoloji girişimlerine sağlamış olacağız dedi. Bakan Kacır, Torkornların toplam değerinin 100 milyar doları aşmasını hedeflediklerini söyledi. Çiftçilere destek ödemeleri devam ediyor. 5,5 milyar liralık tutar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Destek ödemelerine ilişkin açıklama hayırlı olsun sözleriyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına tarımsal destekleme ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Adli Tıp Kurumu başkanları değişti. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine getirilirken, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına da 2. Başkan Mahmut Sütçü atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmelerin 14-15 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir bakım evinde yaşanan şiddet olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşananlara ilişkin teftiş başlattı. Olaydan etkilenen engelli bireyin tedavisi sürüyor. Gaziantep Emniyeti'nin yaptığı operasyonla 293 milyon liralık uyuşturucu bağlantılı kara para aklama ağı çökertti. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda lüks araçla daireler ve düğün salonunun yer aldığı mal varlığına el konuldu. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı bin savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken Zelenski Moskova'daki zafer günü geçit törenine saldırı düzenlenmeyeceklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçak

0: Bakır üstleniyor. Teknik masada Serpil Korkmaz ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen herkesi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün mikrofonun başına çok kıymetli, bir o kadar da ihmal ettiğimizde içimizi sızlatan bir kavram olan sıla-i rahimi, yani anne, baba ve akraba ziyaretlerini konuşmak için geçtik. Zaman öyle hızlı akıyor ki bir mesajla geçiştirdiğimiz bayramlar, müsait olunca ararım deyip aylar devirdiğimiz akrabalar, en yakınımızdayken en uzağımıza düşen can bağlarımız birikiyor heybemizde. Oysa Rahim ismiyle aynı kökten gelen bu bağ, sadece bir ziyaret değil, Allah'ın rahmetine tutunma çabası. Bugün bu rahmeti nasıl elde edebileceğimizi, sıla-i rahimin önemini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun Mustafa Bey, teşekkür ederim.
0: Programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlayalım. Sizden bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz.
1: Amin inşallah.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
0: Amin.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün Sıla-i Rahim'i konuşacağız. Kıymetli hocam, Sıla-i Rahim anne, baba ve akraba ziyareti manasına geliyor. Modern çağda, ahir zamanda sanki akraba ziyaretleri, komşuluk ilişkileri çok azaldı. Allah-u Teala'nın, Peygamber Efendimiz'in Sıla-i Rahme verdiği önemi nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sıla-i Rahim nasıl bir öneme sahip ki Cenab-ı Hak bunun üzerinde duruyor?
0: Mustafa Bey, Cenab-ı Hak öncelikle bizi yaratan Rabbimiz, kovulmuş olan şeytanın şerrinden bizi uzaklaştırıyor. Neyle? Deyin ki, Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım deyin diyor. Şeytanın sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden, her şekilde, her yerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, kalbimizden, bütün bir bedenimize neredeyse hitap edebilecek, bizi etkileyebilecek bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Şeytanın varlığı bizim için bir sınavdır. Allah'ı anmada, Allah'ın varlığına, birliğine, inançta, imanda, emirlerine, itaatte, ibadetlerine sımsıkı sarılmada, ihlasla, samimiyetle, Allah'ı razı kılmada bizden şeytanı kovduğumuza bir işaret olarak görüyoruz. Hemen altında Bismillahirrahmanirrahim. De ki diyor, Rahman ve Rahim olan, bağışlayan, esirgeyen Allah'ın ismiyle her işime başlıyorum. Sabah uyandığımda Bismillahirrahmanirrahim. Akşam yattığımda yine Bismillahirrahmanirrahim. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim. Burada da Allah'ın gücünü devreye koyuyoruz. Onu sırtımıza büyük bir zırh olarak giyiyoruz. Kalbimize vesvese veren şeytandan kendimizi korumaya gayret ediyoruz. Öyle ki ibadetlerimize bile karışabilen bir şeytan bu. Tam namazdayken, bir sure okurken, Fatiha okurken bile bir anda kalbimize, gönlümüze bir takım olayları gözümüzün önüne getiriyor, aklımıza getiriyor, bizi bir anlamda namazdan edici bir yapıya düründürüyor bizi. Allah korusun hepimizi. Tabii Cenab-ı Hak, biraz önce siz de bahsettiniz, Rahim demek, merhamet sahibi, bizi esirgeyen, kötülüklerin üzerimize gelme noktasında bizim bilmediğimiz anlarda hafaza meleklerimizi devreye sokup musibetlere karşı bizi güven altında tutan Allah'ımız var.
1: Koruyup kollayan.
0: Tabii, koruyup kollayan. Şimdi Cenab-ı Hak Rahim sıfatıyla rahmete dönüşen gönlümüzü, ruhumuzu o manevi iklimden, manevi rüzgardan bizim etkilenmemizi istiyor Cenab-ı Hak. O etkileşim aynı zamanda Allah'a karşı olan bizim imanımızı, samimiyetimizi ortaya koyuyor. İhlasımızı ortaya koyuyor. Bakımından çok değerli. Şimdi Allah'ı razı kılmak sadece Amentü'deki iman ettim Allah'a, inandım Resulullah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, yeniden yaratılacağıma, Allah'ın bir olduğuna, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman. Peşinden İslam'ın esasları geliyor malum. İşte namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek gibi. Ama bunların yanında çok değerli hizmet alanlarımız var bizim Allah'ın kullarına karşı. Kullara karşı olan hizmetlerimizin tırnak içerisinde şöyle dememiz gerekiyor. Merhamet yapımızı geliştirmek, güzelleştirmek. Toplumda sevgimizi, muhabbetimizi, itibarımızı artırmak. Sosyal anlamda işlerimizi yaparken bulunduğumuz çevredeki insanlara el olmak gibi görevlerimiz de var bizim. Temiz el olmak ama. Gönül eli olmak, pak el olmak, temiz lisan olmak, temiz dil olmak. Bunun hemen öncesinde de kimlere diye sorulduğunda sadece bulunduğumuz toplumdan bahsederken genel manada konuşuyoruz ama aslında bize düşen görevler var. Kime karşı? Ailemize karşı görevlerimiz var. Akraba-i teallukatımıza karşı görevlerimiz var. Komşularımıza karşı görevlerimiz var. Doğduğumuz, büyüdüğümüz mahalleye karşı bile görevlerimiz var. Mahallede bizim kendilerine amca, teyze, hala, dayı falan diye hitap edip sevgi beslediğimiz, saygı duyduğumuz, bizden daha yaşlanmış pirifani insanlara görevlerimiz var. Bunun genel adı Sıla-i Rahim oluyor. Babana, annene, ağabeyine, kardeşlerine, efendime söyleyeyim, halana, teyzene, amcana, dayına vesaire yakın akrabai taallukatına mutlak uğraman, hal hatır sorman, ihtiyaçlarını görüp imkan varsa onların ihtiyaçlarına cevap vermek sıla-i rahimdir. Sadece görmek, selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsınız demek yetmez. Onların dertleri varsa dertleriyle dertleşemiyorsanız, sıkıntılarıyla aynı sıkıntıyı gönlünüzde, kalbinizde, ruhunuzda duyamıyorsanız o bir sıla-i rahim değil. O turistik bir gezi anlamına gelir. Maddi bir zevk anlamına gelir. Bundan mana doğmaz. Sıla-i rahim, merhamet, sevgi, hoşgörü, saygı, muhabbet, iyilik ve daha sayamayacağımız birçok güzelliği barındıran manevi bir görev. Peki sıla-i rahmin bize kazandırdığı ne? Niçin bunu yapacağız? Biz her zaman her şeye muhtacız. İster allame-i cihan olalım, ister maddede en yüksek noktada zengin olalım, fakat ihtiyaç duyduğumuz Allah'tır ve onun rızasıdır. Allah'ın rızasını tahsil etmek için Cenab-ı Hak bize sebepler halk eylemiş. Bu sebeplerden bir tanesi sıla-i rahimdir. Anne babanı ziyaret et. Büyüklerini ziyaret et. Bayramda, başka zamanlarda, telefonla vesaire. Ziyaret et, hal hatır sor, dualarını al, bereketlen. Dua çok değerli. Kimden alacağız bunu? Seni dünyaya taşıyan, 9 ay karnında besleyen, her türlü fedakarlığa göğüs geren, hasta olup sana onu hissettirmemeye gayret eden, seni yüreğinde taşıyan, kanından kan, bir anlamda Allah verdi canı çünkü. Ama bir anlamda öyle diyelim, kanından kan, canından can veren bir anne var. Ve o annenin dünyaya evladını taşımada sebep olan bir baba var. Her ikisi de senin için çok değerli. Manevi açıdan fevkalade üstün, Allah katında üstün. Çünkü o ikisi, biri sebep oluyor, diğeri Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıyacak olmasından dolayı Cenab-ı Hakk'ın zaten rızasını kazanıyor. Ve çok güzel bir son var ki o kadın için. Şayet Allah uzun ömürler versin hepsine, sağlıklı sıhhatli evlatlar dünyaya getirsinler ama şayet anne ölürse şehit oluyor. Niye? Allah'ın bir kulunu dünyaya taşıma noktasında vefat etti çünkü. Bak orada da Cenab-ı Hak adaletini, sevgisini, muhabbetini, cennetini nasıl da insan avucunun ortasına koyuyor. Kulunun avucuna koyuyor yani. Biz yeterince bu nimetlerin farkında değiliz. Biz gezileri tertip ederken babadan, anneden uzak yerlerde geziler yapıyoruz. Yeryüzündeki güzellikleri gezer tozarken annemizi, babamızı 10. sıraya koyuyoruz. Onlara telefonla sadece belki ulaşıyoruz ama bizatihi gidip ziyaretlerini yapmıyoruz. Diyelim ki şöyle, benim ailem Erzurum'da yaşıyor. Sıla-i rahim yapabilmem için aileme gitmem gerekiyor normalde. Tamam, bir de şöyle düşünelim. Benim ailem Ankara'da, Mamak'ta yaşıyor. Öyle diyelim. Ben de Çankaya'dayım. Benim Çankaya'dan Mamak'a gidip annem babamı ziyaret etme sıla-i rahimdir. Ya sadece Erzurum'da yaşıyorlar, Erzurum'a gideyim meselesi değil. Ama biz öyle bir hale geldik ki aynı ilçede oturup annesini babasını ziyaret etmeyen evlatlar biliyorum ben.
1: Ne yazık ki.
0: Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine biz kuluz. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Belki de benim annemin ya da babamın ya da bir kardeşimin ya da hasta bir akrabamın herhangi bir derdine ortak olursam, ona el olursam, gönül olursam, onun duasıyla ben bereketlenip başıma gelecek olan musibetleri def etmiş olacağım. Buna inanmamız gerekiyor.
1: Yani sıla-i rahim ömrü bereketlendirir mi?
0: Kesinlikle ömrü bereketlendirir. Çünkü dua alıyorsunuz. Rabbim senin ömrünü de sağlıklı uzun eylesin. Hatta evet, sana da böyle ziyarete gelecek evlatlar, kardeşler, yakınlar nasip eylesin diye dua ederler.
1: Peki rızkı genişletir mi?
0: Elbette ki rızkı genişletecek. Çünkü Allah senden razı olsun evladım diyor ya. Geldin, bizi ziyaret ettin, derdimizi sordun, hastalığımızla ilgilendin, ekonomik anlamda destek verdin. Allah senin rızkını bereketlendirsin de der. Yahut kısaca, evladım, kardeşim, yeğenim, Allah senden razı olsun dediği an, o razı olsun kelimesinin içerisine her türlü insan açısından her türlü güzellik girer, her türlü nimet girer. Bolluk ve bereket sonsuz olur.
1: Mehmet Hocam, günümüzde sanki Allah razı olsun duası çok basite indirgenmeye başlandı. Yani sıradan bir duaymış gibi algılanıyor artık.
0: Evet.
1: Çünkü herkes Allah razı olsun diyor. Halbuki bundan daha yüce bir dua yok bence. Çünkü evet, hayatın maksadı Allah'ın rızası değil mi?
0: Tabii.
1: Allah razıysa hiçbir şeyin kıymeti yok.
0: Allah'ın benden razı olması zaten benim maddi ve manevi

0: Manevi hayatımın mutlu bir hayat olduğunu işaret olmuş oluyor. Bir de ben vicdanen, kalben Allah'ın rızasını nasıl tahsil ettiğime nasıl inanacağım? Şöyle, bir insanın, bir akrabamın, bir yakınımın, sadece yakından bahsetmiyorum, doğduğum sokakta, caddede bulunan, diğer beni tanıyan, annemi babamı tanıyan, babamla arkadaş, yoldaş olan, annemle sırdaş olan, dost olan, kardeş olan, hani derlerdi ya, ahiretlik bacım, ahiretlik kardeşim, bu çok değerli biliyor musunuz? Yani ben seni dünyada sevdim kardeşim, seni Cenab-ı Hak ahirette de benimle buluştursun. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, ya Resulullah siz böyle buyuruyorsunuz ama acaba hakikaten orada buluşulacak mı yani bu birbirini sevenler? Ne buyurdu? El mer'u ma'a men habbe. Kişi dünyada kimi Allah için seviyorsa, nefsi için değil ama, aldatmak, kandırmak, dolandırmak, İşte iki yüzlü riyakar sevgilerden bahsetmiyoruz. Tamamen Allah için seven, Allah için dostluğunu ortaya koyan, Allah için koşan, Allah için hemdert olan insanlar için konuşuyoruz. El mer'u ma'a men habbe, kişi dünyada kimi seviyorsa ahirette onunla beraber olacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi ne diyor? Ahiretlik kardeşim, ahiretlik bacım, benim anam babam, özellikle babam askerlik arkadaşlarını ziyaret ediyordu. Ben bizatihi yanında gitmiştim. Ta 1970'li yıllar diye söyleyeyim. Beraber gitmiştik yani. Nerede? İstanbul'da bir asker arkadaşını ziyaret ettik. Bilecik'te bir arkadaşını ziyaret ettik. Eskişehir'de bir arkadaşını ziyaret ettik. Asker arkadaşı bunlar. 3,5 sene yakın askerlik yapmışlar. Aynı karavanadan yemişler. Birlikte secde yapmışlar. Aynı silahı taşımışlar. Aynı nöbeti tutmuşlar. Hiç birbirleriyle darılmamışlar. Babam karar aldı. 45 gün bu bölgelerde gezdik. Ve babamın dostlarını, arkadaşlarını ziyaret ettik. Ve o insanlar da bize öyle kapılar açtılar ki, biz otelde kalmayı isterken onlar bize yuvalarını açtılar, evlerini açtılar. Ve bize öyle sofralar kuruldu ki, ben hayatımda öyle sofra görmemiştim o dönem. Bugün var elhamdülillah. Benim evime gelen benim misafirim Allah'ın misafiridir. Dolayısıyla benim ona ikramda bulunmam, benim rızkımı artıracaktır bir, maddi anlamda söylüyorum. Manevi anlamda da sağlığımı arttıracaktır. Çünkü dua alacağım, bereketleneceğim. Bu büyük bir sıla-i rahim. Hem ziyaret eden hem ziyaret edilen ikisi de Allah'ın rızasına talipti çünkü. Eğer buradan kazançlı çıkmak istiyorsak, misafir de misafirini evine Allah için konuk eden, ev sahibi de Allah için ikram edecek. Allah için yüzü gülecek. Allah için hoşgörülü olacak. Sadece anne baba değil, dost, arkadaş, kardeş birbirine gidip gelme sıla-i rahimdir. Gönül almaktır. Dua almaktır. Bereketlenmektir. Belki size bir ihtiyacını söyleyecek. Belki de siz o ihtiyacını anlatırken sizin ona ihtiyacınız olan ondan bir şey isteyeceksiniz. Belli olmaz ki. Sevgi denilen şey riyakarane sevgi olmaz. Muhabbet riyakarca muhabbet olmaz. Orada Allah'ın rızasını bırakın. Allah'ın azabı vardır. Kulu kandırıyorsunuz çünkü. Ağzınızla, dişlerinizle gülmenizi ortaya koyabiliyorsunuz. Ama gözlerinizin arkasındaki asıl perdede şu var: ben seni sevmiyorum. Normalde seni sevmiyorum ama bir şekilde geldim. Buradan rıza doğar mı? Doğmaz. Buradan sıla-i rahim doğar mı? Doğmaz. Buradan hangi bereket gelecek senin evine ya da sana? Hangi rızıktan, hangi ahlakla sen Allah'tan rızık isteyeceksin? Sen bir misafirini evinde doğru düzgün misafir edememişsin. Ha bir çaresizlik vardır, bir şey vardır. Bir hastalık vardır, evde bir hakikaten ciddi anlamda bir rahatsızlık vardır. Adam sizi misafir etmek istiyordur, yedirmek, içirmek, gönlünüzü almak istiyordur. Fakat maddesi ve manası o an buna müsait değildir. Ama misafir de gözü açık olacak, kalbi açık olacak. O ahvali görecek, gördüğü anda bir şekilde, bir vesileyle diyecek ki, ya benim bir işim var, ben başka bir zaman inşallah sizi daha geniş bir anlamda rahatsız edeyim. Bunu da diyebilmesi gerekiyor misafirin.
1: Kıymetli hocam, misafirin gözü açık olacak dediniz de bu yanlış anlaşılmasın sakın. Yani misafirin de gözleri sağa sola bakmayacak.
0: Hayır, şu anlamda dedim. Yani kalp gözü açık olacak. Gözü açık olacak. Yani adamın sıkıntısı var. Evde hasta var. Adam hastasıyla mı ilgilenecek? Seninle mi ilgilenecek? Sen misafir geldin, baktın iki tane oda var. Yani üçüncüsü yok. Yani sen burada imkanların nispetinde kendini değerlendireceksin. Orada sen misafir kalamazsın. Misafir de kendini bilecek. Adamın her türlü imkanı var. Evi var, odası var. Çünkü mahremiyet diye bir şey var. Değil mi? İslam'da mahremiyet.
1: Elbette.
0: Misafir bunu dikkate alacak. Yani o mahremiyeti bozmayacaksın. Kafana göre mahremiyet

0: kuralı uygulamayacaksın. İslam'a göre, Kur'an'ın vaaz ettiğine göre, Resulullah'ın gösterdiği yola göre. Dolayısıyla hani kişi kendini bilmektir. Önce kendini bileceksin. Kendini bildin mi zaten karşıdakinin durumunu zaten görürsün. Onun zaten misafirperverliğin farkındasındır. Sen buna rağmen oradaki acının içerisinde kahkaha atamazsın, gülemezsin, neşelenemezsin. O zaman ev sahibinden müsaade isteyip kalkıp başka bir yerde kendine bir ikamet bulman gerekir. Bunlar çok değerli, çok değerli.
1: Evet, kıymetli hocam isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

0: birlikteyiz ve bugün sıla-i rahimi yani anne baba ve akraba ziyaretlerinin önemini konuşuyoruz. Kıymetli hocam, yıllar önce bir hoca efendiden dinlemiştim. Annesi vefat etmiş. Vefat ettiğinde annesinin o mübarek bedenini kendi kabre indirmiş ve başında şöyle dua etmiş: "Ya Rabbi, annem anne babasına, akrabalarına çok iyi davrandı. Komşularına çok iyi davrandı. Ne zaman bir akrabası gelse, komşusu gelse, onlara izzeti ikramda bulundu. Gönüllerini hoş etti. Güzel uğurladı. Onları memnun etti. Ya Rabbi, ben de şimdi annemi sana gönderiyorum. Onu hoş karşıla. Onu memnun et. Bu benim hafızamda yer etti."
1: Çok güzel. Program sonlanmadan bir iki ayet meali vermek istiyorum.
0: Buyurunuz.
1: Cenab-ı Hak Teala tarafından bize gönderilen. Nisa suresi 1. ayette okumuştum zaten ilk ayet olarak. "Ey insanlar," diyor, "kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Çünkü Allah sizin üzerinize gözetleyicidir," diyor. Nahl suresi, "Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara, akrabaya yardım etmeyi, bakmayı emreder," diyor. Ra'd suresinde, "Onlar," yani akıllı kimseler, "Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler, sıla-i rahim yaparlar, Rablerine saygı duyarlar ve kötü hesaptan da onlar korkarlar." Diğer yine Ra'd suresi 25. ayette, "Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar," yani ahitlerinde durmayanlar, "Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, İşte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır," diyor. Burada çok değerli bir Cenab-ı Hak bize bir yol gösteriyor. Diyor ki, ben, diyor, akrabaları birbirine bağladım. Anneyi babayla, anneyi babayı evlatlarla, evlatları birbiriyle evlenen, izdivaç eden gençlerle ve ailelerle. Bakar mısın, hısım diyoruz ya, akraba, hısım. Akraba bizde şu: anne, baba, amca, kardeş, teyze, hala. Hısım da erkek çocuğunuzu evlendirdiğiniz bir kız çocuğu, bir ailenin çocuğu, yahut bir kız çocuğunu verdiniz, başka bir damat aldınız, o aile hısmınız oluyor haliyle. Burada bir bağlantı kuruyor Cenab-ı Hak nikah yoluyla. Bu bağlantı da dahil, onlara, diyor, iyilikle muamele edin, onlara verdiğiniz sözü kesinlikle yerine getirin, ahitlerinizi bozmayın, benim kurduğum bağları sakın koparmayın, diyor. Yani bu bağı koparmayın. Amca, yeğenler birbirini tanımıyor şu anda. İki kardeşin çocukları, kuzen diyorlar ya, biz ona kuzen demiyoruz, amca çocukları diyoruz. Dolayısıyla amca çocukları birbirini tanımıyorlar. Selamlaşma bile yapmıyorlar. Ziyarete gelmek mümkün değil. Ve bırakmışlar, bağlar koparılmış. E, bağ koparınca Allah'ın hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor. Bu sıla-i rahimlikten çıktı mı? Çıktı. Buradaki sıla-i rahim, gidip, hani demin de arz etmeye çalıştım, gidip dağları, bahçeleri, sebzeleri, meyveleri, işte gül bahçelerini ya da denizleri, işte şuyu buyu dağları, tepeleri gezmek değil ki ormanları. Gezdim, tozdum, bu sıla-i rahim. Yok öyle bir sıla-i rahim. Ha, sadece şu olur: Allah'ım, sen ne kadar büyüksün. Bize bu dağları bu şekilde

geldiğini görüyorum. O anlamda Allah ile bir bağ kurmuş oluyorsun, manevi bir sıla-i rahim yapmış oluyorsun. Cenab-ı Hak'la da bir bağ kuruyorsun çünkü. Ama sen Allah'ın rızasını tahsil etmede eğer sen akrabandan uzaksan, kardeşlerinden uzaksan, kısımlarından uzaksan, selamın yoksa, sabahın yoksa, birisinin cenazesine bilerek kasten gitmiyorsan, taziye yapmıyorsan, bir Fatiha okumuyorsan, kardeşim bak ben buradayım, bir ihtiyacınız olursa yanınızdayım dercesine oraya uğramıyorsan, senden ne amca çocuğu olur, ne kardeş çocuğu olur, ne yenge olur, ne hala, ne teyze, ne bibi, ne vesaire. Olmayacağı için Allah'ın bizim aramızdaki o bağını ne yapıyorsun? Sen koparıyorsun. O bağ kopardığından dolayı sana diyor ki geleceksin ahirete, asıl yurdun cehennem olacak diyor. Bize de bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Akrabalık bağlarını koparmak Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaya sebep olan büyük bir günahtır diyor. Nasıl hesap vereceğiz ya? Mahşerde biz yüz yüze bakacağız. Sen benden kaçacaksın, ben de senden. Niye? Niye kaçaydım ki? Niye kaçacağım ben yani senden? Çünkü dünyada ben gerçek hakikati örttüğüm için, senin sıkıntılarını görmemezlikten geldiğim için, kardeşliğinin o

0: Evet, kıymetli hocam, ortada hiçbir sebep yokken ilişiği kesmek caiz değil, normal değil. Fakat bazı kişilerin zararı dokunabiliyor. Aynı zamanda o aile saadetini, aile huzurunu engelleyebiliyor. Onlara karşı nasıl davranmalıyız?
1: Tabii şöyle yani, ama emin olmak lazım. Orada deminki misafir ev sahibi konusuna girmiştik ya. Yani ben diyelim ki misafirim, siz ev sahibisiniz. Ya bu adam benim evime geldiği zaman ben bundan hoşnutum. Mahremim de hoşnut. Ailem de hoşnut. Benim buna güvenim tam. Bu bize yanlışlık yapmaz. Bize ahlaksızlık yapmaz. Bu herhangi bir yanlış gözle bakmaz. Bunun eli doğrudur, hırsızlık yapmaz. Çünkü evin içerisinde her şey vardır. Çalabileceğiniz, götürebileceğiniz. Dolayısıyla siz emin olacaksınız önce benden. Benden emin olmadan zaten siz sıla-i rahim yapmama müsaade edemezsiniz. Ama emin değilsiniz, bilmiyorsunuz. Tamam, akrabam, amcamın çocuğu, yengemin çocuğu falan, teyzemin çocuğu, ama ahlaki yapısını bilmiyorum. Ne bileyim, işini gücünü bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor. Tabii ki adam bir şekilde gelmiş ya. Otele gidecek belki parası yok. Sen kapını aç, yuvanı aç. Ona ikramda bulun, izzette bulun. O sana 70 türlü sevabıyla, aynı zamanda bire 70 anlamda rızkıyla zaten sana geri dönecek. Hiç sıkıntı yok. Ama emin olmadığınız kişiyi de evinize almayacaksınız. Ya yine de siz iyilikle meşgul olun. Nasıl yapacağız hocam? Ya imkanın vardı senin az çok. 5.000 liralık bir otelde değil de 1.000 liralık bir otelde sen bunu bu gece misafir eyle. Yani oradan da sevabı kazan. Bak ayet-i kerime de zaten öyle diyor. Diyor ki akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz diyor. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir diyor. Tamam, ben senden geldim, bir şey istedim. Sen de var olduğu halde yok dedin. Günler geçti, aylar geçti. Duydum bir yerlerden senin çok büyük bir sıkıntın var. Benim de senin o sıkıntını ortadan kaldıracak durumum var. İmkanlarım var. Bir şekilde seninle görüşüp sağa sola ifşa etmeden, çünkü rızkın sana geri dönüşü. Rızık üzerinden sağlığın sana geri dönüşü. Maddi ve manevi rızık diyoruz buna. Sadece rızık yemek, içmek, su değil. Yani manevi rızıklar, sağlık, sıhhat, afiyet, her şey. Sana geri dönebilmesi için ifşa etmeden, riyakarlığa bulaşmadan, üstü örtülü o zatın işini görürsen, iyilik yaparsan Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Bu en büyük sıla-i rahim zaten. Bir hasta kardeşim var değil mi? Duydun. Vaktiyle aranızda muhabbetsizlik oluşmuş. Eğer sen gururunu ayaklar altına alıp, ya vaktiyle o bana şöyle yapmıştı, böyle demişti, ben ardından falan filan. Eğer namusuna dokunmamışsa, onu da söyleyeyim. Namusuna dokunmamışsa, efendime söyleyeyim, hırsızlık yapma, seni zora sokacak büyük bir hırsızlık içinde olmamışsa, senin itibarını sarsacak çeşitli yerlerde iftira nebinden bir takım çalışmalar yapmadıysa ve o adam hastaneye düşmüşse, hastaysa git ziyaretini yap. Git ziyaretini yap. Hatta öyle bile olsa, bak öyle bile olsa yine sen git ona. O seni gördüğü zaman zaten yaptığı hataların farkındadır. Belki de şöyle diyecek. Ya belki de ben dünyadan birkaç dakika sonra göçebilirim. Ahmet Bey, Mustafa Bey, Abdülkadir Bey falan. Ne olur bana hakkını helal et ya. Ne olur. Bak ola ki senin de bir hataların olabilir. Birileri de sana haklarını helal ederler. Bu da bir sıla-i rahim.
0: Evet.
1: Asıl iş gönül kazanmak. Çünkü gönlüne giren en büyük, en yüce varlık kim? Allah. Allah'ın var olduğu bir mekana sen de girmiş oluyorsun. Allah'la bağ içinde bağ kuruyorsun. O bağdan güller, güzellikte üretiyorsun. Niye Allah seni korumasın, kullamasın? Çünkü farkındaysanız tasavvufi dünyanın gönül dilinden normal fiziki dile ulaşan sözlerinin altındaki en büyük merkez gönül merkezidir. Sen gönlünle eğer sıla-i rahim yapabilirsen ne mutlu sana.
0: Kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. İnşallah bugünkü programımız anne babayla ilişkilerimiz, akrabayla ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeye vesile olur. Çünkü
1: İnşallah.
0: ahir zamanda bu ilişkiler çok zayıfladı. Siz de ifade ettiniz. Anne babaya hürmet azaldı. Akrabalık ilişkileri çok zayıfladı. Gelip gitmeler bayramlarda dahi neredeyse yok denecek kadar
1: Evet.
0: azaldı. Artık bayramlarda bir tatil vesilesi olarak görülmeye başlandı. İnşallah bugün bunun üzerinde biraz kafa yorarız.
1: Biz güya akıllı insanlarız değil mi? Biz hep kazanmak isteriz değil mi? Kazanmak derken insanın aklına kazanayım araba alayım, kazanayım ev alayım, kazanayım işte arazi alayım.

0: Kazanayım şuna bileyim. Kazanayım şuraya gideyim.
1: Evet.
0: Vallahi değil.
1: Dünyalık yatırımlar.
0: Ha, bunlar hepsi kazanç değil. Bunlar senin sırtında bir yük.
1: Evet.
0: Sen gönül kazanabiliyor musun? Gittiğin her mecliste ayağa kalkıp sana hürmet edecek bir potaya kendini taşıdın mı taşımadın mı? Ona bak.
1: İşte esas kazanç budur. Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla Sıla-i Rahim'i yani anne baba ve akrabaya hürmeti ve ziyaretini konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Lale ve Gül.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuzu Viktor Varzin, Rusya'dan yollamış. Merhaba Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları. E-postayla gönderdiğiniz yanıtınız ve yayın frekansları çizelgesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün Müslümanların Ramazan ayı ve Ramazan bayramı kutlu olsun. Oruçları ve duaları kabul olunsun. Ekte dinlediğim yayınların raporlarını da gönderiyorum. Saygılarımla.

Almanya'dan Thorsten Brandenburg'un yazmış olduğu mektupla devam ediyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları. Bir zaman sonra size yeniden yazmak istedim. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki dönüp bakınca yazmayı çok seven birisi olmama rağmen size ne kadar uzun zaman önce yazdığımı görüyor ve şaşırıyorum. Uzun yıllardır düzenli olarak programlarınızı dinliyorum. Bugün tatil günü yanıma radyomu aldım ve balkonumda kısa dalga üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemenin keyfine varıyorum. Komşularım da Türk ve genellikle evimden duydukları Türk müziği karşısında şaşkınlıklarını, mutluluklarını gizleyemiyorlar. Hepinize güzel ve sağlıklı bir yaz dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Lig ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Çok görmezdik babamın gülümsediğini. Annem söylerdi de inanmazdım. Babalar pek belli etmezmiş hislerini. Benim canım babacığım. Beni okutabilmek için az mı çalıştı? Ben de ona layık olabilmek için. Benimle gurur duymadığını sanırdım. Yanılmışım. Kızlar okutulur mu diyenlere karşı durduğun için benimle gurur duyan babacığım. Asıl ben seninle gurur duyuyorum.
1: Değerli veliler, kız çocuklarımız okusunlar. Eğitim hakkından mahrum kalmasınlar. Okuyup meslek sahibi olsunlar. Anne babalar kızlarıyla, kızlar da anne babalarıyla gurur duysunlar. Evlatlarınız kıymetimiz, okumaları geleceğimizdir.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla... Kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
0: Turkuaz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en görkemli prodüksiyonlarından biri olan 1952 yapımı Harikalar Sirki adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmenliğini dev bütçeli destanların ustası Cecil DeMille'in üstlendiği bu yapım, sirk dünyasının o ışıltılı perdesinin arkasındaki gerçek hayatları ve

0: gerçek hırsları beyaz perdeye taşır. Filmin başrollerinde James Stewart ve Charlton Heston var. Hikayemiz, dev bir gezgin sirki yöneten, disiplinli menajer Brad Braden'in etrafında döner. Fakat filmin asıl kahramanı, James Stewart'ın canlandırdığı palyaço Buttons'tur. Buttons, yüzündeki makyajı hiç silmeyen, geçmişi sırlarla dolu, hüzünlü bir adamdır. Sirk çalışanları arasındaki birleştirici güç olan bu gizemli palyaçonun neden hiç makyajsız gezmediği sorusu filmin sonuna kadar izleyiciyi de merak içinde bırakır. Film bize göre bir gösterinin arkasındaki devasa emeği ve ne olursa olsun gösteri devam etmeli kuralının ne kadar katı, sert olduğunu anlatır. James Stewart, yüzü tamamen boyalı olmasına rağmen kariyerinin belki de en sıra dışı performansını sergiler. Filmin finaline doğru yaşanan o meşhur tren kazası sahnesi çekildiği dönem için sinemada adeta teknik bir devrimdir. Kazadan sonra bile sirk ekibinin yaralarını sarıp şehre girerek gösteriyi başlatması ise hayata tutunmanın en uç örneklerindendir. 1953 yılında en iyi film Oscar'ını kazanan Harikalar Sirki filmi izleyicisine her insanın aslında birçok maskenin ardına gizlendiğini ancak o maskelerin altındaki iyiliğin istenirse her zorluğu aşabileceğini de anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel QSL kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen QSL kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulmuş. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Şimdi müzik zamanı.
1: Ertel'den programını dinliyorsunuz.
4: Benim bu dünyada bir yerim olmadı. Kuytu gövdemi saymazsak eğer. Gövdem ki varla yok arası. Hem varlığa hem yokluğa değer. Ama yüreğim hiç solmadı. Bir gül koklayayım izin verin. Ben yaşama da ölüme de inandım. Tamamlarlar sandım eksiklerimi. Çarşıları hep birlikte gezerdik. Biri dostumsa sevgilim de öteki. İkisinin adını yan yana andım. Bir soluk alayım izin verin de.

0: Öğlen programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sonrası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar Geli Fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan havacılık ve uzay sanayi fuarı saha 2026 üzerinden konuştu. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerine hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, savunma sanayi ve enerji alanında yerli üretimin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalttıkça daha güçlü olacağını vurguladı. Bayraktar, saha 2026 fuarında Aselsan, STM ve Baykar standlarını ziyaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal suçlara karşı gerçekleştirilen operasyonlara da değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkat çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir üretimin önünü açan kırsal kalkınma yatırım programı başvurularının devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Bakan Yumaklı, taşkın ve kuraklık riskine karşı alınan önlemlere de değindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

belirtti. En kısa sürede yayımlayacağımız genelge ile uygulama sürecini de açıklayacağız dedi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hantavirüs vakası olmadığını açıkladı. Vatandaşlar kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı uyarıldı. Yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Hantavirüs nedeniyle birçok ülke alarmda. İlk vaka 6 Nisan'da Hollanda bandıralı yolcu gemisinde tespit edildi. Bildirilen 8 vakadan 5'i doğrulandı. 3 kişi yaşamını yitirdi. Karantinaya alınan geminin 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na ulaşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüsün küresel halk sağlığı açısından düşük risk oluşturduğunu duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavına başvurular başladı. Öğretmen adayları başvurularını 20 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Sınav 12 Temmuz'da iki oturumda düzenlenecek. Adayların puanı oturumların %50'si dikkate alınarak hesaplanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Pop müziği dinlediniz.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye savunma sanayi tepkisi geldi. Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. İsrail-Lübnan görüşmelerinde 3. tur 14-15 Mayıs'ta. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına yönelik saygısızlığa soruşturma başlatıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kastedeceklerin bileğini bükecek güce sahip bir ülke olduğunu söyledi. Türk savunma sanayinin küresel bir başarıya ulaştığını belirtti. CHP'ye balıklar ürküyor diyenler, gelip fuarımızı ziyaret ettiler diye tepki gösterdi. Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da hitap etti.
2: İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün Saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Saha Expo'da imzaladı.

0: Yapılan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı dedi.
1: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yapılan değerlendirmelerde Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Saha 2026'nın güçlü bir marka haline geldiğinin altını çizen İletişim Başkanı, savunmada yerli ve milli üretim kapasitesinin önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçlar olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi.
2: Bundan 2 yıl önce Umman Sultanımız Türkiye ziyaretleri sırasında Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve özellikle de OYAK'la işbirliğini geliştirmek istediklerini kendileri belirtmişlerdi. Geçen yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman'a yaptığı gezide bu konular tekrar bir daha görüşüldü ve artık çok ciddi anlaşmaların ve çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz de şimdi burada Ummanlı kardeşlerimizle hem Sayın Sultan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu işbirliğini resmi olarak başlatmış oluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz biz OYAK olarak. İnşallah Ummanlı kardeşlerimizle çok daha büyük, daha ciddi faaliyetleri birlikte yürüteceğiz ve karşılıklı olarak her iki ülkede bundan yararlanmış olacak.
0: Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın 4. gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli üründe fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. Uydu haberleşmesi alanında çalışan Türk savunma sanayi firması Anka 3'ün kesintisiz haberleşmesi için kritik uydu haberleşme anteni geliştirdi. Sistem uçağın aerodinamik

0: Dinamik yapısını bozmadan yüksek süratlerde kesintisiz iletişim sağlıyor. Saha 2026'da sergilenen uydu anteninin teknolojisini dünyada çok az sayıda ülke geliştirebiliyor. Savunma, havacılık ve uzay sektörüne destekler artırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu alandaki tedarikçi KOBİ'lerin kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracaklarını belirtti. Bakan Kacır, savunma, uzay ve havacılık alanında tedarikçileri geliştirmeye yönelik işbirliği imza töreninde konuştu.
1: Bu programda kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde. Şimdi bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız. Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz. Ve buradan da ilk kez müjdesini vermiş olayım. Bu KOBİ'lerimiz için, bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için de destek tutarını 20 milyon liradan kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracağız inşallah. Umuyorum ki bu ekosistemin güçlenmesine katkı sunacak.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, İstanbul'da Türkiye Yüzyılı İhracat Zirvesi'nde konuştu.
2: Savaşın başlamasıyla beraber birçok ülkede benzin kuyrukları, mazot kuyrukları, elektrik kesintileri, gübre paniği yaşandı. Biz gübre ihracatını durdurduk hemen bu savaş başlar başlamaz. Gübre ithalatında gümrük vergisini sıfırladık. Antrepolarda 350 bin ton gübre vardı. Bunların da yurt dışına çıkışını yasakladık. Bu tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde, akaryakıtta, uçak benzininde hiçbir sıkıntı olmadı. Proje aşamasında olan kalkınma yolu projesi var. 1200 kilometrelik karayolu ve demiryolu güzergahından oluşan bir rota. Muhtemelen bu hızlanacaktır bu proje bu son gelişmelerden sonra.
0: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran bir saat boyunca Hürmüz Boğazı'nda ABD ile çatışma yaşadıklarını açıkladı. ABD ordusu ise Umman Körfezi'nde kuralları ihlal ettiğini öne sürdüğü iki tankeri engellediğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 70'ten fazla tankerin İran limanlarına giriş çıkışının engellendiğini belirtti. Tahran'da kuralları ihlal eden Ocean Quay tankerine el koydu. Tahran yönetimi mesajını başkentteki dev görselle verdi. Hürmüz Boğazı'nın kalıcı kontrolü sonsuza kadar İran'da dedi. İran, Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakın zamanda bir cevap beklediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmelerin 14-15 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Sürecin fikri ve siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.
3: Burada şunu büyük bir kararlılıkla ifade etmek durumundayım. Bugün iç kalemizi hakim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, İnşallah hedefimize ulaşacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Saha 2026'da hitap eden Cumhurbaşkanı, süreci mevzi olarak tanımladı. Karargahı Cumhur İttifakı'dır dedi.
3: Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye yapacağı katkıyı da vurguladı.
3: Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacak.
0: Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği ve zehir tacirliği suçlarından arandıkları belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İnceleme sonucu kimliği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç sürüyor. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB hukuk müşaviri, Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin 2 genel müdür yardımcısı, Park ve Bahçeler Daire Başkanı ve İBB'den mimar ve mühendisler de bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk davasında ikinci duruşma görüldü. Mahkeme savcılığın ara mütalasını kabul edip Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu iş insanı Fazla Ateş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Adli Tıp Kurumu Başkanları değişti. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine getirilirken, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına da ikinci başkan Mahmut Sütçü atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Bir diğer değişiklik ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde oldu. Yusuf Emre Akgündüz, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'na da üst düzey atamalar yapıldı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı 1000 savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken Zelenski, Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye savunma sanayi tepkisi geldi. Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. İsrail-Lübnan görüşmelerinde 3. tur 14-15 Mayıs'ta. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına yönelik saygısızlığa soruşturma başlatıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
4: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 3 kritik maça sahne olacak. Şampiyonluk yarışındaki 3 takım bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek. Maçlar şöyle: Beşiktaş Trabzonspor, hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaray Hesapkom Antalyaspor, hakem Çağdaş Altay, Tümasan Konyaspor Fenerbahçe, hakem Atilla Karaoğlan. Süper Lig'e yükselme heyecanı sürüyor. Playoff ilk turunda rakiplerini geçen Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü iki ayaklı randevuda kozlarını paylaşacak. Bodrum'daki ilk mücadele pazartesi, Çorum'daki rövanş ise cuma günü oynanacak. Finale adını yazdıran ekip ligi üçüncü bitiren Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için parkeye çıktı. Temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Uzatma devresine giren zorlu mücadeleyi 94-90 kazanan Sarı Lacivertli ekip adını Euroleague dörtlü finaline yazdırdı.
4: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Çanakkale hariç İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Yozgat ve Sivas hariç, Batı Karadeniz, Sinop hariçle Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak: Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Burdur 23, İzmir 27, Antalya 26, Sakarya 25, Afyonkarahisar 22, Adana 29, Mardin 24, Zonguldak 20, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum 18 ve Van 16 derece.
4: Yol durumu.
0: Trabzon-Maçka Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
5: Güvenli yolculuk.
6: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Sizce araç kullanırken şerit içinde gezen, çok yavaş giden veya yeşile dönen trafik ışığının önünde park halinde kalan sürücü ne yapıyor olabilir? Cep telefonu ile ilgileniyor olabilir. İstanbul Trafik Denetleme Şubesi cep telefonu kullanımından dolayı sürücülere her ay ortalama 25 bin trafik cezası kesiyor. Tüm Türkiye'de cep telefonu kullanımı için kesilen ceza sayısı eminim 100 binler civarındadır. Ceza sayısının bu kadar yüksek olması sanırım sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımının tehlikeli olmadığı düşüncesi. Cep telefonunun yarattığı en büyük tehlike sürücünün aklını meşgul etmesidir. Cep telefonu kullanırken sürücü hem karşı tarafı dinliyor hem de cevap veriyor. Beyin tamamen meşgul. Ne kadar zeki olursak olalım, insan beyni aynı anda sadece bir iş yapabiliyor. Dolayısıyla cep telefonu ile konuşan bir kişi esasında aracını kullanmıyor. Çünkü dikkati yolda değil. Direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücü etrafında olup bitenlerin farkında değildir. Herhangi bir tehlike oluştuğu zaman tepki veremez veya çok geç iş işten geçtikten sonra tepki verir. Direksiyon başında cep telefonu kullanımı bu nedenle çok tehlikelidir. Araç kullanırken telefonu kullanmayın. Eğer önemli bir görüşmeniz varsa aracınızı müsait bir yere park edin ve görüşmeyi yapın. Kendinizi ve etrafınızdakileri tehlikeye atmayın. Güvenli yolculuklar.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Günden hafta sonundan sizleri selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 9 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Bugün Türkiye gündemine yer vereceğiz. Haber başlıklarındaki akışı değerlendireceğiz. Yine öne çıkan hususlarıyla iki değerli konuğumuzun aktaracaklarını sizlerle buluşturacağız. Akabinde geleneksel sanatlarımızı sürdürüyoruz takip etmeyi. Bu hafta da bu sıcak havaların habercisi olan zamanda içimizi serinleten bir ziyara yaylalara çıkacağız. Yaylalara çıkma kültürünü değerlendireceğiz. Ve bir diğer ilimizi geçeceğiz daha sonrasında. O ilimizin isminin nereden geldiğini, yine ilçelerinin isimlerinin nereden geldiğini, nerelere dayandığını konuşacağımız ilimiz de Çorum olacak. Hiç vakit kaybetmeden programımıza başlamak isterim ama öncelikle gazete haberlerine kısaca bir bakacağız. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi. Ağababa'ya 1 milyon avro verdim manşetini görüyoruz. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böceğin oğlu Ağbaba'nın Özel'in adıyla para istediğini itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek, babasının adaylığı için Özgür Özel'in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro yardımda bulunmasını istediğini söyledi. Bilgisi ve talebi dahilinde parayı genel merkezde bahsettiği kişiye teslim ettim. Bu parayı neden istiyorsunuz diye sordum. Sayın Özgür Özel'in talimatı adaylık parası gibi düşün yanıtını verdi dedi. Yeni dönemin kurucu aktörü Türkiye. Başkan Erdoğan Türkiye'nin savunma alanında yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkelerden olduğunu söyledi. Bugün Türkiye denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemlerini kendi yapabilen bir ülkedir. Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı, entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktöründen biriyiz. Kuşkusuz Türkiye bu, dedi Erdoğan. CHP'li belediye havuzu kapattı, yüzücüler ortada kaldı. Amfitiyatroda yüzdüler. CHP'li Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattığı sporcular sahnede antrenmana başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı amfitiyatroda antrenman yapan sporcuların en yakın havuzlara ücretsiz taşınacağını, portatif havuz kurulacağını açıkladı. İran'ı 2010'da Türkiye ile ikna etmiştik. Brezilya Devlet Başkanı Da Silva, Türkiye ile birlikte hazırladıkları nükleer anlaşmaya İran'ı ikna ettiklerini söyledi. Evinde sigaraya yasak geldi. İstanbul'da aile mahkemesi annesinin sigara nedeniyle şikayet ettiği oğluna evde bir ay sigara yasağı getirdi dedi. Akşam gazetesinden sonra bir diğer gazetemize geçelim hemen. Hürriyet gazetesindeyiz. 3 günde 8 milyar dolar manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki savunma ve havacılık fuarı SAHA 2026'nın ilk 3 gününde 8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını duyurdu. Son fuarda bu rakam 6 milyar dolardı. Aidat yasası böyle işleyecek. Site aidatlarına faiz zam yapılmasını önleyecek maddeleri de içeren yasa teklifi mecliste kabul edildi. Peki bu yeni düzenleme nasıl uygulanacak? İşte yanıtı. 1. Yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onay şartı getirildi. Yani yöneticiler keyfi aidat belirleyemeyecek. 2. İşletme projesi de kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Kabul edilmiş işletme projesi yoksa geçici bir işletme projesi yapılacak. 3. Yönetim planının değiştirilebilmesi için temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettiği bağımsız bölümlerin 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Ayrıntılar Hürriyet Gazetesi'nin 7. sayfasında. O füzeler aşk dokunuşuymuş. Hürmüz'de önceki gece çatışma çıktı. ABD ve İran füzeleri karşılıklı ateşlendi.

Hiç kuşkusuz Türkiye bu dönemin kurucu aktörlerinden biridir detayıyla seslendi. Yine 8 milyar dolarlık tarihi rekora vurgu yapılıyor burada. Bak şu konuşana alt başlıklı bir diğer habere de bakalım burada. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en sıkı destekçisi Filelefteros gazetesi haddini aşarak güven artırıcı önlem kesmesi altında bağımsızlık sembolü KKTC bayrağının 5 parmak dağlarından silinmesi çağrısı yaptı. 127 bin metrekarelik devasa bayrak barış harekatı sonrası komando taburu tarafından yapılmıştı. Bayrak uzaydan bile görülebilen boyutlarıyla adadaki Türk varlığının mücadelesinin ve egemenliğinin bir sembolü niteliğinde. Özer'den Köksal açıklaması: aradım, görüşemedim, ulaşamadım. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için söyleniyor bu sözler. Bakım evinde vahşet. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşlı bakım evinde çalışan personelin bir hastayı ittirip yere düşürdükten sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı personelin başka bir hastaya tükürdüğü anlar da cep telefonuyla kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelin iş akdinin feshedildiğini ve teftiş sürecinin başlatıldığını açıkladı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı deniliyor. Böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir şarkı molasıyla devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimizi tekrar başlatıyoruz. Saat başı olması sebebiyle de konuklarımızla söyleşimizle ilerleyeceğiz. Haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşacağız her zaman olduğu üzere. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım. Günaydın hem size hem tüm dinleyenlere.
1: Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Güzel bir cumartesi, güzel bir hafta olmasını diliyorum herkese de. Umarım biraz bu yağışların azaldığı, artık güneşin gördüğümüz bir hafta olur.
1: Yavaş yavaş tabii biraz daha bunu hissedeceğimiz zamanların geleceğine inanıyorum. Çünkü Mayıs ayının ilk haftası hep böyledir. Biraz bulutları da beraberinde getirir ama özellikle de doğrusu nasılsınız diye sordum Gül Hanım. Çünkü meclisten yapılan tabii bazı gelişmelerle ilgili haberleri duyuruyoruz ama son dönemlerde özellikle çocuklarımızla ilgili konularda yaşadıklarımız hepimizi derinden sarsıyor ve mecliste de bu konunun üzerine gidildi. Özellikle okuldaki şiddet vakalarının beraberinde getirdiği bir konuyla beraber daha öncesinde konuştuğumuz akran zorbalığına bir kere daha bir ışık tutuldu. Burada hatta akran nezaketi konusunu ön plana çıkarmak istediklerini de söylüyor yetkililer. Milli güvenlik meselesi olacak derecede de tanımlanmış bir sorundan bahsediyoruz. Ben daha fazla uzatmadan da size sormak isterim. Bu hafta mecliste akran zorbalığı ile ilgili nasıl başlıklar konuşuldu?
2: Kesinlikle öyle, milli güvenlik meselesi olarak bakılıyor. Çünkü rakamlar o kadar ürkütücü ki ne yapabiliriz diye aslında mecliste çok uzun zamandır hem akran zorbalığı komisyonu hem sizinle beraber diğer komisyonları da suça sürüklenen çocuklarla ilgili de çokça konuşuyoruz. Neredeyse her hafta. Çünkü akran zorbalığı artık inanılmaz bir derecede. Hatta meclise gelen raporda zorbalığa maruz kalan öğrenciler %70 olarak tarif edildi. İnanılmaz yüksek bir rakam. Zorbalık yapma oranı da %50'nin üzerine çıkmış durumda. Yani rakamlar ciddi bir boyutta. Bu yüzden de mecliste bu konuda neler yapabileceğini ortaya koymak için öncesinde bir verileri aslında değerlendirmek istiyor milletvekilleri de. Ve bu sebeple de neden zorbalık yapma oranı %50'nin üzerinde, ne çocukları zorbalığa itiyor ya da zorbalığa maruz bırakıyor, tüm bunları detaylıca inceliyorlar. Bu arada Büşra Hanım, sadece Türkiye'deki örnekler değil, aynı zamanda dünyadaki örnekler de değerlendiriliyor. Finlandiya merkezli mesela Kiva modeli çokça konuşuldu, benim de dikkatimi çekti. Ne bu Kiva? Zorbalığa tanık olan öğrencileri aktif hale getirdiği, empatiyi arttıran, zorbalığı önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor bu modelin. Ve bu sebeple de neyi, biz empatiyi nasıl çocuklarda öne çıkarırız? İşte bunun üzerinde meclis de aslında hem dünya örneklerini de inceleyerek bir yol bulmaya çalışıyor. Kritik bir komisyon. Taslak rapor, bu arada bahsettiğimiz, kısa bir zamanda mecliste bu raporun ana halini çokça konuşacağız gibi.
1: Ceza ile birleşen o disipliner yaklaşımların artık bir çözüm getirmediği de dünya genelinde herhalde tartışılan bir husus. O yüzden de bu bahsetmiş olduğunuz detaylar son derece önemli. Sosyal psikososyal destekle beraber belki okul iklimlerinin güçlendirilmesi bu süreci daha kolaylıkla yönetebilmemizi sağlayacaktır. Dileriz öyle olur. Şimdi Gül Hanım, tabii doğum izinleri de arttı. Anneler ek izinden yararlanabilmek için şartları merak ediyorlar. Bununla ilgili hangi tarihlere dikkat etmeleri lazım?
2: Evet, tarih hatırlatması yapalım Büşra Hanım. Çünkü 24 haftaya uzayınca doğum izni, 16 haftayı tamamlayıp işe dönen anneler var şu anda ve onlar hatta bu haftalarda, bu hafta çok konuştuk, başvuruyu nasıl yapacağım, iş yeri nasıl kabul edecek, kabul etmeyen yerler var gibi aslında çokça şey de geldi, bu konuda geri dönüş de yapıldı. Şimdi buna dair tarihler var ve 15 Mayıs Cuma günü, bir kez de daha belirtelim, bu 15 Mayıs Cuma günü tarihine kadar, mesai bitimine kadar ek doğum izninden faydalanmak istiyorum diyerek

0: Başvuru yapabilecek tüm anneler. Peki kimleri kapsıyor? Bunu da hatırlatalım. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor. İstisnasız herkesi kapsıyor. Öyle bizim iş yerimizde bu uygulama yok, biz kabul etmiyoruz diyemiyor işverenler. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yaptıysa bir anne doğum izninin kalan 8 haftasını kullanabilecek. Bunun için başvuru yapabilecek. 15 Mayıs Cuma gününe kadar bu başvurular geçerli olacak.
1: Bu süreye dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz biz de. Şimdi tabii gündemin farklı ağırlıklı başlıkları sebebiyle de bir süredir aslında çok konuşamıyorduk ama arka perdede de bu tarz operasyonlar fazlasıyla yapılmaktaydı. Şimdi onlardan biri daha olduğu için de yer vermenizi de isteyeceğim. Siber suç operasyonunda en son yapılan bu operasyonla ilgili hangi detaylara hakimiz?
0: Evet, aslında Büşra Hanım, biz çocuklara dair korumayı konuşuyoruz. Bir de bu işin emniyet ayağı var. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bir operasyon düzenledi. 24 il merkezinde büyük bir operasyon ve 212 şüpheliden 127'sinin tutuklandığı büyük bir operasyon. Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, post tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlenen dolandırıcılara yönelik bir operasyondu ve içerisinde çokça aslında suç barındırıyor ve İçişleri Bakanlığı bu konuda düğmeye bastı ve bu hafta büyük bir operasyona imza atmış oldu. Hem çocukları koruma hem vatandaşı koruma üzerine büyük bir operasyondu.
1: Gül Hanım, şimdi geçtiğimiz sene özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de büyük bir sese ulaşan bu belediyelerle ilgili soruşturma kapsamının devamında da CHP'de tabi kurultay tartışmaları söz konusu olmuştu. Ve yaz döneminde de bir mutlak butlan mümkün olur mu olmaz mı tartışmaları çok büyümüştü. Tekrar bu tartışma partinin gündemine nasıl geldi ve ne cevap verildi acaba?
0: Evet, bu hafta grup toplantılarında da gündemdi. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de yine bu konuda birkaç cümle de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan tekrar gelir mi gelmez mi? Çünkü siz de hatırlattınız, 38. olağan kurultay. Ne oldu o kurultayda? Şaibe var. Bu kurultayda irade sakatlaması var dendi. Ama açılan davada red kararı çıktı. Şimdi konu istinafa, yani bölge adliye mahkemesine taşındı. İstinaftaki karar bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi için ama mecliste de kulisler bu konuda hayli karışık diyebilirim Büşra Hanım. Çünkü mutlak mutlan kararının yazıldığı ama henüz açıklanmadığı iddiaları yine çokça dile getirilmişti. Ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de konuştu bu konuda. Soruldu gazeteciler tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur dedi Bahçeli ve bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi ve başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair bu yorumu yaptı. Yine hafta içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bu konuda açıklamalar geldi ve mümkün olamayacağına dair işaretler paylaşılmış oldu CHP lideri tarafından. Bakalım yeni haftada ya da ilerleyen süreçte istinaftan bir karar çıkacak mı? Gözler bölge adliye mahkemesinde olacak.
1: Şimdi tabii diğer tarafta da Sağlık Bakanlığı'nın daha öncesinde yapmış olduğu projeler vardı. Artan randevu sayısı ya da randevu alabilmek için yer bulamama şikayetleriyle birlikte bazı düzenlemeler getirilmişti. Ve burada aslında vatandaşların sorumluluğu da bir kere daha ön plana çıktı, hatırlatıldı. Randevularına riayet etme sorumluluğunu kastediyorum bu anlamda.
0: Kesinlikle
1: gidilmemesi
0: öyle.
1: Halinde de bazı yaptırımları olmuştu. Bir iki hafta içerisinde yararlanamama gibi. En son Sayın Bakan Kemal Memişoğlu randevularla ilgili bir açıklama yaptı. Tablo ile ilgili nelere işaret etti bakan?
0: Büşra Hanım, bu randevu konusu biraz da sosyalleşme konusuna dönüşmüştü. Çokça da aslında haberlere de yansıdı. Yani randevu alıyorlar, işte biraz da yaşı da hayli olanlar gidiyor orada, akşama kadar oturuyor. Kulak burun boğaza görüneyim, sonra bir de göze görüneyim, göz doktoruna. Yani orası bir sosyalleşme alanı.

0: alana dönüşünce tabii elbette ki randevu sorunu sadece bundan ibaret değildir mutlaka, ama büyük bir etken olduğunu biz haberleri de yansıtmıştık. İlginç bir sosyalleşme alanı. Bu sebeple Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da son dönemde bu konuda çokça açıklama yapıyor. Hastalar giderken hastaneye gittiklerini, artık daha az beklediklerini, bu konudaki çalışmalarının sonuç verdiğini açıkladı Bakan Memişoğlu. Dört bir yanında sağlık hizmeti veriliyor. Hatta bir de veri paylaştı. Randevu bekleyen sayısında %88,3 oranında bir düşüş var dedi. Büyük bir düşüş. Bu randevularına gitmeyen ya da o çokça randevu alanların tespiti işe yaramış gibi görünüyor. Randevu oranı düşmüş. Bekleme oranı düşmüş. Evet.
1: Sevindirici gerçekten. Hani çünkü acil ulaşmaları gereken hastalarla ilgili epey sorun yaşanmaktaydı. Buradaki müşkül oldukları durumla ilgili aylar sonrasında beklemek zorunda kalıyorlardı. Bu da onun önüne geçiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir tane daha haber var Gül Hanım. Birçok kanalda da bu duyurusu yapılmıştı. Çukurambar'da Ankara'yı ilgilendirmesi açısından da dikkatimizi çekti ama gördüğümüz tutar doğru mu? İnanmak mümkün mü? Böyle bir milyonluk daire olur mu olmaz mı? Nereden bakıyorsunuz bu Çukurambar'daki daireye?
0: Bu milyonluk daire sadece Ankara'yı etkilemeyecek gibi Büşra Hanım. Çünkü rakam o kadar uçuk ki yani gören gözlerimize inanamadık. Şey denebilir ama çok büyük bir daire denebilir. 10 balkon, 6 banyo, spa merkezi, 12 araçlık otopark, 1227 metrekarelik dubleks bir rezidans burası. Ama tabii fiyatı beklendiği gibi mi bilemedim. Dinleyicilerimiz karar versin. Tam 580 milyon lira. Yani 13 milyon dolar. İnanılmaz bir rakam. Burası bir yandan siyasetin kalbi, evet Türkiye'nin göz bebeği bir yer, ama rakam bu kadar yüksek olunca dikkatlerden de kaçmıyor. Çukurambar mahallesinde ilginç bir şeydi.
1: Evet, yapan ne düşünerek yapmış onu da insan merak ediyor. Bu kadar spa merkezi içerisinde bilmem kaç tane dediğiniz otopark var, 12 araçlık dediğinizi zannediyorum, odalar, evet, sıra sıra. Yani çok ilginç, ne kadar doğru bir etiket yapıştırması bu, ama birkaç daireyi içine sızdırmış. Ama birkaç derken de ben çok hafiflettim zannediyorum değil mi? Bir düzinin
0: yani
1: üstünde.
0: Özelliklerini sıralayarak hafifletmeye çalışalım belki birazcık, ama zor görünüyor. Geniş bir teras, işte 10 ayrı oda, 6 banyo, yine de 580 milyon lira nasıl verilecek? Yani veren için ilginç bir tecrübe olacak yani.
1: Göz hapsine düşmesin dileriz daire. Yani bundan sonra hakikaten merak da edilir. Ben dahi merak ettim, doğru söylüyorsun.
0: Kim aldı? Bu da
1: evet. Şimdi diğer haberimize geçmek isterim. O da gerçekten biz tüketicileri yakından ilgilendiren bir konu. Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili bir açıklama yapıldı Tarım Orman Bakanı tarafından. Nedir bununla ilgili söylenenler?
0: Evet, milletvekilleri sordu bu soruyu, çünkü karıştırmıyor muyuz? Karıştırıyoruz aslında. Son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, acaba hangisini dikkate alacağız? Bir yandan raflarda alışveriş yaparken de kafamız karışmıyor değil Büşra Hanım. Bu yüzden de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı milletvekillerinin sorularını yanıtlamış oldu bu konuda. Ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçse de piyasada bulunabiliyor dedi bakan yanıt olarak. Tavsiye edilen tüketim tarihi ürünün son tüketilmesi gereken tarihi değil, ürünün kalite özelliğini koruyabildiği tarihtir diyerek açıklama yaptı. Önemli bir açıklama. Tavsiye edilen tarih geçtikten sonra gıda güvenilir olması, tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşuluyla piyasada bulunabilir dedi. Bu haliyle kullanılabilir olduğunu söyledi. Son tüketim tarihi olan ürünler var elbette. Süt, balık, et gibi çabuk bozulan ürünler. Ve bunlar son tüketim tarihiyle kullanılabiliyor. Aksiye edilen tüketim tarihi ise gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süre. Yani genellikle bakliyat, makarna, evet, konserve ürünlerinde tavsiye edilen tüketim tarihi sağlığa zararlı hale geldiği anlamına gelmiyor yani. Sadece ürünün aroma

0: olmasının belki gevrekliğinin azaldığı anlamına geliyor. Yine yapılan açıklamada da bakanlık tarafından tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş her ürünün çöpe atılmasının doğru olmadığı belirtiliyor. O yüzden ürünleri kontrol edeceğiz, ziyan etmeyeceğiz. Evet.
1: Çok önemli bir yaklaşım. Hızlı bozulanla bozulmayanlar arasındaki farkı hatırlatmak adına dileriz bu bir zincir olarak da artar. Hakikaten israfın önüne geçilebilecek bir yaklaşım niteliği de taşıyor içerisinde. Bir de bu hafta beklenen bir konu muydu bilemiyoruz ama biraz daha sürpriz bir şekilde de karşılandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında bir görev değişimi oldu. Onu da hatırlatalım mı?
0: Evet, aslında bir dönem daha sona erdi diyebiliriz. Ahmet Yener önceki GSK başkanıydı. Görevini Serdar Muttay'a devretmiş oldu. Bir bayrak değişimi yaşandı. Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi dolmuştu. Bu nedenle de Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından 6 tane üye seçildi. Yine üyeler yemin ederek görevlerine başladılar. 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu aldı Serdar Mutta, yeni YSK başkanı oldu ve yine ilk olarak da Mutta halen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevine devam ediyor. Yapılan seçimlerde de YSK başkan vekilliği için de bir isim geldi. İsmail Kalender oldu. Bayrak değişimi yaşanmış oldu bu hafta içinde YSK'da.
1: Gül Hanım, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Büşra Hanım, Kurban Bayramı tatili 10 güne çıktı. Bir yandan tatile gidecekler, memlekete gidecekler var. O yüzden güzel bir haber de gelmiş oldu. Böylesi güzel bir haberle de veda etmiş olayım.
1: Evet, aradaki o 1,5 günlük sürede tatile katıldı. Güzel bir haber oldu. Böylece bölünmeyecek. Kamu çalışanları için oluyor ama dileriz özel şirketlerde çalışanlar için de buna yakın benzer bir uygulamada söz konusu olsun.
0: Çok da güzel bir dilek oldu. Teşekkür ederiz.
1: Bayram hep beraber yaşansın. Gül Hanım, çok teşekkür ederiz tekrar. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Gazeteci Gül Gündüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye gündeminde devam edeceğiz. Haber akışlarındaki detayları Gül Hanım'dan aldık. Şimdi biraz da toplumsal yönüyle bakacağız konunun detaylarına, gündemin konularının detaylarına. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle. Armağan Bey, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın Büşra Hanım. 99 yıl oldu TRT Radyo kurulalı. O da mutluluklar getirsin hem sizlere hem ekibinize.
1: Çok
2: onu
1: naziksiniz.
2: Onu hatırlatmadan geçmeyin dedim.
1: Teşekkür ederiz, çok sağ olun.
2: Hep çünkü bize anlatılırdı İstanbul Sirkeci'den çıktı o ses diye.
1: Evet.
2: Bir postanenin çatı katından. ve dünyaya gidiyor artık. Ne güzel, ne mutlu.
1: Mayıs bizim için de özel bir ay doğrusu.
2: Evet.
1: Radyonun yeni yaşına yeniden bir yaş katabilmesi açısından ve sizin gibi değerli konuklarımız ve dinleyicilerimizle buluşmamızın daimi bir süreçte de sürmesini temenni ediyoruz. Bu enerjimiz hiç solmasın, hep artsın umarız. Şimdi tabii hafta akışında çok renkli haberler var. Bizleri düşündüren, biraz bazen geren, bir anlamda da sevindiren, hepsi bir aradaydı doğrusu ama tabii Anneler Günü'nün gündemde olması hasebiyle de bu anlamda da bütün annelerin de gününü kutlayalım. Anne adaylarının, bebek bekleyenlerin de keza aynı şekilde gününü kutluyoruz. Ama bir reklamda bu konu gündeme geldi.
2: Evet.
1: Rütük de bu anlamda da reklam için markaya bir soruşturma da başlattı. Hatırlatalım bununla ilgili detayları.
2: Tabii yani biz reklam deyince mesela ben radyo sinema televizyon bölümünden mezun oldum. Özel bir dersimiz vardı bizim 3. sınıfta. Bu reklamların aslında sadece bir reklamdan ibaret olmadığını, kişilerin satın alım hareketlerini diyelim etkileyecek şekilde mesela metaforlar içerdiğini hep anlatırlardı. Ben o dönemde hocamızdan hatırlıyorum, bir beyaz eşya reklamıydı, yine Türk markalarından biriydi ama bu kez. Hatırlarız, bir robot bayağı bir meşhur olmuştu. Mesela orada kullanılan küçük bir ayrıntı vardı. O görüntülerde pencereler Osmanlı döneminden kalma pencereler olarak anlatılıyordu ki mesela o da bilinçaltımıza gönderilecek bir metafor olarak değerlendirilebiliyordu. Yani geçmişten günümüze gelen bir hikayenin anlatıldığı ve geçmiş bağlarına tutunduğumuzu gösteren ufacık bir metafordu. Pencerenin Osmanlı döneminden kalan şekliyle gösterilmesi. Yani küçücük bir ayrıntı bile aslında bizim bilinçaltımıza çok ciddi ve önemli mesajlar gönderebiliyor.
1: Evet.
2: Bu reklamda da bunu yaşadık. Ki reklamın Avrupa versiyonuna baktığımda ben çocuklu bir aile yer alıyor.

0: Türkiye özel versiyonunda çocuk yerine bir evcil hayvan dostumuz, bir köpek dostumuz kullanılıyor. Ve o büyük tepkilere yol açtı. Yani tabii ki kişilere göre bu değişir. Herkes, ya benim de mesela bizim de evimde bir dostumuz var, bir kedi dostumuz var diyelim. 9 yıldır beraberiz. Ciddi bir dost bağımız var. Hastalandığında ben gerçekten çok üzülmüştüm mesela. Oscar adı. Tabii ki bu şekilde de anneler, yani kadınlar olabilir, erkekler olabilir, hayvanlarla ciddi bir bağ kuruyorlar.
1: Mesela oradan bakmamak lazım aslında. O hayvan
0: ben.
1: Dostlarımız, her
0: kesinlikle.
1: Birimiz ayrıca gönül veriyoruz. Bazılarınız sahipleniyor,
0: evet.
1: Sizin gibi bazılarınız ben biraz daha uzaktan dahi olsa yeri,
0: evet,
1: çok farklıdır, ama o reklamda belki bir çocuk olsa bu kadar tepki,
0: evet,
1: çekmeyebilirdi. Yani bir reklam içerisinde hem çocukla alakalı hususlar, hem bu tarz hayvan dostlarınızla alakalı hususlarla ilgili temizlik belki vurgulanmış olsaydı herhalde bu kadar
0: evet,
1: büyümezdi.
0: bir süpürge üzerinden bambaşka yerlere gitti aslında olay. Ve reklam filmini hazırlayan ajansım da, ya belki sıkıntılı biri değildir, öyledir değildir, orasını çok araştırıp bakamadım ama işte Yahudi olması mesela, bu da önemli ayrıntılardan birisi.
1: Evet.
0: Yani gerçekten reklamlar boşuna yapılmıyor. Neden Avrupa'daki reklamlarda böyle çocuklu aileler yer alırken ülkemizde böyle bir evcil hayvan kullanılıyor? Bunlar çok böyle boşuna yapılmış işler değil gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: E,
1: Yani
0: Müslü
1: çocuk
0: Hanım.
1: sayısındaki krizle ilgili bir yaklaşım olabilir ama
0: Evet.
1: hani hangi toplumda daha çok evcil hayvan bulunuyor, sahiplenme durumu kıstası bir araya getirilse herhalde Türkiye Avrupa'nın gerisindedir. %5
0: Tabii.
1: gibi bir tutar çıkıyor karşımıza.
0: Tabii orada
1: Avrupa'da
0: daha çok hayvan
1: %25'in
0: sahipleniyor. Tabii.
1: üzerinde bir sahiplenme var. Bu düşünülmesi gereken bir detay gerçekten de. Biz de dinleyicilerimize
0: Kesinlikle.
1: burada en azından bunu bırakmış olalım. Şimdi geçen haftadan açmıştık konuyu. Saha 2026 ile alakalı savunma sanayi
0: Evet.
1: ürünleri. Hakikaten yani yeni nesil projelerin vitrine çıktığı bir haber serisi oldu. Bugün manşetlerde de her bir gazetenin detaylarında bu konu vardı. İhracatta rekorlar şeklinde. Siz nasıl
0: Evet.
1: takip ettiniz?
0: Ya gerçekten birçok imza atıldı. Mesela TÜBİTAK 14 ayrı imza attı. İlerisi için önemli anlaşmalara imza atıldı. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı önemli sözleşmeler imzaladı. Tabii birçok ürün, yerli ürünler orada sergilendi. Makine kimyanın Enfal 17'si yakın mesafe için savunma silahlarımızdan birisi sergilendi. Özür dilerim. Yine STM'nin önemli silahları burada görücüye çıktı. Sualtı aracı olarak Tengiz tanıtıldı. Aselsan'ın geliştirdiği dünyanın en iyi diyebileceğimiz elektro optik kamerasını gördük. Birçok gerçekten ürün var ve tabii ki en çok konuşulan da Yıldırım Han oldu.
1: Bak
0: Tabii
1: bitmiyordu değil mi füze?
0: nasıl?
1: Bak bitmiyordu füze.
0: Evet.
1: Hakikaten kadraja sığmıyordu çekenlerin.
0: Gerçekten öyle. Tabii daha test aşamalarında Yıldırım Han. Envantere yakın zamanda inşallah çalışmaları bitince girecektir. Bizim zaten birçok aslında uzun menzilli füzelerimiz var. Bunlardan biri Cenk. Yakın zamanda hep çok sık duyduk Tayfun, Gezgin var. 1000 kilometrenin üzerinde. Biz 2000-3000 kilometreleri artık halletmiştik. Yıldırım Han'la 6000 kilometre bir hedef koyuldu. Çok büyük bir hedef, gerçekten çok önemli bir hedef ki dünyanın içinden geçtiği durumu görüyoruz. Bu konuda atılım yapmak çok önemli.
1: Evet.
0: Dahasının nicesini de göreceğiz inşallah bu kapsamda. Ama dikkat çeken ürünlerden birçok ürün vardı gerçekten. Yani savunma sanayinin nereye geldiğini görüyoruz. Mesela Roketsan'ın neşterini belki siz de görmüşsünüzdür. Yani patlayıcı başlık yerine bir kinetik etkiyle ve mekanik parçalama prensibiyle çalışan bir sistem. Üzerinde bıçaklar var. O bıçakları gönderebiliyor düşman hedef unsurlarına. Muazzam gerçekten Saha 26, 2026. Nicesine diyelim, gerçekten güven veriyor hepimize bu gördüklerimiz.
1: Sabah gelirken de İspanya ile Kaan'la ilgili bir görüşme temasları başlamış. Zaten Hürjet'le ilgili detayları hep duyurmuştuk. Bu anlamda da karşılıklı bir işbirliği söz konusu. Daha tabii konunun çok başında zannediyorum. Hani bununla ilgili henüz net bir husus yok. Arka perdesinde de eğer ilerlerse de uzun bir yol da olacaktır ama yani bunların da

0: gündeme geliyor olması,
1: Tabii.
0: satılması halinde, bir işbirliği olması halinde de bir NATO ülkesi Avrupa ülkesine ilk defa bu anlamda ihracatı olacak. Son derece sevindirici gelişmeleri de takip ediyoruz bu alanda. Şimdi tabii böylesine gururlu bir yerden sonra diğer habere geçmek biraz daha üzücü oluyor ama ne yazık ki bunları hatırlatmak da gerekiyor. Aslında biraz manidar olacak iki haber arasındaki geçiş. Ne yazık ki değerli bir üniversitemizde, Türkiye'nin önemli
1: Evet.
0: bir üniversitesinde bahar şenliğinde bir şenliği konuşmamız gereken bir atmosferde çok daha başka konuları
1: Maalesef.
0: konuşur hale geldik. Neden gündeme çıktı? Sizin hatırlatmanızı rica edeceğim.
1: Ya bir konser sırasında bir tepki gösteriliyor. O tepkinin ardından da Türk bayrakları var. Birçok gencin elinde taşıdıkları ve büyükçe bir bayrak var. Ama belli bir grup tarafından bir arbede yaşanıyor. Tepkiler büyüyor. Tabii hemen telefonlarla da o anlar kaydediliyor. Darp ediliyor birçok öğrenci. Ve yani o günün akşamında yapılan paylaşımlardan da bahsediliyor. Bu yani Türk bayrağı taşıyan öğrencilerimize yapılan saldırı sonrası bunu yapan öğrenciler tarafından yaptığı iddia ediliyor bu paylaşımlar, ama hamur açılır, araba çekilir, adam vurulur şeklinde. Yani bu şekilde paylaşımlar yapıyorlar. Keza orada bir kişi takılıyor hep görüntüye. Sonrasında tabii gözaltına da alındı dün. DHKPC'nin sözde Ankara sorumlusu imiş kendisi. 2012 yılında tabii üzerinden birçok soruşturma da geçmiş kendisiyle ilgili. Yani yine bir yerler kaşınmaya çalışılıyor, işin özü. Bizim hassas noktalarımıza dokunmaya çalışıyorlar, ama çok güçlü bağlarımız var Büşra Hanım. İşin özü, hani böyle çok da detaylandırıp bakmaya gerek yok. O noktaya böyle birileri kopartmaya çalıştığında alttan öyle bağlar çıkıyor ki daha da güçlenip net mesajlar verebiliyoruz. Tabii ki
0: Şimdi
1: yani bahar
0: sabah
1: şenliği her
0: Armağan
1: yerde
0: Bey.
1: yapılmalı ve keyifli de. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Ben de o taraflardaydım o gün, ama büyük gerginlikler yaşandı. Ama neyse ki gençlerimiz bu noktada tavırlarını gösterdiler. Belli bir grup var. Onlar da tavırlarını gösteriyorlar. Ama net mesaj, açılan bir pankartta yazıyordu: Türk bayrağının onuru Türk gencine emanettir şeklinde. O pankartta gerçekten güzeldi. ODTÜ öğrencileri tarafından açılan.
0: Bu konunun üniversitenin de içerisinde gölge düşürmesini istemeyiz. Bu konuları ayırmak
1: Tabii ki.
0: lazım ama farkındalığı da
1: Kesinlikle.
0: yükseltmek adına önemli. Bugün de yani bir başka ülkenin gazetesinde okuyoruz Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Beşparmak Dağları'ndaki bayrak görüntüsünün silinmesi gerektiğiyle ilgili. Yani bunların
1: Doğru.
0: bilincinde olarak da gündemi takip etmekte fayda var diyelim. Zaten konunun vehametini daha fazla tanımlamaya ihtiyaç yok. Kendisi belli vasatın neresinde olduğu. Sosyal medyada önemli bir konu vardı. Yüzleri güldüren bir haberle devam edelim isterseniz. Önemli hakikaten bu. Bugün biz yaylaları da konuşacağız. O yaylaların temsilcilerinden bir çobanın paylaşmış olduğu görüntülerle ilgili ne söylersiniz?
1: Evet, yani izlerken bir kendisini spiker olarak tanıtıyor tabii. Elazığ'da Arıcak ilçesinde çobanlık yaparken işte bir ekran buluyor. Orada sadece televizyonun kapak kısmı var, ön kısmı. Oraya geçiyor ve Elazığ'a doğru bir yağmur bulutunun geldiğinin haberini veriyor. Yani uyarıyor, diyor ki hani Elazığ'da yaşayanlar, şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor diyor.
0: İşiniz varsa çabuk görün
1: Aynen.
0: vallahi.
1: Hani şu an Elazığ'a bir 100 kilometre uzaktayız, ama ona göre hesap yapın diyor. Şimşekler çakıyor. Elazığ dikkatli ola geliyor şeklinde, böyle o kendi ağızlarıyla mükemmel bir görüntü oluşturmuş gerçekten. Yani yaptığı işi seviyor bir kere bu abimiz, belli. Oradan da keyifli bir an çıkartmak için uğraşmış ve çok da güzel olmuş.
0: Birçok kişiye
1: Hepimiz bunu
0: dokundu.
1: güldürdü. Kesinlikle.
0: Bu yapmış olduğu hareketle. Tabii şunu konuşmadan da olmaz Armağan Bey. Bir hantavirüsü sardı bütün dünyayı şu anda. Sabah saatlerinde de gelirken hakikaten her haberde bir şekilde buna dokundurulduğunu görüyorum. Kısa süreli diyeyim bir endişeye sebep oldu ama Dünya Sağlık Örgütü'nde bunun çok daha büyümesiyle alakalı aslında bir beklentilerin olmadığına dair açıklamalar da geldi. Bir Türk, hatta iki Türk varmış bu gemide ama bir tanesi özellikle içerikleriyle de çok yakinen bilinen bir isim. Sizler
1: Evet.
0: neler aktaracaksınız?
1: Ruhi Çenet, yani ben de çok takip ederim. Bir gemide bulunduğu sırada bu hantavirüsünden bir kişi hayatını kaybediyor oldukları gemide. Ve tabii Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndükten sonra çok ciddi tartışmalar da, iddialar da var. Bir düğüne katıldığına dair hatta bir fotoğraf da paylaşmış. Ama son yaptığı açıklamada evimdeyim dedi. Evimden çıkmıyorum dedi ve tabii kontrol altında. Ekiplerin de radarı altında kendisi. Ama dünya böyle bir konuyla gündemde, yani Ruhi Çenet'le ilgili değil, hantavirüsüyle ilgili doğrusu. Yani ilk çıktığı zamanları koronavirüsünü hatırlıyorum. İnşallah öyle bir duruma gelmez. Açıklananlar tabii bu seviyede. Yani koronavirüs gibi olmadığından bahsediliyor. Yine böceklerden, yani kemirgen hayvanlardan bulaştığı belirtiliyor. Şu anda kontrol altında anladığımız kadarıyla dünya üzerinde gözleniyor. Umarız öyle büyük boyutlara ulaşmadan bunların çözümleri bulunur.
0: Kanarya Adaları hükümeti rahatsız tabii bu konuda. Bu gemi Kanarya Adaları'na yanaşınca, yani İspanya buna izin verince, oradan da büyük bir tepki geldiğini görüyoruz. Bir anlamda anlamak da mümkün elbette, ama geçmişte de bu tarz vakalar görülmüş. Biraz bakmıştım dünyanın farklı yerlerine. Tabii bir kemirgenlerin bulaşması, onların virüsü yayması ile ilgili konu olduğu için buna açık olmak da mümkün, ama insanların temasından anlaşılan çok daha fazla bulaşılıyor. Gemide de şu anda bir karantina ortamı söz konusuymuş. Daha önceden ayrılanlarla ilgili konuda yönetilebilirse dileriz bu konu daha fazla da dünyaya bir sorun olmadan devam ettirilir. Şimdi Armağan Bey, tabii geçtiğimiz hafta bizi çok duygulandırmışsınız son haberinizde. O yüzden de bunu tekrar sormak da kolay olmayacak doğrusu. Daha sonrasında bizler için yayına devam etmek de çok kolay olmuyor ama. Yani belli ki bunları daha fazla konuşmamız da gerekiyor bir gururla. Bu gençlerin üniversitelerde hayatının her bir aşamasında bayrağını gururla taşırken ki o gururu bizlere yaşatanları tabii bir kere daha almak boynumuzun borcu. Çanakkale Savaşı'nın kara savaşları süreçlerini takip ediyoruz sizinle. Geçtiğimiz haftada değinmiştik. Yine bu haftada dokunmak istediğiniz hususlar olur mu?
1: Tabii, yani biraz önce dedin ya, ODTÜ öğrencileri Türk bayrağının onuru Türk gencine emanettir derken neden aslında taşımaları gerektiği, neden savunmaları gerektiği ve dünya bitene kadar hep arkasında durması gerektiklerini biz kesinlikle büyük ölçüde tarihimizden ve Çanakkale'den öğreniyoruz. Gerçekten yani, ya şimdi Çanakkale bazen anlatılırken sanki böyle uhrevi bir güç var Çanakkale'de, maneviyat var, tamamen onun üzerinden gidiyor gibi bir algı oluşuyor ama tamamen maneviyat üzerinden anlatırsak oradaki Mehmetçi'ye haksızlık ederiz. Ve tabii ki maneviyatsız da anlatılmaz Çanakkale, ama büyük bir başarı örneği, büyük bir savunma örneği. Yani topraklarımız için gerçekten canını içe sayan binlerce şehidimiz var orada. Çanakkale Savaşı aslında Büşra Hanım, geçen hafta gibi böyle çok üzerek bitirmeyeceğim bugün.
0: Canın sağ olsun.
1: Teşekkür ederim. Yani çok kısa sürede biz orada büyük bir yine savunma başarı örneği gösterip bitirirdik aslında biz Çanakkale'de. Çünkü yıllar öncesinden büyük hazırlıklar yapılıyor. Yani tam Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kazandıktan sonra da Çanakkale'yi hep düşünüyordu. Ona göre kaleler yapıldı, ona göre surlar yapıldı bölgeye. Ama hep anlatılır, Limon von Sanders, Alman komutan, yıllar sonra yaptığı anılarında Çanakkale'ye dair şöyle bir sözü var. Biz diyor, bunu net bir şekilde söylüyor, Alman subayları, genç Alman subayları ölmesin diye Çanakkale'de birçok Türk askerini şehit olmasına sebep olduk. Sağladık şeklinde anlatıyor. İnanın bu şekilde söylüyorlar ki uzatmaları gerekiyordu Almanlar cephesinden baktığımızda savaşı. Çünkü Almanya'ya bulaşmasınlar, Almanya'dan uzak dursunlar diye. Kısaca bir yine yaşananlardan Ezineli Yahya Çavuş'u anlatacağım. Bölgede tabii İngilizler özellikle bir tane, iki tane gemiyle geziyorlar. Albion ve River gemilerinden bahsediyorum. Kömür gemileri bunlar, üstü kapalı. Baktığınızda yani orada ne işi var anlamıyorsunuz, ama uzunca bir süre bizim Ertuğrul koyunda sürekli geziyor denizin üzerinde. Bir gün bir sabah bir anda bir çıkartma yapıyor ve o geminin kapakları açıldığında yani binlerce asker çıkıyor oradan. Truva atını hatırlarsınız. Truva'daki gibi bir taktik düzenliyorlar İngilizler. Ama bizim orada Ezineli Yahya Çavuş'la birlikte askerlerimiz büyük bir direniş örneği sergiliyor. 63 askerle orada düşmanı durduruyorlar ve karşı taraf gördüğünde tümen sanıyor bizim askerlerimizi. Düşünün, tümen 20 bin 30 bin kişiden olduğunu düşünüyorlar. 63 askerle saatlerce orada 10 saat direniyorlar ve düşmanı çıkartmıyorlar karaya. Sonrasında da bir şiir yazılıyor. Vali Nail Memik tarafından bir kahraman takım ve de Yahya Çavuştular. Tam 3 alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şaheser erleri, Allah'a arz ettiler, akşama kavuştular diye bir kısa bir şiirde yazılıyor. Gerçekten Allah hepsinden razı olsun. Onları daha çok anlamamız lazım ki, hele ki bugünlerde. Çünkü bizim bugünden geçtiğimiz günlerde kara savaşları devam ediyor. 9-10 ay kadar da sürdü Çanakkale'de.
0: Arman Bey, çok teşekkür ederiz gerçekten de. Ruhumuza da iyi geliyor gerçekten bu tarz konuları da tekrar tekrar hatırlamak, ne kadar yorsa da. Bu tekrar bize bu toprakları böylesine bir cesaret örneğiyle, ya da nasıl bir tanımlama yapmak lazım onu da bilmiyorum doğrusu. Çünkü burada diller de bağlanıyor. Böylesine
1: tabii
0: bir gücü tasvir edebilmek mümkün değil.
1: Yani geçen hafta da demiştik, birçok askerimiz bugünlerde gençlerimiz rahat yaşasınlar diye o günlerde hep çocuk kaldılar. Evet. 15'likleri hatırlarız. 20 yaşındaki gençlerimizi, tabii, abilerimizi, tabii, dedelerimizi hatırlarız. En iyi tanım belki de bu.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Arman Bey. Tekrar
1: ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim sizlere. Sağ olun.
0: Gazeteci Arman Canbaz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, illerimiz arasında gezintiyi sürdürüyoruz. Bu hafta Çorum'u konuşacağımızı belirtmiştik. Araştırmacı yazar Nezi Kuley'in bizlerle beraber telefon attığımızda. Nezi Hocam günaydın.
1: Günaydın Büşra Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı hocam.
1: İyiyim ben. Bugün biraz Ankara dışındayım. Onun için uzaktan geliyor olabilir sesim ama nasıl olsa telefonla konuşuyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, uzakları yakın etmesi açısından da teknolojinin bu hususları çok güzel gerçekten. Ama yine de biz stüdyoda sizleri görmeyi de çok seviyoruz. Bir dahakinde burada buluşmayı arzu ederiz. Şimdi her bir ilimiz de doğrusu zenginliğiyle bir şaşırtıyor. Bence Çorum da onlardan bir tanesi kesinlikle. Bu ilimizle ilgili neler söylersiniz hocam? Bu isim kökeni nerelere dayanıyor?
1: Şimdi tabii ki çok enteresan. Çorum ilinin adı konusunda yaklaşık 30 tane bilimsel açıklamaya yakın açıklama, yorum, rivayet var. Türkiye'de hiçbir ilin adı konusunda bu kadar çok, yani tek adı konusunda bu kadar çok yorum yapılan başka bir ilimiz yok bizim. Gerçekten de çok enteresan. Ben bunlardan 4 tanesini, hani akla yatkın olabilecek 4 tanesini bugün sizlere aktarmak istiyorum. Sadece Çorum'la ilgili. Tabii ki Çorum şöyle, hem Hititler, hem Roma, hem Selçuklu, hem de Osmanlı döneminin çok önemli kentlerinden bir tanesi olduğu için Karadeniz'e açılan kapısı aslında bütün bu şeylerin, devletlerin hep önemli bir merkez olmuş. Ama sadece Çorum'un önemli bir merkez olması önemli değil. İlçeleri de çok önem kazanmış zaman zaman. İlçelerin adları da bu tarihi, kültürü, birikimi yansıtıyor. Her zaman olduğu gibi gene hızlı bir biçimde üzerlerinden geçelim istiyorum. Şimdi şöyle, en güçlü şeyi Çorum'un, Oğuzların Alayurtlu boyuna bağlı Çorumlu oymağından geldiğinin söylenmesidir. Fakat Türklerin Anadolu'yu, şöyle bir sözcük var, Çorabatur, kahraman, yiğit, komutan demek. Çorum komutan anlamına geldiğini biliyoruz. Bu nedenle buradan kaynaklanan, bu yerleşimden kaynaklanan isme Çorum adı verildiği söyleniyor. Fakat Bilge Umar diyor ki, Zorum diye bir sözcük var eski Anadolu dillerinde. Bunun anlamı da akıntı, nehir demek. Çorum da biliyorsunuz nehir kenarındaki illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla bunun da böyle bir açıklaması var. Fakat enteresandır, Evliya Çelebi çok akla yatkın bir açıklama yapıyor. Diyor ki, Çor sözcüğü, hani biz daha önce söyledik, komutan anlamına geldiği gibi Çor sözcüğü hasta anlamına da gelir. Aslında biz mesela verimsiz toprağa

0: çorak deriz. Dolayısıyla Alaaddin, pardon, 2. Kılıç Aslan'ın, Selçuklu İmparatoru 2. Kılıç Aslan'ın hastalıklı insanlar buranın havası çok güzel olduğu için iyileşsin diye buraya gönderdi ve dolayısıyla hastalıklı insanlar, hastaların iyileştirildiği Çorlu anlamında gelen bir yerdir diyor. İstanbul'da da buna rastlamıştık, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Onun da böyle bir açıklaması var.
1: Çorumsuz diyor onlar da bazen, hastalıktan kurtuldukları evet, zamanda.
0: Evet, çorsuz diyorlar. yani çor hem at gibi, yani eş anlamlı bir kelime. Birden fazla da anlamı var. Fakat halk arasında çok enteresan bir açıklama da var. Tabii bu onlar 30'a kadar gidiyor. Bir tanesi akla yakın olduğu için burada anlatmak istiyorum. Şehrin etrafının dağlarla çevrili geniş bir ova olması ve buradan bakıldığında yerleşim yerinin Çorum'un içine doğru dik bir biçimde inmesinden dolayı uçurum anlamına geldi. Uçurum. Bunun da zamanla Çorum olarak kullanıldığı söylenmektedir. Çok sayıda şey var ama bence en uygun, Çorum'un adına uygun şey, açıklama, birinci sırada olan açıklama diye düşünüyorum. İsterseniz gene sırayla ilçelerinin ne anlama geldikleri
1: konusunda. Hangi ilçeyle başlayalım?
0: Valla ben önce en etkili olabileceklerden bir tanesiyle başlamak istiyorum. Bayat.
1: Bayat.
0: Hani bizde böyle ekmek bayat da filan denir ama bayat sözcüğü Oğuzların bir boyunun adı. Fakat daha da enteresan, bu bayat kelimesi Türklerde Müslümanlık öncesi ulu ve tanrı anlamında da kullanılıyor. Biliyorsunuz Yusuf Hasacib'in yazdığı Kutat Kubilik'te şöyle başlıyor, yani hani ilk giriş cümlesi şöyle: Bayat adı birle sözlüğü başladım, Törüktan, İgitkan, Köçürkan idi. Yani diyor ki Tanrı adıyla söze başladım, yaratan, besleyen ve affedendir kendisi. İlk Kudat Kubili'nin ilk giriş cümlesi. Bu ulu kutsal özelliği adından dolayı Türk boylarından bir tanesi kendine Bayat adını almış. Ve bu Bayat yerleşimi, bu boyun yerleşimi başka yerlerde de var Anadolu'da. Ama ilçe olarak ortaya çıktığı yer Çorum'un Bayat ilçesi.
1: Bu yani isim benzerliği nedeniyle bazen tabii şaka konusu oluyor Bayat, ama mutfağı da ciddi bu arada, onu da belirtmek lazım. Yani keşke gerçekten çok güzeldir.
0: Bir de mesela şimdi bu bizim kendi kültürümüzle ilgili bir şey. Ama mesela İskilip adının da çok önemli bir şeyi var.
1: Dayanakları var değil
0: dayanakları
1: mi?
0: Var. Şöyle söyleyeyim. Askelipus diye bir şey var. Mitolojide sağlık tanrısı var. Fakat bu sağlık tanrısı elinde bir dal ve üzerinde bir yılanla temsil ediyor. Bu yılan çok önemli bir yılan. Biliyorsunuz bu eczacıların şeyinde, tıpla ilgili şeylerde hep bu yılan vardır. Bu yılanın adı çok enteresan. Buna Eskilip yılanı deniyor. Yani İskilip yılanı aslında. Askelipus'tan kaynaklanıyor. Askelipus'un yılanı, Eskilip yılanı ve İskilip yılanı olarak da biliniyor. Hatta Romalılara karşı savaşan Mitridates'in çok büyük bir kral, Anadolu'da Romalılara kök söktürmüş olan Mitridates'in yavaş yavaş bu İskilip yılanının zehirinden içerek kendini zehirleyecek bütün zehirlere karşı önlem aldığı söylenir. Ve daha da enteresanını içtiği zehirlerle son savaşı kaybettikten sonra ölemez. En yakın arkadaşına kendini öldürür. Yani İskilip yılanı sağlık simgeleyen bir yılan ve adını da bir ilçe adımız olarak yaşatmaya.
1: Asaya sarılı bir yılan vardır bu sağlık sistemleri.
0: Evet, o işte ağaç.
1: Dsö'nün ambleminde. Ne kadar önemli dayanakları. Demek ki
0: Bütün sağlık, mesela eczacıların fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, tıp fakültelerinin bütün hepsinde bu yılan vardır. Yani aslında yılan, şöyle bir durum var, buradan tabii bir yorum yapabiliriz. Bir şeyin zehir mi ya da ilaç mı olduğunu belirleyen dozudur. Yani bir zehirden biraz içerseniz o size sağlık verir ama çok içerseniz öldürür. Dolayısıyla bu İskilip yılanının zehiri tıpta iyileşmeyi simgeleyen bir şey. Bunu burada bir isim olarak bir
1: Bir diğer ilçeye geçeceğiz ama yani dinleyicilerimize de İskilip dolması denemedilerse muhakkak tavsiye ediyorum. Notunu da düşeceğim müsaadenizle. Bir başka ilçemiz hangisi var sırada?
0: Şimdi isterseniz adı Türk boylarından olan ilçelerden bir tanesini anlatalım. Dodurga. Dodurga Türkiye'de çok yaygın biliyorsunuz. Dodurga boyu büyük bir boy. Evet. Oğuz Kağan Destanı'nda 24 boydan birisi. Dodurga'da diye yazılıyor, Todurga'da diye yazılıyor yer yer bazı yerlerde. Ülke alan, devlet kuran, yurt edinen, egemen anlamına gelen bir sözcük bu. Bu boyda yerleşmiş Anadolu'da çok şeyde. Çorum'da bunların şeyi var. Büyük bir ilçe olarak yerleşimleri var. Dolayısıyla Dodurga adı da buradan geliyor. Şimdi mesela Laçin var, Laçin. Evet. İsimleri böyle çok derinden gelen şeyler bunlar, ilçeler. Tüyleri beyaz benekli bir şahin türünü tanımlıyor. Azerbaycan lehçesinde Laçin. Ama Türkçe'de Laçin'i biz şahin gibi, hani bir insanı şahin dediğimiz zaman, kartal dediğimiz zaman onu savaşçı, yiğit, atik, gözü bek bir kimse olduğunu belirttiğimiz gibi, bu Laçin de böyle bir anlam kazanmış. Laçin adıyla da bir şey var, ilçemiz var.
1: Son bir tane daha alayım mı hocama? Bir başka
0: son bir tane daha alacaksak, o zaman ben gene bir şöyle bir şey söyleyeyim. Enteresan adı olan bir ilçemizi anlatalım. Ortaköy. Ortaköy, genel olarak Türkiye'de Ortaköy isminde çok ilçe vardır. Bunların hepsinin nedeni Yeniçeri ortalarının bulunduğu yerlerdendir. Yani oralara Ortaköy'de Orta Camii denmesinin nedeni Yeniçeri ortalarından kaynaklanır. Fakat burası böyle değil. Gelen Türk boyları Aslaköy ve Pınarköy diye iki ayrı uç köye yerleşmişler. Sonra birleşmeye karar verdiklerinde kendilerini ikisinin ortasında bir köy belirlemişler ve ona Ortaköy adı vermişler. Yerleşim yerini kendi iradeleriyle böyle belirlemişler. Bunu da anlatmış oldum. Vaktim varsa tabii bir tane daha anlatırım ama.
1: Bizi hocam çok teşekkür ederiz. Vakit her zaman bizim aleyhimize işliyor ama Çorum konusunda da dinleyicilerimiz sizin bu anlattıklarınızdan işaretle de gerçekten araştırmaya değerli bir il. Özellikle Hitit İmparatorluğu'nda varlığından hareketle de şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de o güneş kurslarını mesela her yerde görüyoruz aslında. Birçok yerde karşımıza çıkıyor. Hemen yanımızda Ankara Üniversitesi'nin ambleminde yer alır. Biraz bunlara da bakarak detayları takip ederlerse çok keyif alacaklardır bu ilimizle ilgili tarihi noktalardan. Nezih hocam, şimdilik virgül koyalım diyelim.
0: Evet,
1: bu aktaramadığımız hususlarla daha sonrasında tekrar bir illerimiz arasında gezeriz diye tahmin
0: telafi
1: ediyorum.
0: Telafi programı yapacağız
1: telafi
0: inşallah.
1: Telafi programı yapacağız. Evet. Çok teşekkürler. Kolaylıklar.
0: İyi günler. Diyoruz. Görüşmek üzere. Tamam.
1: Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber oldu sevgili dinleyicilerimiz. Bir diğer konuğumuzla devam edeceğiz. Orada da yayla kültürünü konuşacağız. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizlerle. Sona Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Büşra Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim sizleri sormalı.
2: Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Çok güzel bir konumuz var bugün.
1: Evet, hakikaten öyle. Hakikaten yani ülkemizin zenginliği de o kadar derin ki içimiz buruk kalıyor her birine ayrı ayrı yer veremediğimiz için. Detaylar hep yarıda kaldığı için ama bir yandan da bir başka gurur bu. Sizinle de yaylayı konuşacağız. Sıcakları hatırlatması açısından da son derece önemli. Neler söylersiniz?
2: Evet, yaylılık kültürü çok önemli bizim kültürümüzde. Aynı zamanda Mersin Kültür Yolu Festivali başladı bugün Kültür Yolu Festivalleri kapsamında. Orada da yaylacılıkla alakalı çok özel bir söyleşi olacak. Bunun akabinde de bugün yaylacılıktan bahsetmek istedim sizlere.
1: Evet.
2: Aslında Anadolu insanının doğayla kurduğu ilişkinin en güzel örneklerinden bir tanesi yaylacılık. Çünkü burada sadece yer değiştirmiyor, koskoca bir yaşam kültürü var. İnsanlar yüzyıllar boyunca yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte daha serin, suyu daha bol, otlakları verimli yüksek bölgelere yani yaylara çıkmışlar. Ama bunu sadece sıcaktan kaçmak olarak

0: Değerlendirmeyelim biz. Çünkü işin içinde üretim var, dayanışma var, gelenek var. Hatta biraz da hayatın ritmini değiştirmek var diyelim biz. Özellikle hayvancılıkla uğraşan topluluklar için yaylalar çok önemli. Çünkü yazın ovalardaki otlar kuruyor ve sıcaklık artıyor. Hayvanların da sağlıklı kalabilmesi, tabii insanların da hakeza daha sağlıklı kalabilmesi, serin ve yeşil alana duyduğu ihtiyaç sebebiyle yaylacılık kültürü gelişmiş.
1: Evet,
0: İşte bu
1: aslında
0: yüzden
1: nice zorlukların üstesinden geliyorlar. Biz böyle bir çırpıda kolaylıkla söylüyoruz ama o iç bölgelerde yaşam koşullarının güçlüğüyle beraber de yaylacılık aslında beraberinde o meşakkatli yolun sonundaki bir tatlı havayı alma yolculuğu gerçekten de. Bunu da vurgulamak lazım.
0: kesinlikle haklısınız Büşra Hanım. Özellikle yani insanlar hep birlikte, sürüleriyle birlikte bu yüksek dağlara doğru göç ederken günler sürüyormuş bu göç yollarının. Çok meşakkatli bir şey yaylacılık aslında. Ama hani bunu sadece yine biz ekonomik olarak değerlendirmeyin. Çünkü yaylaya çıkmak aynı zamanda toplumsal bir olay. Şöyle düşünelim, bütün bir aile hazırlanıyor. Yorganlar, kilimler, mutfak eşyaları, yiyecekler ve herkesin de bir görevi var. Yani çocuklar bile burada hazırlığın içinde büyüyor. Yaylacılık aslında burada baktığımız zaman hem bir ekonomik bir dönüşüm, hem de bildiği yaşam deneyimini de kuşaktan kuşağa aktaran bir sistem. Ve burada bizim en önemli gördüğümüz şey aslında her yaylanın kendine özgü bir ruhu var. Buraya çıkan insanlar evet sabahtan akşama kadar çalışıyorlar ama akşamları da bir araya gelip sohbetler ediyorlar, türküler söylüyorlar. Bazen düğünler yapılıyor burada. Hatta bazen şenlikler görüyoruz, yayla şenlikleri biz. En önemlisi aslında burada insanlar doğayla iç içe Büşra Hanım. Yani bugün baktığımız zaman pek çok sıkıntı yaşıyoruz biz, virüsler ve benzeri. Aslında burada hepsinin ilacı var, doğayla iç içe ve uyumlu yaşamak.
1: Tabii zamanla sağlık alanındaki gelişmelerin de ilerlemesi, o sahillerin de değerlendirilmesini belki yaşamın daha kolaylaşmasını sağladı ama o yükseklerin havasının temizliği ve her bir bölgemizin de kendine has unsurlarının yansımasının tadı da bir başka olsa gerek. Tabii ülkemizde nerelerde yapıldığı ile ilgili noktada neler söylersiniz? Orayı da açalım mı biraz?
0: Tabii yaylacılık dediğimiz kültür Türkiye'nin birçok yerinde karşımıza çıkıyor. Çünkü Anadolu'nun coğrafyası çok uygun yaylacılığa. Özellikle dağlık bölgelerde yaşayan insanlardan bahsedelim. Yaz aylarında daha serin ve verimli alanlara göç etmek için yaylacılık zaten ortaya çıkıyor. Biz Karadeniz'de yaylacılığın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Doğu Anadolu'da da var ama Akdeniz bölgesinin yaylacılık kültürü biraz daha farklı bir karakter taşıyor. Çünkü burada deniz ve dağ birbirine çok yakın. Mesela Mersin'den örnek verecek olursak en önemli örneklerinden biri, çünkü sahilde yazın bunaltıcı bir sıcak var ve birkaç saat içinde siz Torosların serin yaylalarına kendinizi
1: Ne
0: bulabiliyorsunuz.
1: kadar güzel.
0: Evet. Bu
1: Günümüzde
0: coğrafya
1: peki bu
0: özelliği.
1: durum nasıl? Sonu Hanım. Günümüzde Karadeniz'in hakikaten hala o güçlü diye vurgunuzu peşinden giderek söylüyorum. Tarafını koruduğunu görüyoruz. Özellikle de turistik anlamda da çok çekiyor. Diğer bölgelerimiz için de yine aynı şekilde söyleyebilir misiniz?
0: Tabii şimdi bugün yaylacılık kültürü hala devam ediyor tabii. Geçmişteki haliyle birebir aynı olmasa da. Çünkü yaşam biçimleri değişti, ulaşım değişti, insanlar şehirlerde yaşamaya başladı. Ama ilginç olan şu ki bütün bu değişime rağmen yayla kültürü özellikle Mersin ve Toroslar çevresinde hala insanların hayatına çok güçlü bir yere sahip. Tabii eskiden yaylaya çıkış daha zordu. İnsanlar hayvanlarını otlatıyorlardı, üretim yapmak ve yaz sıcağından korunmak için yaylaya gidiyorlardı. Bugün ise bu biraz daha kültürel bir alışkanlığa dönüşmüş durumda. Yani insanlar artık sadece ekonomik nedenlerle değil, aidiyet hissettikleri için yaylaya çıkıyorlar. Mesela Mersin'de biz yaz aylarında hala insanların şu konuşmaları yaptığını diyoruz. Bu yaz hangi yaylaya çıkacağız? Ya da Gözne'ye mi gitsek, Fındık Pınar'a mı gitsek? Yine işte Ayva geldi yaylası, Namlu yaylası yaz aylarında oldukça hareketli olduğunu görüyoruz biz bu yaylaların. İnsanlar burada sadece aslında dinlenmiyor. Eski yaşam biçimini de yeniden deneyimliyorlar.
1: Ve çocuklarını aktarıyorlar aynı zamanda da çünkü
0: Kesinlikle.
1: yakın arkadaş çevremizde de yani bu sohbetin bir parçası oluyor yayla doğrusu. Neredeler diye ailesiyle ilgili bir hal hatır sorduğumuzda yayladılar şu anda diye selamlarını ileteceklerini söylüyorlar. Gıpta etmediğimiz bir şey değil doğruyu söylemek gerekirse. Sonu Hanım çok teşekkür ederiz. Sizin vesilenizle de bu hafta yaylacılığı konuştuk. Yaylaya çıkma geleneğini değerlendirdik. Somut olmayan kültürel miraslarımızda bir detaya daha hakim olduk. Eksik olmayın. İyi günler diliyoruz
0: İyi
1: sizlere.
0: günler dilerim Büşra Hanım.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar dileyerek ayrılalım sizden. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli üründe fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devreler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Adli Tıp Kurumu başkanları değişti. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine getirilirken, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına da ikinci başkan Mahmut Sütçü atandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir bakım evinde yaşanan şiddet olayına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 3 sanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşananlara ilişkin teftiş başlattı. Olaydan etkilenen engelli bireyin tedavisi sürüyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı 1000 savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken Zelenski

0: Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 37. ve 38. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Şin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Cepheler sadece cesaretin değil, aynı zamanda inancın da en büyük sınavlarından biriydi. Bugün iki farklı kahramanımızın ölüm ve yaşam karşısındaki sarsılmaz duruşlarına tanıklık edeceğiz. Biri can dostunun şehadetinin ardından ölümün aslında bir son değil, bir başlangıç olduğunu haykıran bir asker. Diğeri ise vatanın geleceği uğruna gençliğini feda etmeye hazır, annesinden ağlamamasını isteyen bir subay. Bu hikayeler bizlere vatan sevgisinin ve manevi gücün ne kadar derin olabileceğini gösterecek. Şimdi bu iki kahramanımızın hikayelerine kulak verelim. Nuri'nin Dirilişi. Kanlı Sırt'ın toprakları her gün yeni bir destan, yeni bir hüzün yazıyordu. Mehmet Fasih Bey için bu destanların en acısı, en derini Nuri Çavuş'un şehit olduğu gündü. Mehmet Fasih, arkadaşının cansız bedenine baktığında içinde bir ses, bir feryat yükseliyordu. Sanki nereye baksa etrafındaki her şey ona Nuri'nin artık aralarında olmadığını haykırıyordu. Nuri şehit oldu. Sevdiklerimden birisini daha kaybettin. Ama bu acı onun inancını sarsmıyordu. Mehmet Fasih bu dünyadaki ölümün bir son olmadığına inanıyordu. Ölüm sadece bir geçişti. Sevdiklerinden geçici bir ayrılıktı. Onlar muhakkak bir zaman için öldüler. Yine dirilecekler diye yazdı günlüğüne. Bu inanç onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda savaşın getirdiği acılara karşı bir direniş kalkanıydı. Mehmet Fasih Bey, günlüğüne yazdığı her satırla Nuri'nin ruhunu yeniden diriltmeye çalışıyordu. Onun için Nuri sadece toprağa verilmiş bir beden değil, kalbinde yaşayan bir kahramandı. Bu inanç onu ve diğer askerleri ayakta tutuyordu. Ölümden korkmuyorlardı. Çünkü ölümün ardından gelen dirilişin onları peygamber

partnerleriyle ve sevdikleriyle buluşturacağına inanıyorlardı. Onlar muhakkak bir zaman için öldüler. Yine dirilecekler. Sayın dinleyicilerimiz, bir askerin en yakın arkadaşının kaybına karşı bile sarsılmayan inancını gördük. Ölümü bir son değil, bir kavuşma olarak görmesi, onların ruhunu ayakta tutan en büyük güçtü. Peki ya kendi ölümü? Gençliğini ve tüm hayallerini vatanına adamış bir subay, annesine yazdığı son mektupta ne söyleyebilirdi? Gözyaşı değil, gurur talep edebilmek, ancak vatan aşkıyla dolu bir yüreğin dileği olabilirdi. Şimdi programımızın 38. mektubuyla devam ediyoruz. Ali Haydar Efendi'nin vasiyeti. Mülazım, bugünkü karşılığıyla Teğmen, Harputlu Ali Haydar Efendi, sırtını Çanakkale'nin rüzgarına dirençle duran yaşlı bir çam ağacına dayadı. Karşısında, vatanın en son denize birleştiği o noktada, Ege'nin ve Marmara'nın sularını birleştiren Boğaz uzanıyordu. Gökyüzü pırıl pırıl maviliyle göz kamaştırsa da, ufukta top seslerinin bıraktığı gri bulutlar, yaklaşan fırtınanın habercisi gibiydi. Elinde zamanın ve savaşın sararttığı bir kağıt parçası ve kalem vardı. Henüz çok gençti. Hayatının en güzel çağlarındaydı. Gözlerinin önünden bir kuş sürüsü geçti. Beyaz martılar özgürce süzülüyor, ufukta kayboluyordu. O kuş sürüsü ona bir an için Harput'un sıcak sokaklarını, annesinin kokusunu ve geride bıraktığı tüm sevdiklerini hatırlattı. İçinde tarifsiz bir hasret fırtınası kopsa da, kalbi bir kumandanın sarsılmaz iradesiyle atıyordu. Onu burada tutan şey, bu hasretten çok, çok ama çok daha güçlüydü. Kalemini kağıda bastırdığında, kalbinden dökülen kelimeler, annesine yazdığı bir mektuptan çok, sanki bir vasiyetin satırlarıydı. Başlarken dünyadaki en büyük hayalini anlatıyordu. Dünyada yegane arzum, vatanımı müterakki, marifperver, zengin görmek. Bu sadece bir temenni değil, uğruna canını feda etmeye hazır olduğu bir idealdi. Vatanın en son kalesi olan Çanakkale'de düşmanı beklemenin kendisine verdiği gururu yazdı. Bu gurur tüm korkularını, tüm tereddütlerini silip atmıştı. Mektubunda annesine bu kutsal borcu yerine getirmenin kendisine verdiği gururu anlatıyordu. Vazife-i farizayı mukaddesemin ikmali neye vabesteyse onu ifa etmekten çekinmeyeceğim. Bu cümle bir oğuldan çok bir askerin yemininden farksızdı. Ali Haydar gençliğini ve hayallerini vatanına feda etmeye hazırdı. Çünkü biliyordu ki vatan olmadan ne bir hayat, ne bir gelecek, ne de bir hayal olabilirdi. Mektubun en dokunaklı kısmı ise bir veda değil, bir yakarış ve bir vasiyetti. Annesine eğer şehit düşerse onun için ağlamamasını söylüyordu. Ey valide ağlama, bilakis muhabbeti için vücudumu feda ettim bu vatan hatırı için, İsmimi bir hazin tefekkürle yad et. Oğlum berhudar ol de. Bu satırlar bir annenin acısını bir onur ve gurur hikayesine dönüştürmesini istiyordu. Ali Haydar vatan için şehit düşerse adının gözyaşlarıyla değil gururla anılmasını istiyordu. Ali Haydar mektubunu bitirdiğinde içinde tarifsiz bir huzur hissetti. Gözlerini ufukta kaybolan kuş sürüsünden ayırdı ve tekrar siperine döndü. O, sadece bir veda mektubu değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve fedakarlığının bir destanını yazmıştı. Şimdi o orijinal mektubu sizlerle paylaşıyorum. Dünyada yegane arzum, vatanımı müterakki, marifperver, zengin görmek. Bu hususun istihsali neye mütevakkıfsa,

onu ati vücuda getirebilmektir. Vatanımın en son ve denizle birleştiği bir noktasında düşmanı beklememde müftehirim. Vazife-i farizayı mukaddesemin ikmali neye vabeste ise onu ifa etmekten çekinmeyeceğim. Lezaiz-i dünyayı tattım. Daha pek gencim. Pek de iyi biliyorum ki dünyada maksat olan vatana hizmettir. Binaenaleyh böyle bir hizmet yolunda gidersem, ey valide, ağlama. Bilakis muhabbeti için vücudumu feda ettim, bu vatan hatrı için ismimi bir hazin tefekkürle yad et. Oğlum, berhudar ol de. Cümleye selam, ağabeylerin ellerinden öperim. 25. Alay, 2. Bölük, Mülazım Harputlu Ali Haydar. Sevgili dinleyiciler, bugün vatan aşkının ve ölüm karşısındaki imanın iki farklı yüzünü dinledik. Mehmet Fasih Bey'in günlüğünden ölümün bir son değil, bir diriliş olduğunu anlatan inanç dolu satırları dinledik. Ardından genç bir subayın vatanın geleceği uğruna kendi hayatını feda etmeye hazır olduğunu, annesinden gözyaşı değil, gururla anılmasını istediğini öğrendik. Bu hikayeler, savaşın getirdiği acının ve kaybın ne kadar büyük olursa olsun, insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Onların vatan sevgisi ve sarsılmaz inancı, bugün bizi ayakta tutan en büyük mirasımızdır. Onların hatıralarını yaşattığımız sürece, kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

0: Nameden Name'ye dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT ekranlarında defalarca yayımlanan Nereye Bakıyor Bu Adamlar adlı bir Yeşilçam filmi vardır. Başrollerini Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın paylaştığı filmde birkaç kez "Eğinlileri sevmiyorlar burada" repliği söylenir. Eğin, Erzincan'ın eski bir ilçesidir. Ancak Eğin adı geçmişte kalmıştır. Eğinliler, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekerek 500 atlı ile emirlerinde olduklarını bildirince Atatürk, "Sizler kemale ermiş insanlarsınız" diyerek teşekkür eder. Zaferden sonra Atatürk, Eğinlilerin desteğini unutmaz. Eski Türkçe'de hayvan sırtı omuz anlamına gelen Eğin adının Kemaliye olarak değiştirilmesini teklif eder. Bu teklif benimsenince Eğin ilçesinin adı 21 Ekim 1922'de Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Kemaliye olarak değişir. Kemaliye, Kemal'e getirilen ekle yapılmış bir at. Kemal ise tam ve olgun olma, olgunluk, kusursuzluk, mükemmellik anlamında Arapçadan dilimize geçmiş. Kemal genellikle erkek adı olarak kullanılıyor ama istenilen ve beğenilir niteliklerin tamamını

taşıma durumu anlamında sıfat olarak da kullanılıyor. Örneğin sıfat-ı kemal olgun kişi anlamında bir tamlama. Kemal kelimesi tümü, tamamı anlamında da kullanılmış. Hüseyin Rahmi Gürpınar kemali emniyet, kemali ehemmiyet gibi tamlamaları da yazmış romanlarında. Gazeteci Burhan Feleğ'in bu anlamda yazdığı, "Beyefendi artık gazı keseceğiz. Kemali 5,5 liradır bu. Veriniz rica ederim." sözleri Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanık cümle olarak yer alıyor. Kemal kelimesinin okunuşunda L sesi incedir. Petrol, rol, ikmal gibi kelimelerdeki L sesiyle aynı biçimde seslendirilir. Ayrıca bu kelime daima ince ünlülü ek alır. Ek alınca kişi adı ise Kemal'i Kemal'e denirken sıfat olarak kullanıldığında A sesi uzatılarak Kemal'e ermek denir. İslam ansiklopedisine göre Kemal, bir şeyin bütün parçalarının tam, yeterli ve yerli yerinde olması anlamına geliyor. Aynı ansiklopedide Gazali'nin Kemal ve Kamil sözlerini Allah'ın sıfatı için kullanarak bütün güzel sıfatların onda cem olmasına işarettir dediği belirtilmektedir. Kemal ismi olduğu

0: kullanılan ve özellikle kamil kelimesinin uyarlaması olarak erkek çocuklarına verilen bir isimdir. Televizyonda yayınlanan bir dizide şöyle bir replik var. Adım Kemal. Güzel isimdir Kemal. Yetkinlik demek, mükemmellik demek, eksiksizlik demek. Ama babam bana bu ismi anlamından ötürü vermedi. Bu adı taşıyan büyük, çok büyük bir adamdan dolayı bana Kemal dediler. Bu isim kimine huzur verir, güven verir, kimine de korku. Kemal yalnızca isim değil, olgunluk da ifade eder ve bunun için kemale ermek tamlaması kullanılır. Yaşın kemale ermesi, insanın tecrübelerinin artmasıyla fiziksel ve zihinsel olarak olgunlaşması anlamında kullanılır. Bu deyim, bir kişinin artık hayatın çeşitli alanlarında yeterli bilgi ve görgüye sahip olduğu, davranışlarında tutarlılık ve sağduyu gösterdiği dönemi ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

Narnia Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında Kısa Dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala Kısa Dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir

zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi?

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar geri fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler, fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar, Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Yarın'ın Teknoloji Liderleri Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara 300 milyon dolar kaynak aktarıldığını söyledi. 2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını amaçlıyoruz dedi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı. Savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Bursa'da tefecilik ve yağma suçlarını işleyen bir çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı bin savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken Zelenski, Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Film, müzik, nota yaklaşık 30 dakika boyunca karşınızdayız. Mikrofonun başında Özkan Pekesen ve program yapımcısı ben Murat Ören olarak sesleneceğiz sizlere. Bugün

0: Özkan farklı bir liste seçmiş. Oscar'lı filmlerden örnekler ve o filmlerin müziklerinden örneklerle 30 dakika boyunca ilerleyeceğiz. Ve ilk örneğe geçmeden önce hemen bir Özkan'a hoş geldin diyeceğim. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok
0: Nasılsın?
1: teşekkür.
0: Ne var ne?
1: İyi, gayet
0: İyisin
1: iyiyim.
0: değil mi?
1: Sağ olun.
0: Gayet iyisin. 5 ayrı örnek seçmişsin
1: Evet.
0: bizler için. İstersen birincisinden başlayalım. Türkçe'ye insanlar yaşadıkça From Here to Eternity 1953 detaylar sende.
1: Şimdi sinema tarihinin belki de en ünlü filmlerinden bir tanesi bu. Pearl Harbor bir baskını vardır bilirsiniz Amerika'da. O dönemde
0: 2000'lerde onun da 90'ların sonunda 2000'lerde onun da bir filmi çekilmişti. Yeni
1: evet.
0: versiyonu birçok.
1: Şimdi burada oradan neden bahsettim? Çünkü şey var, filmin konusu o günlerde geçer ve o dönem bir askeri birlikte yaşanan ikili ilişkileri anlatır. Fakat filmin bir başka önemi de Frank Sinatra efsanesinin ortaya çıkışıdır. Yani filmde bir rolü vardır. O rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanır ve artık ondan sonra zaten Frank Sinatra bir efsane olmaya doğru ilerler. Çıkış noktası bu. Burt Lancaster'ı izleriz, Deborah Carr'ı izleriz. Bunlar çok önemli isimler. Yani dünya mirasına hani bir kazandırılması gibi bir durum oldu. Film yeniden temizlendi, yeniden bakımı yapıldı vesaire. Amerikan kütüphanesinde kaldırıldı ve şey var. Müzikleriyle işte hikayesinin dramatizasyonuyla o şeyiyle trajedisiyle falan Türk izleyicisinde de çok büyük izler bıraktı. Ben mesela filmi hani baştan sona çok net hatırlıyorum yani yıllar geçmesine rağmen çok önemli bir başyapıt olduğunu söylemeliyim. Filmde tabii ki filmde aynı adı taşıyan şarkıyı tabii ki Frank Sinatra söylüyordu. Dilersen onu dinleyerek başlayalım.
0: Anons et istersen.
1: A Her From the Eternity, Frank Sinatra.

0: Meşhur bir film. Kuvayi
1: Evet,
0: Köprüsü.
1: evet.
0: Detaylar sende.
1: Şimdi Kuvay Köprüsü öyle bir film ki o ıslıkla çalınan müziğin hemen hemen herkes hatırlar zaten. Onu da dinleyeceğiz biraz sonra.
0: Tabii.
1: Şimdi şey vardır yani Japon ordusunun esir aldığı İngiliz esirler vardır. Bir adada birliktedirler ve onların arasında ciddi bir çekişme vardır. Bu çekişmenin temel sebebi o adaya bir köprü yapılması gerekir. Bir tren yolu geçecektir vesaire. Orada o köprünün yapımı ile ilgili İngiliz askerlerle Japon askerler arasında bir tartışma vardır. Japonlar mutlaka onu yapabileceklerini söylerler ama İngilizler kadar bütün dünyanın her yerinde bir takım önemli köprüler yapımlarında, mühendisliklerinde çalışmadıkları için zorlanırlar. Zorlandıkları andan itibaren savaş eseri olmalarına rağmen İngiliz subaylarla bir şekilde mutabakata varmaları gereken
0: Onların birikimlerinden, bilgilerinden yararlanmak
1: bir
0: durumundadır.
1: takım toplantılar yaparlar. Burada Alec Guinness aktör ve inanılmaz bir aktördür. Burada Alec Guinness bu şeyi canlandırdıktan sonra filmde ömrü boyunca asker oynamak zorunda kalacak
0: O
1: kadar
0: kadar yani
1: yani
0: rolle
1: inanılmazdır. William Holden var tabii ki yine son derece önemli rollerden bir tanesi. Türk izleyicisi bu filmin müziğini hiç unutmadı zaten. Mutlaka ve mutlaka şimdi dinledikleri zaman hatırlayacaklar. Filmin melodisinin adını hemen söyleyeyim. The River Kwai March yani Kwai Köprüsü Marşı Mitch Miller Orkestrası'ndan dinleyelim bakın
0: ki
1: filmine.
0: Kuvayi Köprüsü filmini de izlesinler, değil mi? Bu müzikle
1: Kesinlikle
0: bir
1: bir
0: onlara bir
1: kült
0: açılım
1: yani
0: olsun.
1: zaten o dediğim gibi Oscar'la birçok şeyi var. Yani birçok dalda ödül aldı zaten Oscar'da. Yani o da öyle. David Lean yönetmen İngiliz ki David Lean daha önceki programlarda konuştuğumuz Doktor Jivago'nun da mesela yönetmenidir. Tam bir usta işi. Mesela savaş filmleri dendiği andan itibaren ilk onda sayıldığı zaman kesinlikle ilk üçte değerlendirilen bir filmdir. Ama etki anlamında net olarak bir numaradır yani.
0: Hadi dinletelim o zaman Kuvayi Köprüsü'nün müziğini Mitch Miller Orkestrası'nda.

0: Dinlettik Özkan. Hani bu şarkıyı dinletmeden önce ıslıkla bile çalabiliriz. Aşina olduk. Birçok dinleyicimiz, aa bu o muydu?
1: Kesin tanımışlardır, evet. Çünkü
0: adını bilmeseler bile zihinlerinde bu melodi zaten.
1: Tabii TRT'de çocukluğumuzda, daha sonraki yetişkinliğimizde defalarca seyrettik ama her seferinde koltuğa oturduktan sonra bir kez

0: net olarak izlemeye devam ettik. Şimdi sırada One Flew Over the Cuckoo's Nest, yani guguk kuşu. Şimdi bu film hakikaten
1: 1975.
0: 75 Jack Nicholson efsanesinin, yani bizzat sinema dünyasının ortasına böyle kocaman bir şekilde çıkışı ve ondan sonra zaten yani tamamen çok saygı duyulan, bambaşka filmlere imza atan, kült bir aktör oluşunu sağlayan film. Film çok enteresan, çok yabancısı olduğumuz bir dünyayı görürüz. Bir akıl hastanesi vardır. Kendisini akli melekelerinin yerinde olmadığı düşünülüp askerlik yapmasını engellenen bir kişinin akıl hastanesine getirildiği andan itibaren hikayesini izleriz. Burada öyle bir atmosfer vardır ki filme tamamen kendinizi kaptırır gidersiniz. Yani kendisi de hiçbir şekilde öyle biri olmadığından bahseder. Hatta oradaki bütün şeylerle akli dengesiyle ilgili sorun olduğu düşünülen insanlarla,
1: Hastane arkadaşlarıyla.
0: daha doğrusu evet, onlarla öyle iyi ilişkiler kurar ki sürekli olarak aslında bakın ben ne kadar akıllıyım mesaj vermek ister. Fakat orada bir hemşire karakteri vardır. Hemşire Fletcher bütün hikayeyi yakından görür. Aslında kendisinin onlara zarar verebileceğini düşünür. Filmin teması da şudur yani. Yani çok daha iyi düşünmemiz gerekir bu ve buna benzer durumlarla ilgili
1: Olaylarda.
0: ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu, işte kimin ne kadar akıllı.
1: İnsanları yaftalamanın çok kolay olmaması
0: Tabii
1: gerektiğini.
0: yani kimin ne kadar akıllı ya da akıllı olup olmadığının aslında çok da göreceli bir şey olduğunu bize söyler.
1: Sen mesela çıkardığın notlarda çok güzel bir tabir kullanmışsın. Louis Fletcher canlandırdı. Başhemşire Nurse Ratched karakteri sinema tarihinde en unutulmaz kötü karakterlerden biri olarak kabul
0: Evet
1: edildi.
0: yani
1: Gerçekten de öyledir.
0: bakışlarıyla falan mesela Jack Nicholson'la öyle bir ikili göz teması kurar ki yani bu kadar gerçekçi bir rol oynayabilmek hakikaten büyük sanat. İşte 75'ten bu zamana ne kadar şey geçti ama
1: 50 yıl
0: ya
1: neredeyse,
0: sinema
1: evet.
0: eğitimi gören, herkes zaten bunları seyretmek zorunda da yani ben şey var hani tamam sağlığımız önemli de ruh sağlığımız da çok önemli. Dolayısıyla
1: Kesinlikle.
0: filmi izlediğim zaman çok ciddi tiyolar veriyor. Hakikaten insanı hani
1: Orada bir karakter daha vardır, değil mi? Böyle hafif,
0: Kızılderili.
1: ha,
0: Mesela
1: inanılmaz
0: şimdi
1: boynuzlu suratlı.
0: bir
1: O bir
0: filmin
1: çeşmeyi
0: evet
1: yerinden
0: söker.
1: söker atar.
0: Birlikte basketbol oynarlar.
1: Gezi otobüsünü kaçırırlar. Yani film çok
0: Şey
1: enteresandır.
0: işte küçük çaplı bir tekneyi kaçırırlar. Giderler falan. Hemşire tabii ki son derece sinirlenir. Ve film dediğim gibi çok büyük mesajları var. Bakın bu arada o şeyler hastane arkadaşlarıyla hep oyun oynar. Biriyle kağıt oynar, diğeriyle başka bir şey oynar. İşte filmin müziklerini yapan Jack Nitzsche de öyle bir parça yapmış ki parçanın adı Play the Game. Yani hadi oyun oynayalım gibi bir şey. Bakın o duyguyu, o atmosferi nasıl vermiş hep birlikte dinleyelim.
1: Dinleyelim, sonra devam edelim. Sevgili dinciler, film müzik notadasınız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dinlettik Guguk Kuşu'nu. Guguk Kuşu'nu hem film olarak da tekrar tekrar izlemelerini önerelim dinleyicilerimize.
1: Kesinlikle
0: Jack
1: öyle.
0: Nicholson'ı dediğin gibi bambaşka bir ustalıkta izleriz orada, değil mi?
1: Sinemayı sevdiren filmler bunlar Murat abi.
0: Katılıyorum.
1: Gerçekten öyle
0: Gerçekten
1: yani.
0: öyle.
1: Sinemaya hani birçok sanat dalına bakıyoruz ya, böyle filmleri izlediğim zaman sinema başka bir şey
0: Başka bir
1: diyorsunuz.
0: şeymiş diyorsun, değil mi? İşte yine seçtiğin senin bir sonraki şimdi konuşacağımız film de öyle. Ateş Arabaları. O da inanılmaz geniş kadrosuyla, değil mi?
1: 1981 yılı yapımı, 80'ler için çok çağının ötesinde bir film.
0: Evet.
1: Daha önce de farklı programlarda filme atıflar da yapmıştık. Yani muhabbetlerimiz arasında geçmişti. İşte o yakın kamera çekimleri,
0: Ya.
1: efendim filmin müziğinin son derece çarpıcı olması. Hani hepimizin tabiriyle, halk tabiriyle yavaş çekim denilen kavramı, slow motion'un yani direkt olarak o filmde çok fazla kullanılması ki o sahneler orada yaratılan atmosferin çok net
0: Tabii.
1: hissedilmesine sebep oluyordu. Burada aslında iki tane atlet söz konusudur. Birisi tamamen çalışmayla, yani bir antrenman metoduyla bir noktaya gelmeye çalışır. Diğeri de inançlarıyla çok böyle yani ruh dünyası zengin biridir. Farklı iki yapının birbirleriyle olan dostluklarını ve sonunda iki atletin de bir şekilde başarısını görürüz burada. 1924 Paris Olimpiyatları'dan
0: Piyatlarını konu
1: şeydir,
0: edinir
1: geri
0: film, evet.
1: plandadır. Ve burada spor, sporcu ya da işte olimpiyatlar, olimpiyat ruhu, bir sporcunun nasıl olması gerektiği, kişilerin bambaşka şeylerden feyiz alıp başarılı olabileceği gibi konuları görürüz. Ateş Arabaları bize bunu vermişti. Tabii ki şimdi Vangelis'in müziğinden
0: Ki
1: bakın.
0: Vangelis de ayrı bir markadır, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi filmin başında filmi izleyenler mutlaka onu da hissedecekler. Bir sahilde bütün atletler koşarlar, kamera yakın çekimdedir. Bakın müzik de böyle gelir.

0: Dinlettik sevgili dinleyiciler, Vangelis'ten Ateş Arabalarının film müziğini, artık son çalışma ve son film müziği örneğiyle karşınızdayız Özkan'la. Detay bilgiler Özkan da, onları hızlıca toparla Özkan'cığım, biz de müzikle veda edelim.
1: Şimdi son örneğimiz Skyfall. Çok ilginç bir James Bond filminden bahsediyorum. James Bond filmlerini ayrı bir programda işledik ama Skyfall'ı özellikle kullanmadık. Neden? Çünkü Oscar alan bir şarkı. Yani en iyi şarkı ödülünü almış bir film bu. James Bond'un Skyfall örneği. O kadar büyük bir gişe başarısı elde etti ki, yani yok böyle bir şey derler ya, o duruma geldi. Ve bir başka ilginç tarafı var filmin. İstanbul'da çekilen doktor diyorum, özür dilerim, Doktor No da bir James Bond filmiydi. Rusya'dan Sevgililer filminden sonra Fethiye'de, Adana'da ve İstanbul'da bazı bölümleri çekilen, yani Türkiye'den manzaralar taşıyan bir film. Yani Skyfall'u neden seçtik? Hem önemli ödülleri var, hem
0: Hem bizden
1: Türkiye'den,
0: detaylar
1: hem
0: veriyor.
1: James Bond efsanesi, hem de belki de onca James Bond filmi içerisinde Adele son dönemin çok önemli bir şarkıcısı. James Bond ruhuna ya da orada verilmek istenene bu kadar uygun bir şarkı anca bu kadar olur diyebilirim.
0: Şarkıdan önce kapanışı yapayım ben. Sana da teşekkür
1: Ben
0: ediyorum bu
1: teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: bilgiler için. Sevgili dinciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da son çalışmamızı veriyoruz. Ardından haftaya başka bir programla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Özkan Pekesen ve ben Murat Örem sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporda başarının sadece çok çalışmakla değil, insan vücudunu branşına uygun anatomik bir yapıya dönüştürmekle de ilgili olduğundan söz edeceğiz. Bir maratoncunun akciğer kapasitesi ya da bir haltercinin kas yoğunluğu aslında yıllarca süren ve o branşa özgü nitelikli çalışmanın sonucudur. Peki, iki farklı branşın antrenmanlarını birbiriyle değiştirirsek, yani takas edersek ne olur? Örneğin bir basketbolcu futbol sahasına çıktığında boy avantajı bir anda dezavantaja dönüşebilir. Futbolun gerektirdiği alçak ağırlık merkezi ve ani dönüşlerdeki denge ise uzun boylu bir basketbolcu için tam bir engel teşkil eder. Futbolcuysa basketbol sahasındaki sert zeminde sürekli zıplamanın yarattığı eklem baskısına ve omuz-kol koordinasyonuna uyum sağlamakta büyük zorluk çeker. Bu durumun temelinde kas liflerimizin türü yatar. 100 metre koşucuları hızlı kasılan patlayıcı, bisikletçilerse yavaş kasılan dayanıklılık liflerini geliştirmek zorundadır. Kısacası vücut biçimlerimiz yaptığımız sporun branşına göre şekillenir. Yüzücülerin geniş omuzları, gülle atıcıların devasa kütlesi ve futbolcuların güçlü alt gövdesi asla tesadüf değildir, zorunluluktur. Profesyonel düzeyde bir sporcunun branşı dışındaki bir antrenmana katılması, adeta deyim yerinde ise usta bir marangozun cerrah neşteriyle tahtadan masa yapmaya çalışmasına benzer. Aletler elbette kalitelidir, fakat amaç farklıdır. Özetle spor, sporcunun kemik yoğunluğundan kalp atış hızına kadar her şeyi yeniden tasarlayan adaptasyon mucizesidir. Bir boksörün yumruğu, bir futbolcunun şutu kadar kendine özgü bir çalışmanın ve devamlılığın ürünü olmak zorundadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: görür karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın 4. gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Yarının Teknoloji Liderleri Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara 300 milyon dolar kaynak aktarıldığını söyledi. 2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını amaçlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriyeler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü." dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Bursa'da tefecilik ve yağma suçlarını işleyen bir çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlık açıklamasında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesinin Avrupa için önemli olduğu mesajı verildi. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı 1000 savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken Zelenski Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Oyun bahçesi. Avluya girdim. Sokak kapısını kapadım. Avludan denize açılan kapıyı açtım. Hey! Açılan kapı birdenbire gözlerime ve gönlüme açık denizleri, kıyı ve adaları verdi. Batı göğünde günün ufka veda edişi.

yeşil, turuncu ve kıpkırmızı çizgiler çekmişti. Onların üstünde Bodrum Kalesi kapkara bir silüet keskinliğinde yükseliyordu. Kıyıda beyaz evler pembeleşmiş, denizin mavisi de koyu menekşe olmuştu. Dalgalar eve doğru gelirken tepeleriyle güneşin son ışığını kapıyorlar, uçlarından kırmızı kırmızı kıvılcımlar savurarak kapının iki adım ötesini pembe köpükleriyle yalıyorlardı. Köpükle kapının arasında kum ve gümüş teller gibi parıldayan kuru yosunlar vardı. Mavi sürgün de böyle anlatmıştı Halikarnas balıkçısı bu şehrin Bodrum'unu. Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer. Ömrü fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer. Gam karar eyleyemez hande-i hürrem de geçer. Devri şadi de geçer, gussa-i matem de geçer. Neyzen Tevfik'in şehrindeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Ege'nin sıcaklığı, bereketi, denizi bu şehir ve yöresiyle bütünleşmiştir. Nereden başlasak, nasıl anlatsak?

Bodrum dedik. Bodrum'dan başlayalım ilk olarak. Şarkılara hayat vermiş, şarkılardan hayat bulmuş Bodrum'un kalesinin gün batımındaki heybetine hayran kalmayan var mıdır? Denizin olağanüstü kokusu, tatlı tatlı esen rüzgara karışmış sokakları dolaşırken kalenin bir ucunu da görürsünüz her sokak başında. Bir müzik sesi gelir uzaktan. Sevdiğiniz tüm şarkılar arka arkaya çalınmaktadır sanki. Antik tiyatroda bir konser vardır. Geçmişin ruhu notalarla yeniden canlanır. Bu eşsiz buluşmada bulursunuz kendinizi birdenbire. Don Kişot'u mu duydunuz yoksa? Gümbetteki yel değirmeninin orada savaşmakta mıdır? Sancho'yla o eşsiz manzaranın ortasındadır belki de.

Yapının yüzyıllar önce bir depremde yıkılmış olsa da geride kalan parçalarında tarihin sesini duyarsınız. Muhteşem plajlarında kumun, denizin, güneşin tadına doyamamışken rotanızı Datça'ya çevirirsiniz. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen, patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege Denizi bu, Efendi Deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar, onların arasında bulacaksın beni. Datça demek, olağanüstü koylar ve plajlar demek. Gün batarken cennette olduğunuz hissine kapılmak demek. Knidos antik kenti sevgi yolunu görmeden, denize doğru yürüyerek inmeden buradan ayrılmamalısınız. Gözlerinizi gökyüzüne çevirdiğinizde yamaç paraşütçülerini görürsünüz. Fethiye'ye Kelebekler Vadisi'ne gelmişsinizdir. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel kamp yerlerinden bir tanesidir. Adını özellikle kaplan kelebeklerinden alan vadide doğal yaşamın tüm yönlerine şahit olursunuz. Kelebekler Vadisi'nden bir tekneyle ayrılıp rotanızı Ölü Deniz'e kırarsınız. Öyle kıpırtısız, öyle düzdür ki deniz, bu dinginliğe şaşırırsınız. El değmemiş koylarıyla, yeşilin bin bir tonuyla, upuzun plajıyla denizin keyfini çıkarırsınız. Ölü Deniz'den sonra her şeyin yavaşladığı, zamanın bile sakin sakin aktığı bir yere düşer yolunuz bu sefer. Yavaş şehir denilen Akyaka'ya. Beyaz badanalı evler, ahşap süslemeli kırma çatılar arasında Akyaka zamandan koparır sizleri. Suyu yazın bile buz gibi olan Azmak Nehri'nin yanında kahvaltınızı eder, küçük tekne turlarıyla nehri gezersiniz. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Muğla'dayız bugün. Muğla'nın doğanın armağanı rengarenk sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

İlk oyunumuz cümle yazma oyunu. Çocuklar yan yana bir sıra halinde otururlar. En baştaki çocuk eline bir kağıt alır, buraya bir cümle yazar. Ne yazdığını göstermemek için kağıdı kıvırarak üstünü kapattıktan sonra yanındaki arkadaşına verir. Yazdığı cümlenin son kelimesini söyler. İkinci çocuk da son kelimeyle başlayan bir cümle yazar. Üstünü kapattıktan sonra kağıdı yanındaki arkadaşına verir. O da yazdığı cümlenin son kelimesini söyler. Kağıdı açar ve yüksek sesle bütün cümleleri okur. Cümleleri anlam bakımından birbirini hiç tutmadığı için kağıdın okunması oradaki bütün çocukları güldürür. Sıradaki oyunumuz sanki Muğla'nın binbir güzelliğini sıralatan bir sorunun oyunu.

oyunu. Nesi var oyunu? Bir grup çocuk aralarından bir kişiyi ebe seçerler. Ebe oyun alanı dışına çıkarılır. Kalan çocuklar aralarından bir kişiyi seçerler. Daha sonra ebe gözleri kapalı halde oyun alanına alınır. Çocuklar seçilen diğer çocuğun özelliklerini söylerler ve ebeden bunun kim olduğunu bulmasını isterler. Ebe cevabı bulabilirse ebe olmaktan kurtulur. Diğer bir ebeyle oyun devam eder. Muğla'nın kelimelere sığmayan doğal güzellikleri şarkılarına, türkülerine de yansımıştır. Zeybek havaları, binbir çeşit türküleri kültürünün önemli bir parçasıdır.

sırada şehrin kültüründeki şarkılarının çocuk oyunlarında da yer aldığı bir oyun var. Şarkılı Yerden Yüksek Oyunu. En az 3 veya 4 çocukla oynanır. Çocuklar aralarından birini ebe seçerler. Ebe aşağıda beklerken diğer çocuklar kaldırımlara veya yüksek bir yere çıkarlar. Ebe bir harf söyler. Ebenin söylediği harfle başlayan bir şarkı bulan çocuk diğer bir yüksek yere rahatlıkla geçebilir. Bir kez söylenen şarkı bir daha söylenemez. Çocuğun şarkı bulabilmesi için birden 10'a kadar yüksek sesle sayılır. Bu zaman zarfında çocuk bir şarkı bulamazsa ebe olur. Bu eşsiz şehrin bir başka güzelliği de Likya yoludur. Günlerce sürecek bir yürüyüş isterseniz Likya yolunu seçmelisiniz. Dağ zirvelerinden, ağaçların arasından geçerek yapacağınız bu yürüyüş, doğanın daha önce görmediğiniz bambaşka bir özelliğini de yaşatır sizlere. Sıradaki oyunumuz Muğla'nın böylesine eşsiz açık alanlarının bir oyunu. Yakarcı oyunu. Kalabalık bir grupla oynanır. Oyuna birinci başlayacak olan çocuk topu havaya atar ve bir kişinin ismini söyler. İsmi söylenen çocuk topu yere düşmeden tutmak için hemen koşar ve yakalar. Çocuk eğer topu yere düşmeden yakalarsa topu hemen koşmakta olan arkadaşlarına atar ve birini vurmaya çalışır. Eğer birini vurursa o kişi yanar ve oyundan çıkar. Bu kez aynı çocuk topu havaya atarak birinin adını söyler. Oyun bu şekilde devam eder. En sona kalan birinci olur. Marmaris'e uğramadan Muğla'dan çıkılır mı hiç? Muhteşem çam ormanlarını, cennet koylarını, antik kentlerini, sokaklarını görmeden Muğla'yı gezmiş sayılmazsınız. İşte bu benzersiz şehrimizin, benzersiz sokaklarının son oyunu, 7 kiremit oyunu. Açık alanda ve çok sayıda çocukla oynanan bir oyundur. 7 adet yassı kiremit veya taş ve bir küçük top gerekir. Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Yazı tura atılarak oyunu hangi grubun başlatacağı belirlenir. Taşların yanında olacak grup, 7 kiremiti yere çizdikleri bir dairenin ortasında üst üste dizer. Sonra topun hangi mesafeden atılacağını belirleyen bir çizgi çizilir. Karşı grubun oyuncuları da yerlerini alırlar. Topu atacak grubun çocukları sırayla topu atarak taşları da vermeye çalışır. Bu esnada kiremitin başında olan grup top gelirken "Ortada kuyu var, yandan geç!" diye tempo tutarlar. Kiremitler devrilince kiremitlerin yanındaki grubun çocukları topla kaçan çocukları vurmaya çalışır. Kaçan grubun oyuncuları hem vurulmamaya hem de kiremitleri üst üste dizmeye çalışırlar. Vurulan çocuk oyun dışına çıkar. Eğer çocuklar kiremitleri dizmeyi başarırlarsa 7 kiremit, tombik veya kuyu yıkıldı diye bağırırlar. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Muğla'yı tanıtırken orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Doktor Ali Abbas Çınar'ın Muğla Çocuk Folkloru, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.
2: Iğdırınan ülkesin buluştuğu gün. Bugün Iğdırınan ülkesin buluştuğu 6, 7, 8. Bu 3 günde Iğdırınan buluştuğu.
3: 6 Mayıs Hızır günüdür. Belirli mesela bayramlarda bile sapmayanlar vardır bunlarda. Mesela her 30 Ağustos sapar mı? Aynı sabittir değil mi? Bu, bizim bu Hızır günümüz de sabit bir gündür. Belirli bir gündür.
4: 6 Mayıs. Hiç oynamaz yerinde. Onların kavuştuğu gündür. Bak geri bayramlar oynar yerinde. Ama bu oynamaz.
5: 6 Mayıs gün Hıdırıllez olur. Hıdırıllez yaparız. Saat 12 ile 1 arası sofralar yenir.
6: Kimisi soğan doğrar. Kimisi bulgur süzer. Kimisi buğday süzer. Kimisi tavuk temizler. Kimisi içini arıdır. Kimisi yıka. Onlar bir orada pişirirler, kazanlara bindirirler. Buğdayları vurarlar. Onlar ciğerlerini kavururlar, doğrarlar. Onlar pişirirler. Ondan sonra bir orada millete hep böyle pay derler. Herkes millete pay olur onlar. Bura gelen buğdayınla, ondan sonra bulgurunla, soğanınla, biberinle, salçasınla, bak diyeyim sana, yağınla, tuzunla gelir. Kurda benim hunum vardı, bu benim idi. Kurda ben bir tavuk getirdiydim, bu benim idi. Kurda ben bir kuzu getirdiydim, benim de yoktur. Ne senin ne benim burada. Senin de yok, benim de yok. Cümle erenlerin evliyaları. Tavada ne pişerse, sonraya karınca kaderince ne koyarlarsa birliğe giderler. Geleneklerimiz, göreneklerimiz bu. Ama böyle geldik, böyle gidiyoruz, böyle duyduk, böyle de görüşümüz gidiyor.
7: Dualarımızı ediyoruz, dualarımızın kabul olduğuna inanıyoruz bugün.
1: Hızır hızır hız getir, var dereden ot getir. Ben Hızır'ın ne yiyem, bir cebele dayıyam. Ayağının nalıyam, başının torbasıyam. Hızır'a hızır değerler, Hızır'a çırağı koyarlar. Hızır Nebi, Hızır İlyas, bitti çiçek, oldu yaz. Ben Hızır'ın guluyam, boz atının çuluyam.

Sevgili dinleyiciler, kadim Anadolu halkları doğa koşullarına uygun bir şekilde yılı kış ve yaz olmak üzere iki mevsime bölmüş. Birine Hızır günü demiş, diğerine Kasım. 6 Mayıs yaz mevsimini muştulayan günlerin ilki olarak kabul görmüş. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece güneşin 7 kız kardeş olarak da bilinen Süreyya, namı diğer Ülker Burcu'na girdiği zaman. Hızırla İlyas'ın yani kara ve denizin koruyucularının bir araya geldiği, doğanın yeniden doğuşunu müjdeleyen o kadim an. İnanca göre bu gece Hızır Aleyhisselam yeryüzünde gezinir. Dokunduğu yerler bereketlenir. Bu bereketten nasiplenmek isteyen kişi Hızır gününün arifesinden itibaren mal, mülk, para ve yiyeceklerin bereketlenmesi için türlü türlü çarelere başvurur. Bastığı yerde ekinler yeşerir, çiçekler, güller açar, onu gören bülbüller ötmeye başlar. Elini sürdüğü kişi dertlerinden kurtulur, uğursuzluklardan ve hastalıklardan arınır, ömür boyu sürecek bir bolluğa ve mutluluğa kavuşur. Programımızın bu bölümünü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne Bahar Bayramı Hıdrellez adıyla kaydedilen Hıdrellez'e ayırdık. Konuğumuz Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Profesör Doktor Gülten Küçükbasmacı.

0: Hoş geldiniz Küçük Basmacı.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Programımızı Hızır Ellez'in kelime anlamından yola çıkarak Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşma hikayesini anlatmakla başlayalım mı, ne dersiniz?
1: Evet, tabii. Bugün ifade ettiğiniz gibi bir bahar bayramı. Bu bahar bayramının isimlendirilmesinde biz Hızır ve İlyas peygamberlerin öne çıktığını görüyoruz. Halk 6 Mayıs'ta Hızır ve İlyas'ın buluştuğunu kabul ediyor. İnanca göre İlyas peygamber suların hakimi, Hızır karaların hakimi. 6 Mayıs'ta her yıl bir gün Hızır ve İlyas buluşuyorlar. Buradan olsa gerek Hızır ve İlyas'ın buluştuğu günün adı iki kelimenin birleşiminden yola çıkarak Hıdır Ellez şeklinde söylene geliyor geçmişten bugüne. Tabii günümüzde sadece Hıdır Ellez adıyla değil, Ruzu Hızır, Hızır Nebi, Ederlez gibi başka isimlerle de geniş bir coğrafyada Hıdır Ellez'in kutlandığını görüyoruz. Hızır kelimesinin kökenine baktığımızda bu kelimenin Arapça Hadır kelimesinden geldiğini, Hadır kelimesinin yeşil anlamına geldiğini görüyoruz ki inancımızda ve geleneklerimizde de Hızır geçtiği her yeri yeşerten bir kişi olarak, bir peygamber olarak, bazen bir veli olarak kabul ediliyor. Burada suyun ve karanın birlikteliği dikkat çekiyor. Toprak ve su tabii ki insan yaşamında vazgeçilmez iki temel unsur. Bu unsuru temsil eden bu kutsal şahsiyetlerin bugün birleştiğine inanılıyor ve bugün geniş bir coğrafyada bir kutlama vesilesi olarak kabul ediliyor.
0: Peki Küçük Basmacı, Hıdır Ellez etrafındaki inanış ve uygulamalara geçelim mi? Bu bağlamda evvela bahar hazırlıklarından başlayalım, ne dersiniz?
1: Tabii bayram hazırlıklarından başlayabiliriz. Bayram Türklerde İslamiyet'in kabulünden önceki dönemlere kadar giden kutlamaların genel bir adı olduğunu söyleyebiliriz. Çok eski dönemlerde Hunlardan beri bahar bayramlarının kutlandığı biliniyor. Türklerin tabi İslamiyet'i kabul edişiyle beraber bayramlarında bir çeşitlenme de görülüyor. Fakat tüm bu bayramlara baktığımız zaman gerek dini bayramlar, gerek takvime bağlı bayramlar, gerek tarım ve hayvancılığa bağlı bayramların genel özelliklerine baktığımız zaman bir bayram hazırlığıyla karşılaşıyoruz. Bu bayram hazırlıklarının tabi odaklandığı bazı noktalar var. Bu noktalardan birisi temizlik. Temizlik çok önemlidir bayram hazırlıklarında. Özellikle Nevruz ve Hıdır Ellez gibi baharın gelişinin kutlanması

Şimdi o zaman devrelerinin bittiği günlere denk gelen bahar bayramlarında önemli bir temizlik yapılır. Evler badalanır, silinir, süpürülür ve kış boyunca evde biriken eski çul, kilim, çaput ne varsa bunlar dışarıya çıkarılır ve bu eski çullar, kilimler, hasırlar bunlar Idrellez günlerinde yakılan ateş içinde kullanılır. Böyle geniş bir temizlik yapılır. Temizlik çok önemli bir yer tutar bayram hazırlıklarında. Tabii ki bayram deyince en önemli hazırlıklardan bir tanesi de yiyecek hazırlıklarıdır. Hıdrellez'in kendine has, tabii yöreden yöreye değişmekle beraber yiyecekleri vardır. Bu yiyeceklere bakıldığı zaman örneğin Osmanlı döneminden beri gelmekte olan mesela kuzu pişirilmesi, kuzudan hazırlanan yiyecekler önemli bir yer tutar. Yani bugün et yemek önemlidir. Bunların hazırlıkları yapılır. Sonra bazı yörelerde tabii bahar gelmiştir artık ve her yerde yenilebilir otlar fışkırmıştır. Bu yenilebilir otlar toplanır, her birinin şifa kaynağı olduğu düşünülür ve bunlardan çeşitli yiyecekler hazırlanır. Sonra mesela yumurtalar hazırlanır. Yine ben çalıştığım, görev yaptığım Kastamonu Üniversitesi'nin bulunduğu Kastamonu'dan örnek verirsem, Kastamonu'nun bazı ilçelerinde Hıdrellez günü mutlaka ekşili pilav denilen yoğurt, bulgur ve yeşilliklerle hazırlanan bir yiyecek ortaklaşa pişirilir ve kadınlar, çocuklar hep bir araya gelerek bu yiyeceği yerler. Bunun gibi Hıdrellez gelmeden önce mutlaka bu yenilecek yiyeceklerin hazırlıkları yapılır. Tabii ki bu hazırlıklara yeni kıyafetler veya o gün giyilecek kıyafetlerin hazır hale getirilmesi gibi başka hazırlıkları da eklemek mümkündür.

0: Peki Sayın Küçükbasmacı, biz biliyoruz ki Hıdır Ellez 6 Mayıs'ta başlıyor ama ne kadar sürüyor acaba?
1: Burada şunu ifade etmek lazım. Benim sahadaki yaptığım derlemeler ve gözlemler de şunu görüyoruz. Şimdi Hıdır Ellez bir bahar bayramı. Baharın gelişi tabii ki tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar için çok anlamlı. Bugün biz şehir hayatında bunun bu kadar tabii farkında değiliz. Ama eğer tarımla uğraşıyorsanız özellikle Hıdır Ellez yani 6 Mayıs'ın gelişi çok önemli. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz gibi Güneş'in Ülker Burcu'na giriyor oluşu tabiatta bir takım değişiklikleri beraberinde getiriyor ve bir iklim değişikliği, mevsim değişikliği söz konusu. Kırsal kesimde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimde Hıdır Ellez 6 Mayıs'tan ibaret görünmüyor. Hıdır Ellez bir süreç. 6 Mayıs'ın 3 gün öncesi veya 3 gün sonrası gibi bir hafta kadar sürebilen bir süreç olduğunu görüyoruz. Bunun bir hafta süreceği gibi kesin çizgilerle de ayrılmadığını görüyoruz. Çünkü Hıdır Ellez bir mevsim hadisesi olarak gelip geçen bir şey. Bu 6 Mayıs'ta da geçebilir, bunun geçmesi 1-2 günde sürebilir. Ve dolayısıyla bu bir haftalık süreçte kırsal kesimde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan, tarımla uğraşan insanımız bu süre içinde bazı koruma tedbirleri alıyor, bazı hususlara dikkat ediyor ve bu mevsimsel geçişte hayvanların, bitkilerin ve insanların zarar görmemesi için bir takım uygulamalar yapıyor. Kırsal kesimde bu tip uygulamaların daha öne çıktığını gözlemliyoruz ama bu şu demek değil. Bereket, sağlık, şifa ve eğlence uygulamaları görünmüyor anlamına gelmiyor tabii. Ama şehir merkezlerinde daha çok Hıdır Ellez'in bu sağlık, şifa, bereket ve eğlence uygulamalarının daha öne çıktığını görüyoruz. Böyle bir süreçten bahsedebiliriz. Dolayısıyla şehir merkezlerinde Hıdır Ellez kutlamalarının yoğunlaştığı tabii ki gün 6 Mayıs olarak karşımıza çıkıyor ama kırsal kesimlerde bu biraz daha geniş bir süreci kapsıyor.
0: Bir de aynı zamanda sütün yoğurda dönüşmesiyle ilgili de bir inanış var. Bunun için neler söylersiniz peki?
1: Evet, şimdi tabii ki burada Hıdır Ellez'in esas figürü Hızır. Hızır bizim kültürümüzde İslamiyet öncesi inanışlardan, İslamiyet'le beraber değişip dönüşüp gelen bir unsur. Hızır bir şahsiyet midir, değil midir? Bunun tartışmaları akademik ortamlarda çok yapılıyor ama halkımız Hızır'ın bir peygamber olduğuna inanıyor ve Hızır'ın âb-ı hayat içtiği kabul ediliyor. Âb-ı hayat içen Hızır ölümsüz ve Hızır bizim darda kalan insanımızın, başı derde giren insanımızın en büyük yardımcısı ve diğer taraftan da Hızır geçtiği her yeri yeşerten bir kişi olarak, bir peygamber olarak, bazen bir veli olarak kabul ediliyor. Bazı uygulamalar var. Mesela özellikle bu 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece kapıları açık bırakmak, ambarların ağızlarını açık bırakmak veya yiyecek saklanan her türlü kabın, torbanın ağzını açık bırakmak gibi bir uygulama var. Hızır'ın uğrayacağı ve bereketin artacağı kabul ediliyor. Bu bereket uygulamalarından biri de yoğurt uyutmak. Yoğurt mayalamak ama damızlık kullanmadan veya maya kullanmadan sütü yoğurt haline dönüşmesini beklemek. Bunun için Anadolu'ya baktığımızda çeşitli uygulamalar var. Mesela bazı yörelerde Hıdır Ellez sabahı çimlerin üzerinde biriken çiğ tanelerini toplamak veya işte ağaçların üzerinde oluşan o çiğ damlalarını toplamak ve yoğurdu bununla mayalamak gibi uygulamalar var. Ama Kastamonu genelinden örnek verirsem bunlara da gerek yok. Eğer bu süreç içinde yoğurt mayalanırsa süte Hızır parmağını sokmuştur kabul ediliyor ve bunun bereket olacağı düşünülüyor. Ve yıl boyunca Hızır'ın parmağını sokarak mayaladığı bu yoğurttan üretilen yoğurtlar mayalanıyor, tüketiliyor. Böyle de bir geleneğimiz var.
0: Peki Sayın Küçükbasmacı, kutlama mekanları için neler söylersiniz? Nerelerde kutlanılıyor Hıdır Ellez? Ne tür eğlenceler düzenleniyor acaba?
1: Evet, Hıdır Ellez'in kutlandığı mekanlar yine inanç temelli bir yaklaşım da söz konusu. Hızır ve İlyas'ın buluştuğu gün olan Hıdır Ellez'de Hızır ve İlyas'ın bazı özel mekanlarda buluştuğu kabul ediliyor. Suyu ve karayı temsil eden

0: Muhakkak şahsın su kenarlarında, su başlarında, gül diplerinde veya yüksekçe yeşillik ve anıt ağaçların bulunduğu koruluk alanlarda veya bazı kutsal mekanlarda, türbeler gibi türbe etraflarında buluştuğu kabul ediliyor. Dolayısıyla halkımız da Hızır ve İlyas'ın buluştuğunu kabul ettiği, onların o bereket, sağlık, şifa getireceğinden hareketle onların buluştuğu bu mekanlarda bir araya geliyorlar. Yaşanılan tabii coğrafyaya ve bölgeye göre tabii değişiklik gösterebilir ama bazen bir su başı olur, bazen bir su kıyısı olur. Eğer deniz kıyısında bir bölge ise deniz kıyısı olur. Hıdırlık, Hıdırtepe denilen bazen Çamlık adını alan bir şehrin, bir kasabanın yüksekçe bir yerinde bir anıt ağacın veya ağaçların da bulunduğu bir koruluk alanda bir araya geliyor insanlar. Kastamonu'dan yine örnek verirsem Ali Danışment diye bir türbe var, koruluk bir alanda ve insanlar yüzlerce yıldan beri bu türbenin etrafında toplanarak Hıdır Ellez'i kutluyorlar. Şimdi kutlamaların aslında iki yönü olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki Hıdır Ellez'in bir bahar bayramı olarak kutlanmasında hem takvimsel, iklimsel bir hadise söz konusu hem de inançlarla bütünleşmiş ise kutlamaların da bu iki boyutundan söz etmek mümkün. Kutlamaların bir kısmında geleneksel olarak hala varlığını da gördüğümüz, mesela İslamiyet'le birleşmiş uygulamalar var. İnsanlar bir araya gelip Hıdır Ellez mevlitleri okutuyorlar, topluca hazırladıkları yemekleri topluca yiyorlar. Diğer taraftan da bu kutlamaların tabii eğlence boyutu da söz konusu. Çünkü hiçbir kutlama eğlencesiz de düşünülemez. Kutlamalarda tabii ateşten atlamayı görüyoruz. Salıncaktan sallanmayı görüyoruz. Ateşten atlama ve salıncaktan sallanma sadece eğlenme amaçlı değil tabii ki. Ateşten atlayınca hastalıkların ve kötülüklerin de ateşe gideceği, ateşin alıp götüreceği, salıncakta sallanırken o hastalıkların, uğursuzlukların dökülüp gideceği kabul ediliyor. Öyle ki hem ateşten hem de salıncakta gencinden çocuğundan yaşlısına kadar herkesin dahil olduğunu görüyoruz. Hem ateşten atlıyorlar hem salıncaklarda sallanıyorlar. Hıdır Ellez'in önemli figürlerinden birisi yumurtadır. Bir gün öncesinden haşlanıyor ve boyanıyor. Boyama işlemi soğan kabuklarıyla veyahut bugünlerde açmış olan Arap sümbülü diye bildiğimiz ama yöresel adları değişen çiçeklerle boyanıyor. Ve çocuklar özellikle yumurta tokuşturuyor. Bahar bayramlarında mutlaka yumurtanın yer aldığını görüyoruz. Çünkü yumurta yeniden doğuşu ve bereketi temsil ediyor.
1: Evet. Sen küçük basmacı, Hızır kültürümüzde bereketin ve bolluğun kaynağı olarak kabul ediliyor. Siz de söylediniz. Hıdır Ellez ise Hızır'ın evlere, yeşilliklere, sulara uğradığı gün. Bu inanışa bağlı olarak Hızır'ın getireceği bereket ve bolluktan da faydalanılmak isteniliyor. Bununla ilgili uygulamalar neler peki?
0: Şimdi mesela bunlardan birisi sabahları gün doğmadan önce Hızır'ın uğradığı kabul edilen pınarlardan ve çeşmelerden su doldurmaktır. Bazı yörelerde 7 çeşme dolaşılır ve bu 7 çeşmeden kaplar doldurulur. Çünkü Hızır uğramıştır ve Hızır'ın uğradığı bu su bereket ve şifa kaynağıdır. Diğer taraftan deniz kıyısında yaşayanların ise Hızır'la İlyas'ın denizin kıyısında buluştuğunu düşündüklerinden mutlaka mesela deniz kıyısına gidip 7 dalgadan su topladıklarını görüyoruz. Ve bu suyla yıkandıklarını, bunun şifa getireceğini düşünüyorlar. Bir de tabii dilek dileme mevzu var Hıdır Ellez'de. Su ve gül ağacı karşımıza çıkıyor. Her türlü dileğin gül ağacının dibine dilendiğini görüyoruz. Bir gece önce dilenen bu dilekler gül ağacının dibinden alınır ve gün doğmadan evvel eğer o yaşanan bölgede bir su kaynağı, bir dere, bir nehir varsa buraya bırakılır. Deniz kıyısındaysa denize bırakılır. Suyun bu dileği alıp götüreceği ve Hızır'ın dilekleri gerçekleştireceği kabul ediliyor.
1: Sayın Küçük Basmacı, Hıdrellez günlerinde Hızır'dan beklenen şifre

0: Fa, bereket, kısmet açma gibi inanışların yanında bugünlerde insana, hayvana ve çevreye zarar gelebileceği inanışı da var. Peki koruyucu uygulamalar neler oluyor bugünlerde?
1: Bu bir mevsim değişikliği olduğu için Hızır günlerinde yaşanan o süreçten insanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar gelebileceği düşünülüyor. Bunun için bazı önlemler var. Örneğin tabii tarımla uğraşan bir bölgede tarlanızı sürmeniz ve ekime hazırlamanız gerekiyor. Bugünlerde kesinlikle hayvanın tarlaya sürülmemesi gerektiği düşünülüyor. Aynı zamanda bu bir haftalık süreçte çok dikkatli olunması gerektiği, ağaçlara zarar verilmemesi gerektiği, bitkilerin koparılmaması gerektiği yönünde uygulamalar var. Kastamonu'dan yine örnek verirsem, gelebilecek zararları engellemek için evlerin kapılarına, ahırların kapılarına, hayvanların kulübelerine, köpeklerine örneğin aşı boyası sürülüyor. Aşı boyası dediğimiz bakır mineralinin yüksek olduğu bir toprak ve bazı bölgelerden temin edilebiliyor bu toprak. Bu toprağın rengi tabii kırmızı. Eski Türk inanışlarına baktığımız zaman kırmızının al ruhundan koruyuculuğuyla karşılaşıyoruz. Fakat bunun diğer taraftan şöyle bir tarafı da var. Bu kırmızı toprağın bakır mineralinden yüksek olmasının bu mevsim değişikliğinde meydana gelen enerjinin olumsuz etkisini dönüştürebileceği de görülüyor. Bazı makalelerde incelemeleri de yapılmış. Bu aşı toprağının olumsuz hava şartlarına, böcek zararlılarına gibi koruyuculuğu da görülmüş. Hatta Kastamonu'da diyorlar ki 6 Mayıs ağaçların bayramıdır veya 6 Mayıs hayvanların bayramıdır. Çünkü Hıdrellez geleceği için bütün ağaçlar kırmızıya, hayvanlar kırmızıya aşı boyasıyla boyalanır ve rengarenk olur.
0: Peki Sayın Küçük Basmacı, Hıdrellez'in bize hatırlattığı en temel değer sizce ne?
1: Hıdrellez'in en temel değeri insanın doğayla uyumu. Bu çok önemli. Bahar bayramlarında, ki buna Nevruz'u da dahil etmeliyiz. Daha yöresel, bölgesel olan Çiğdem Günü gibi, Kastamonu'daki örneğiyle Menekşe'ye çağırmak gibi kutlamaları da dahil etmeliyiz. Bu tip bahar bayramlarında bizim bence nereden geldiğimizi düşünmemize vesile oluyor. Aşık Veysel'in de dediği gibi aslımız toprak ve biz bunu bugünkü şehir hayatında biraz unutmuş gibi görünüyoruz. Diğer taraftan başka bir temel değer ise bugünün adlandırılmasından yola çıkarsak bugün Hıdrellez. Ve Hızır'ın merkezde olduğu bir kutlama. Hızır'ın kültürümüzdeki anlamını düşündüğümüz zaman da bence Hıdrellez'in diğer hatırlattığı temel değer ise evet yaşam zordur, hayat kolay değildir, insan dara düşebilir. Ancak nasıl her kışın bir baharı varsa her zor günün, kötü günün de mutlaka geçeceği ama bugünler geçerken de mutlaka birinin elinin bize dokunacağı ve bundan aldığımız bir güç ve bir inanç ve bir psikoloji var. Dar günlerin yardımcısıdır Hızır ve bize yardımlaşmayı da hatırlatıyor. İnsan olarak birbirimizin dar gününde elinden tutarsak bugünlerin çok daha rahat geçeceğine dair bize ümit veriyor. Hıdrellez bize bence yaşam sevinci veriyor. Hayat güzeldir diyor.
0: Sayın Küçük Basmacı, size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicileri selamlıyorum. Nice güzel günlerimiz olsun. Hızır yoldaşımız olsun.
0: Şol Hızır'la Şol İlyas ağabey hayat içtiler. Bu birkaç gün içinde, bunlar ölesi değil. Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülten Küçükbasmacı'ya teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.
2: Komşu komşunun külüne muhtaçız o zaman. Şimdi muhtaçlık kalktı. Herkesin cebinde maddi imkanı var. Alacağını alıyor. Birbirine yani şeyi kalmıyor yani. Mudarası kalmıyor. Herkes

0: cebinde parası var, şey, yani dün de yozlaşıyoruz oğlum.
1: Çok güzeldi bizim adetlerde eskiden. Ben müjde tutayım ama böyle. Şimdi eskilerden kalmadı bir şey. Ama yine görünmüş işte, adeti yapıyor işte. Vazgeçemiyor da, unutamıyor da, bırakamıyor da.
0: Buraya kadar geldi, gençlik ne yapar, ne eder bilemiyoruz. Evet, ne kadar yozlaşsa bile bu kural 6 Mayıs geldi mi bizim bu kurallarımız devam eder. Hem de izleyecektir yani. Ben izleyeceğine de inanıyorum.
2: İleri rahmetlerin maaşıyla vardı. Sırtına posteke yapardı. Postekeyi giyirdi sırtına. Nasıl oyunlar yapardı. Nazik Remzi yenge ayı yapardı kendini. Hobre giderdi. O kızlar dönüşse hobre.
3: Annelerimiz kaldırırdı bizi. Biz kızıdık. Daha çocukluğumuz.
4: Ben de annem. Ondan sonra. Annem yoktu benim zaten.
2: Biz de alırdık darbukaydı girişimi. Dönmeye korun içinde.
4: Soğuk olur. Zaten sabahla su soğuk. Yaz da olsa soğuk olur
3: ama
4: sabahla.
3: Ama o suda bir şifa var diye bizim öyle söylerdi büyüklerimiz.
5: Kadının birisi gelin olur, birisi damat olur.
2: Eşer tez birerlerdi.
4: Eskiden çay derlerdi değil mi? Beyaz akarmış, ayran gibi derlerdi. O suyla sütü yoğurtmayaladın mı?
3: Öyle değil o, sen onu ters anladın.
4: Ama ben öyle biliyorum.
2: Bir alay böyle. Darbe kaçalarına kalkıp herkes ikişer ikişer oynardı.
3: Bak ben bunu unuttum.
4: Onu atacaktın sen.
3: Atacaktım ben bunu, koparacağım, çay atacağım. Bu dilek.
2: Neydi o günler şimdi, o günler için biri kalmadı. Biri yok. Şimdi gençler dönüyor.
5: Benzi gibi değil şimdi.
6: Hıdırlı şenliklerimizin devamını gelmesi için biz atalarımıza nasıl gördüysek, bize nasıl tarif edindiyse biz de bizden gelen, sonra gelen uşağı aynısını aktarıyoruz. Ha, onlar herhalde sürdürür sürdürmez. İnşallah devamını temenni ederim.

Kültürel miras, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu. Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi. Kararlılık vurdu.

Madrid'de gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar, Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Bursa'da tefecilik ve yağma suçlarını işleyen bir çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, katil İsrail'in müdahalelerine boyun eğmiyor. Filo yoluna çoğalarak devam ediyor. Girit'ten 30'u aşkın tekneyle yola çıkan konvoy şu an Marmaris rotasında. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü kutlanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Zafer Günü törenleri düzenleniyor. Haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Bu haftada çok değerli, önemli bir konuğumuz var. Sayın Petek Ataman bizlerle birlikte. Sayın Ataman, Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ayrıca 4 dönem Gıda Mühendisleri Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Halen de Onur Kurulu üyesi ve gıda güvenliği konusunda Türkiye'deki otoritelerden biri. Sayın Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Son dönemde gıda denetimlerinin

0: sayısal olarak artması kamuoyunda gıda güvenliği konusunda daha görünür ve güçlü bir denetim mekanizması oluştuğu algısını beraberinde getiriyor biliyorsunuz. Ancak bu artışı yalnızca kaç işletme denetlendi, kaç numune alındı ya da kaç idari yaptırım uygulandı gibi nicel göstergeler üzerinden değerlendirmek yeterli olmayabilir. Bu noktada yapılan denetimlerin risk esaslı planlanması, sahada tespit edilen uygunsuzlukların kaynağına inilmesi, analiz süreçlerinin etkinliği ve izlenebilirlik sistemlerinin güçlendirilmesi, tekrar eden ihlallerin önlenmesi ve tüketicinin güvenilir gıdaya erişimine somut katkısı gibi nitel boyutlarını da dikkate aldığımızda, son dönemde artan gıda denetimlerini kalite, caydırıcılık, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği kültürüne etkisi bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hocam?
1: Aslında gıda denetim sayısı tabii ki önemli ama o denetimlerde ne yapıldığı da son derece önemli. Neler bakıldı, hangi sektörlere gidildi, en büyük sıkıntımız birincil üretime, tarlaya, ahıra çok fazla, hele tarlaya gidemiyoruz. Bunlara gidildi mi? Bunlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki çok sayıda üretici var, küçük ölçekli üreticilerde. Dolayısıyla sayı önemli ama tabii ki tek başına bir şey ifade etmiyor. Bizim de bu denetim sonuçlarından taklit tahşiş dışında pek haberimiz olmuyor. Ne yazık ki taklit tahşişleri yayınlıyor bakanlık, ellerine sağlık. Ama gıda güvenliği sorunlarını yayınlamıyor pek fazla. Bunu yayınlaması için her fırsatta her yolu deniyoruz biliyorsunuz. Bu talebi dile getiriyoruz. Bizim Gıda Güvenliği Derneği ile bir de o boyutumuz var ya, Gıda Güvenliği
0: Tabii
1: Kongresi
0: evet
1: ve Gıda
0: video var. Evet
1: Güvenliği
0: doğru.
1: Derneğimiz. Gıda Güvenliği Derneği ile her yıl bu Avrupa Birliği'nin, tabii sadece Avrupa bunu yayınlıyor, kendi gıda ve tarım üründeki ithalatlardaki bildirimleri raporlaştırıyor, yayınlıyor. Biraz onu takip ediyoruz. Ne oluyoruz, ne durumdayız? İşte biliyorsunuz pestisit kalıntısı çok gündemde. Onun için de B reçeteyi şimdi gündeme
0: Evet,
1: getiriyorlar
0: soracağım onları da.
1: vesaire.
0: Hocam şey dediniz ya, özür diliyorum. Onları takip ediyoruz ne oluyor diye. Hakikaten hani ne oluyor böyle birkaç cümleyle fikrimiz olabilir mi efendim?
1: Tabii, aslında şunu söyleyeyim. Biz bu raporların Türkiye ile ilgili kısmını yılları da karşılaştırarak Türkçe yayınlıyoruz. Bu raporlara Gıda Güvenliği Derneği'nin web sayfasından ulaşmak mümkün. Ama şunu gördük ki hala pestisitte evet bir numarayız bildirim almakta. Ama daha önceki yıllara göre bildirim sayımız düşmüş. Ha, bu bir somut veri olabilir diye
0: Tabii,
1: düşünüyorum.
0: tabii,
1: Çünkü
0: tabii.
1: pestisitte kıyameti koparıyoruz. Herkes biliyorsunuz. Son derece önemli. Yine mikotoksinde de aynı şekilde. Bunu tabii daha somut konuşturabilmek için ihracat rakamlarını da karşılaştırabilmek lazım. Onlara da ulaşmak kolay değil. Ama ihracatımızın bu kadar düşmediğini tahmin ediyoruz en azından.
0: Anladım.
1: Dolayısıyla umuyorum ki biraz daha olumlu gelişmeler var ve olsun. Hepimiz, her birimiz bu ülkenin gıda güvenliği daha net bir şekilde sağlansın, tüketicilere güvenli gıda gitsin, ihracatta da imajımız sarsılmasını istiyoruz.
0: Tabii.
1: Zaten hepimizin hedefi aynı. Onun için bu tür gelişmeler umarım devam eder.
0: Gıda güvenliği alanında son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği uygulamalardan biri de uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin ve işletmelerin anlık ifşa edilmesi oldu. Ve bu uygulama tüketicinin doğru bilgiye hızlı ulaşması, piyasada şeffaflığın arttırılması ve işletmeler üzerinde caydırıcı bir etki oluşturması bakımından da önemli görünüyor. Ancak anlık ifşa uygulamasını yalnızca hangi ürün açıklandı ya da hangi firma listelendi boyutuyla değil de denetim süreçlerinin güvenilirliği, analiz sonuçlarının keskinliği, işletmelerin savunma hakkı, kamuoyunun tabii ki doğru bilgilendirilmesi ve uzun vadede gıda sektöründe güven kültürünün güçlendirilmesi açısından da sanırım değerlendirmek gerekiyor. Bu çerçevede anlık ifşa uygulamasının tüketici sağlığını koruma, sektör disiplinini arttırma, denetim sistemine duyulan güveni yükseltme ve gıda güvenliği bilincini geliştirme bakımından nasıl bir etki oluşturduğunu düşünüyorsunuz?
1: İfşalarla ilgili aslında daha önce ifşa edildiğinde malın işte neredeyse bir yıl önce bu iş tespit edilmiş oluyordu. Ve bir yıl piyasada belki bitti, belki tüketildi, tüketici tarafından tüketildi. Ondan sonra

0: ifşalar yapılabiliyordu. Tabii bu da bu analizler, itirazlar hepsi bittikten sonra yapılabildiği için. Dolayısıyla tüketici de şöyle bir ilgisizliğe neden oldu. Ya ben zaten bunu gördüğümde tüketmiş oluyorum, bitmiş oluyor. Bu artık rafta yok. Dolayısıyla hani daha güncel veri bekliyorlar. Böyle bir izlenimim var. Bu ifşalarla ilgili biliyorsunuzdur mutlaka. Tarım Bakanlığı özel bir site açtı.
1: Evet.
0: Ve oradan yapıyor ifşaları sürekli. Güvenilir gıda nokta tarımorman.gov.tr. Bunu tüketicilerimize özellikle söylemek istedim. Orayı takip etsinler.
1: Sağ olun.
0: Orada sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla işte aynı değeri taşımayan ekonomik taklit tahşiş yapılan gıdalar yer alıyor ama işte burada sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarda biz pestisit kalıntılarını, bizde çok ciddi sorun olan küf toksinlerini ve hastalık yapıcı mikroorganizmaları görmüyoruz. Bu çok büyük bir eksikliğim. Tüketiciler de bunu takip etsinler.
1: Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark, gıda güvenliği açısından tüketicilerin en çok karıştırdığı konulardan biri olarak öne çıkıyor. Çünkü bu iki ifade çoğu zaman aynı anlama geliyormuş gibi algılansa da biri bildiğimiz kadarıyla doğrudan sağlık riskiyle, diğeri ise ürünün kalite özellikleriyle ilişkilendiriliyor. Peki, şimdi bunu dikkate aldığımızda tüketicinin bu ayrımı doğru anlaması, gıda israfının azaltılması, güvenli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve gereksiz endişelerin önlenmesi bakımından nasıl bir önem taşıyor?
0: Bir yerden böyle gürültüyü koparabiliyorsanız o gürültüyü sürdürüp gidiyorsunuz. Burada da öyle oldu. İşte raf ömrü geçmiş ürünler raflarda vesaire diye iki tür tarih var gıdalarda. Aslında tüketicilerin bir kısmı bunu deneyimleriyle de bilirler. Örneğin pirincin ya da kuru fasulyenin tarihi geçerse hala sağlamsa tüketilebilir. Ne demek hala sağlamsa? Böceklenmediyse, kokusunda bir değişiklik yoksa, çünkü bunlar insan sağlığı sorunları değil aslında, kalite sorunları. Kalitesini koruyorsa tüketebiliriz. Bir bisküviyi kalitesini koruyorsa tüketebiliriz. İşte bunlara tavsiye edilen, adı üstünde tavsiye edilen tüketim tarihi konuyor. Ve bunlar eğer özelliğini koruyorsa raflarda yer alabiliyor. Ama önemli olan kıyma gibi, tavuk gibi, bozulan, çabuk bozulan ve insan sağlığını riske atan gıdalar tarihi geçtiğinde rafta duruyorsa işte orada kıyameti koparmamız lazım. Yoksa tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ya da yaklaştığı için indirime girmiş ürünleri ben bir gıda mühendisi olarak alıyorum da tüketiyorum da. Çünkü gıdayı israf etmek de başlı başına bir etik sorun. Hani hayatta nerede etik sorunlarımız var? İşte buradan başlıyoruz etik sorunlara. Onun için ne olur bu iki tarih konusunda tüketicilerimiz çok bilinçli olsun. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiyse baksın, kontrol etsin ve tüketi kalite koku anlamında, tat anlamında uygunsa tüketebilir.
1: Anladım.
0: Değilse kalite sorunudur. O zaman tabii ki iade de edebilir. Böyle hakları var yeni aldıysa.
1: Gıda güvenliği alanında dijitalleşme, denetim süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir hale gelmesi açısından giderek daha önemli bir başlık haline gelirken, güvenilir gıda aplikasyonu ve kare kod uygulaması gibi araçlar da yani dijitalleşme de tüketicinin bilgiye doğrudan ulaşmasını, ürün ve işletme hakkında daha hızlı değerlendirme yapmasını ve olası riskleri ilgili kurumlara daha kolay bildirmesini sağlıyor. Şimdi bu noktada dijital sistemlerin yalnızca hani teknolojik bir yenilik olarak değil de denetim kapasitesini güçlendiren, izlenebilirliği arttıran, tüketici farkındalığını yükselten, işletmelerde kayıt ve sorumluluk bilincini geliştiren ve kamu otoritesiyle vatandaş arasındaki iletişimi hızlandıran bir mekanizma olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüzde, güvenilir gıda aplikasyonu ve kare kod uygulaması gibi konuların güvenli gıdaya erişim, etkin denetim, şeffaflık ve tüketici güveni bakımından nasıl bir katkı sunduğunu değerlendiriyorsunuz?
0: Dijitalleşmeyi ben gıda güvenliği açısından tabii çok çok değerli, önemli buluyorum. Dijitalleşmenin tabii ki sıkıntılı yanları da var ama bu işte sorunu daha drone'la yukarıdan tespit etmeler, tüketicinin böyle kare kod

0: vesaire gibi sistemlerle anında sonuçlara ulaşması, bunlar çok kıymetli. Ama bu akıllı telefonlar internetle birlikte pek çok da aslında konu uzmanı olmayan ama adının başında sonunda profesör, doktor vesaire unvanlar olan kişiler pek çok, hatta onları da geçin, işte fedakar anne vesaire gibi böyle influencerlar.
1: Evet.
0: O kadar çok izliyor ki izleyiciler onu. O kadar çok izliyor ve inanıyorlar ki çok fazla yanıltıcı bilgi var. Dolayısıyla bu internet ve akıllı telefonlar aynı zamanda bizim doğru olmayan bilgilere de ulaşmamızda çok etken. Şimdi burada işte bakanlık denetimlerini mümkün olduğunca paylaşmazsa, bakanlık bu güveni sağlamazsa tüketici o güvensizlikle gidip unvanı kabarık ama o konuda bilgi sahibi olmayan insanların paylaşımlarına güveniyor.
1: Evet.
0: O zaman da ne oluyor? Paketli gıda kötüdür. Paketsiz olan doğaldır. Hadi gidin paketsiz olan gıdayı alın. Oysa o gıda denetimsiz, o gıda izlenebilirliği olmayan gıda vesaire. Yani bir yanlışa doğru gidiyor tüketici. Onun için bu interneti, akıllı telefonu ve dijitalleşmeyi çok akıllıca, bilinçli kullanmak gerekiyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin.
1: Evet. Ne kadar güzel söylediniz kıymetli hocam. Ben aslında hani soruyu sorarken işin o boyutunu gerçekten düşünmemiştim. Bir yandan her şeye erişebilirken diğer yandan işte bu manipülatif, yanlış, sadece biraz daha okunur, izlenir, görünür olmak için yapılan paylaşımlara da son derece dikkat etmek gerekiyor söylediğiniz gibi. Yani her işin bir uzmanı var. Her konuda uzman olmak diye de bir şey yok. Tabii ki fikrinizi, görüşünüzü yansıtabilirsiniz ama bunu bilimsel bir gerçek gibi diğer tüketicileri de manipüle edecek şekilde, yanlış yönlendirecek şekilde, hele bir de içeriğinde bunun işte işbirliğidir, reklamdır, başka bir ürüne yönlendirmedir varsa bunlara da biraz yani dikkat etmek gerekiyor artık. Hani hep sizler yıllardan beri söylüyorsunuz ya efendim, hani en iyi gıda denetçisi tüketicidir diye, işe bir de bu boyut da eklendi. Yani sonuçta bu sosyal medya başta olmak üzere bu uygulamaları kullanıyorsak, nasıl en iyi gıda denetçisi tüketiciyse, bu konuda biraz daha deyim yerindeyse seçici olmak lazım. Kıymetli hocam, şimdi tabii bu sorduğum soruların hepsi ayrı bir program konusu, başlığı. Bunun farkındayım. Bu yayında kısa kısa geçelim istedim ve yüksek müsaadenizle 10 yıl oldu değil mi Tarım ve Gıda Etiği Derneği?
0: Oldu oldu,
1: 10
0: on
1: yıl
0: yıl
1: oldu.
0: oldu.
1: Siz 10
0: Gururla
1: yıldır,
0: her yerde söylüyoruz.
1: evet, ben de gururla söylüyorum, naçizane çalışmalarının bir bölümüne de katılıyorum yine sizlerin de
0: Ne
1: sayesinde.
0: güzel.
1: Şimdi teorik bir kavram gibi gözüküyor. Dolayısıyla İlk önce yine bizim anlayabileceğimiz dilde gerçekten bunu bir tanımlamanızı rica ediyorum ama arka planda zihnimde de şu var kıymetli hocam. Söyleyeceğiniz kavramın bizim günlük hayatımızdaki somut karşılığı ne? Biraz da bunu öğrenmem gerekiyor.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Aslında şu doğru, etik teorik bir kavram
1: Hı.
0: ve felsefi bir kavram. Aslında bu işte bizim Türk kültürüne göre yetiştirilmiş insanlar vardır. Ama gerçek şimdilerden, onun da böyle yozlaşmışından söz etmiyorum. İşte yalan söylemeyen, dürüst, hak yemeyen vesaire gibi, zaten bu insanlar etik değerlerle yetiştiriliyor. Ama bunun adını etik değerler olarak koymayı bilmiyoruz ya da böyle bir farkındalığımız yok. Hepimizin değil mi çok kıymetli değerleri var aslında yaşamda kullandığı. İşte etik aslında bunları sorgulayan bir felsefe dalı. Daha iyi, daha doğruyu nasıl bulurum? Daha doğru davranışlarda nasıl bulunurum? Değerleri nasıl koruyabilirim? İşte nedir değerler? Örneğin çevre sürdürülebilirlik bir değer. Hele de bugünlerde son derece önemli, hepimizin gündeminde olan bir değer. İşte bağımsızlık, egemenlik bir değer. Son derece önemli bir değer üstelik. Bunun gibi işte başka ne olabilir? Adalet, dürüstlük, tarafsızlık. Bakın hep aslında hayatımızın bir yönüyle çok ilgili.
1: Tabii.
0: İşte ne dedim, programlarımı objektif bir şekilde yaparım. Hiçbir şekilde taraf gözetmeksizin. İşte bu aslında etiğin hayata yansımış hali. Tamam, etik bir teori ama bunu biz davranışlarımızda

0: ahlak kuralları olarak görüyoruz. Tarım ve gıda etiğine gelince o zaten uygulamalı bir etik alanı. Yani biraz daha teoriden çıkmış bir alan. Toprağın değeri, toprağı sağlıklı tutmak, toprağı yok etmemek bazen yanlışlıkla, bazen bile bile tarım topraklarının üstüne binalar dikerek ya da zeytinlikleri yok edip maden alanları açarak, bunların hepsi birer yaşamda birebir görülen etik sorun. Ya da eğer şimdi bizim insanın kendini geliştirme, kendini gerçekleştirmesi en önemli etik değerlerden biri. Ama bakıyorsunuz çiftçimiz yaşlanmış, gençler orada kendilerine yer bulamıyor. Oysa gıda hakkımızı nasıl sağlayacağız? Bakın gene hayata girmiş bir etik değer. İşte dedim ya, gıdanın israfı, bu çöplerin, atıkların mahalleler ve o mahallelerin gelirleriyle ilgili şeyini yapmışlar, bağlantısını araştırmışlar. Hangi geliri düşük olan mahallelerde en çok atık ne, geliri yüksek olanlarda atık ne? Çok ciddi gıda atıkları var. Bazen ambalajı açılmamış. O zaman bu çok büyük bir etik sorun. O gıdayı attığınız zaman üreticinin emeğini atıyorsunuz. Ürünün kendini atıyorsunuz. Suyu atıyorsunuz, değil mi? Ne kadar su kıtlığımız var. Oysa biz o gıdayı üretirken su harcadık. İşletmeyi temizlerken su harcadık. Ciddi bir su da atıyorsunuz beraberinde. Bunlar hep etik değerlerin yaşama yansımış hali. Bir şeyden söz edeceğim. Biz
1: Lütfen
0: şimdi
1: lütfen.
0: 10. yıl olunca artık ne yapalım diye şaşırdık. Onu da yapalım, bunu da yapalım. 15 görsellik bir kampanyamız var. Bunu sürekli hem sosyal medyamızda hep web sitemizde paylaşıyoruz. Bu görsellerden son ikisinin sloganını söyleyeceğim.
1: Lütfen.
0: O görselde diyoruz ki, tarım ve gıda sisteminde çocuk emeği sömürüsüne hayır.
1: İşte.
0: Çünkü biliyoruz ki çocuklar okula gidemiyor. Ve zaten görselimizde çantası tarlada bir kenarda kalmış bir çocuk, tarlada annesiyle vesaire çalışırken. Ya da gene bir önceki bildirimiz, görselimiz çok güncel bence. Gıda bir silah değildir. Aç bırakılarak kazanılan savaş bir zafer değil, insanlık suçudur. Bu da tam günümüzle ilintili. Bunlar hep hayata yansımış hali aslında. Biz bunu kendimize de yönlendirebiliriz. İşte gıdaya ihtiyacı olan biri varken biz israf ediyorsak, bu da yaşamımızdaki gene etik dışı davranışlardan biri diye görebiliriz. Gıda reklamları, yanıltıcı reklamlar,
1: Ya.
0: bunların hepsi çok ciddi etik sorunlar.
1: Sorunlar. Gıda fiyatları ve enflasyon yalnızca tüketicinin alım gücünü etkileyen ekonomik bir başlık olarak değil, güvenli, yeterli ve dengeli gıdaya erişim açısından da doğrudan değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir mesele olarak karşımızda. Çünkü üretim maliyetlerindeki artış, lojistik giderleri, iklim koşulları, arz talep dengesizlikleri ve piyasa dalgalanmaları gıda fiyatlarını biliyorsunuz yükseltiyor. Bu çerçevede gıda enflasyonunu hani yalnızca fiyat artışı olarak değil de tüketicinin güvenilir gıdaya erişimi, denetim mekanizmalarının etkinliği, üretici ve işletmeler üzerindeki maliyet baskısı, kayıt dışılıkla mücadele ve toplum sağlığının korunması açısından ele aldığımızda gıda güvenliği ile fiyat istikrarı arasında nasıl bir ilişki kurulmalı ve sizce bu alanda hangi politikalar öncelikli olmalı?
0: Biz aslında şunu hep söylüyoruz. Gıda güvencesi, gıda hakkı sağlanamadan, yani insanlar gerçekten tüketmeyi hak ettikleri güvenli, besleyici ürünü sürekli ekonomik olarak elde edemiyorsa, o zaman gıda güvenliğinden de söz edemiyoruz. Çünkü ister istemez çok ucuzsa bu ya kayıt dışıdır. Eskinin deyimiyle merdiven altı dediğimiz ve onun pek çok başka sorunu vardır. Tükettiğiniz gıda o gıda değildir. Bu sorunların en basiti.
1: Evet.
0: Yani işte ne bileyim, bu hep örneğini veririz ya, peynir diye alırsınız, peynir değildir. Sucuk diye alırsınız, sucuk değildir. Ama ya da çikolata, çikolata temel bir gıda maddesi olmayabilir. Ama nefis diyorsunuz, çocuklarımız
1: Evet,
0: diyorsunuz.
1: evet.
0: İstediği zaman sahte olduğunu bile bile gidip alıyor ne yazık ki anneler babalar.
1: Ne yazık ki.
0: Bu hani işin daha ekonomik boyutu gibi. Ama kayıt dışında üretilen gıdalara gittiğinizde onun gıda güvenliği sorunları da ortaya çıkıyor. İşte ne bileyim, markası olmayan, izlenebilirliği olmayan, özellikle de bu et ürünlerinde vesaire, başka türlü uygulamalarda olabiliyor. Bizim hakikaten tüketicilerimizi bu tür ürünlerle karşı karşıya bırakmamamız lazım. Son derece önemli, son derece ciddi bir konu bu. Ve toplumda sürekli bu duyarlılığı arttırmaya çalışıyoruz. Tabii sadece duyarlılık arttırmayla bu iş çözülmüyor.
1: Doğru.
0: Demin de dedin ya, biz bir
1: Alım
0: sivil
1: gücü.
0: toplum örgütüyüz. Tabii sonuçta biz ancak bunları dile getirip sadece tüketicinin değil, kamu otoritesinin de farkındalığını biraz etkilemeye çalışıyoruz doğrusu.
1: Topraktan Sofraya Etik Semineri 15 Mayıs 2006'da Cuma günü 13 ile 17 saatleri arasında Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde. Efendim, bu etkinlik hakkında çok kısaca bilgi verebilir misiniz?
0: Topraktan sofraya etik dedik. Aslında bizim tarım ve gıda kesiminin de pek çoğu Hacettepe'de bir toprak etiği uygulamalı merkezi, etik merkezinin olduğunu bilmiyorlar. Hatta Hacettepe'nin içindeki pek çok ilgili hocamız da bilmiyor. Dolayısıyla bu tür işbirliklerini yaparak aslında onların da varlığını bir anlamda daha görünür hale getirmeye
1: Yani tabii.
0: çalışıyoruz. Çünkü ciddi, çok ciddi çalışmaları var. İşte belediyeden alanlar almışlar, orada tarım yapmışlar, toprağı korumak üzere uygulamalar yapmışlar. Burada topraktan sofraya etik konusunu işleyeceğiz. Ve en son bir genç çiftçilere eğitimimiz vardı. Orada ben de çok şaşırdım. Çiftçi toprağı tanımıyor yeterince. Bir toprakla ilgili gene bir şeyimiz var. Çok kıymetli bir derneğimiz var. Türkiye Toprak Bilimi
1: Bilimi
0: Derneği.
1: Derneği.
0: Oranın o derneğin başkanı hocamız konuşurken sorulan sorular, verilen cevaplar, şunu gördüm ki toprak eğitimi de vermemiz lazım.
1: Lazım.
0: Dolayısıyla bu seminer o anlamda Hacettepe'deki topraktan sofraya etik
1: Etik
0: konuları,
1: seminer.
0: tohum biliyorsunuz, tohumla ilgili
1: Evet.
0: de gene bir konuşmacımız var Türkiye Tohumcular
1: Birliği,
0: Birliği'nden.
1: evet.
0: Burada böyle bir şey, gene gıda sektöründen de TÜGİS'in örneğin başkanı, Gıda İşverenleri Sendikası'nın başkanı var. Çok değerli konuşmacılarımız var.
1: Kıymetli hocam, hak
0: İki...
1: geçmesin. Bana 30 saniye verebilir misiniz? 30 saniye
0: Tabii.
1: sadece, hak geçmesin.
0: Buyurun.
1: Profesör Doktor Ayten Namlı hocamız konuşacak. Toprak Bilimi Derneği Başkanı. Profesör Doktor Oğuzcan Turgay hocamız konuşacak. Profesör Doktor Meltem Yılmaz hocamız, söylediğiniz gibi Tohumcular Birliği'nden Selami Yazar Bey konuşacak. Tohumun etikle bağlantısı da önemli. Profesör Doktor Barbaros Özer hocam var, oturum başkanlığı yapacak. Ali Topçu hocam sağ olsun konuşacak. Kaan Sidar Bey, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası Başkanı, söylediğiniz gibi, ve Profesör Doktor Recep Külcü hocamız, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesinden katkı verecek. Tüm detaylar da targatder.org'da, bunu da söyleyelim efendim. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Herkesi de bekliyoruz 15 Mayıs'ta Hacettepe Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitenin içerisinde. Söylediğimiz gibi targatder.org web sayfasında ve Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin de tüm sosyal medya hesaplarında hem bu organizasyonu, yani Topraktan Sofraya Etik Seminerini, hem de diğer paylaşımları lütfen takip edin diyoruz ve kıymetli Petek Ataman hocamıza da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun
0: Ben
1: efendim.
0: çok teşekkür ediyorum bu konulara yer verdiğiniz için. Yine bir zaman bir başka programda görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler.
1: Ve böylelikle bu haftada toprağın sözünü bitiriyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bir sonraki hafta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Tüm Macaristan'da öğrencilerin onun kahramanlıklarını dinleyerek büyüdüğü ve her Macar kadınının onun kadar azimli ve güçlü olmak istediği bir isim. Fransa Kralı 14. Louis'nin tanımıyla Avrupa'nın en cesur kadını. Tavizsiz bir vatansever ve korkusuz bir lider. Macar asıllı soylu bir prenses. Türk topraklarında kraliçe, Macaristan'da prenses, Hırvatistan'ın Ozali kalesinde kontes diye hitap edilen Ilona Zirini.

Hırvat Macar Zrinski soylu ailesinin hayatta kalan son üyelerinden biri olan Ilona Zrini, Macaristan ve Hırvatistan krallıklarının en nüfuzlu ailelerinden Hırvatistan Genel Valisi Petar Zrinski'nin ve şair eşi Katarina Zrini'nin kızı olarak 1643'te Ozali'de doğuyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Ilona'nın daha sonra Jutita Petronila ve Aurora Veronica adında iki kız kardeşi ve Ivan Antun adında bir erkek kardeşi dünyaya geliyor. Ilona ve kardeşleri bir zamanlar güçlü olan Zrinski ailesinin son nesil torunları olarak da biliniyor. Güçlü Hırvat soylu ailesinin üyeleri, Hırvatistan valileri olarak görev yapmış ve Macar ordusunda da önemli pozisyonlar üstlenmişler. Seçkin bir devlet adamı ve askeri lider olan Miklos Zrini'nin yeğeni olan Ilona'nın küçük yaştan itibaren mükemmel bir eğitim aldığı söyleniyor. Macarca, Hırvatça, Latince ve Almancayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor, silah kullanmayı biliyor ve seçkin bir kılıç ustası olarak biliniyor. Genç yaşından itibaren de zekası ve güzelliğiyle, daha sonra ise cesaretiyle akranları arasında öne çıkıyor. Hayata karşı ilk yenilgisini babası Petar Zrini'nin Habsburg tarafından ihanetle suçlanıp öldürülmesiyle yaşayan Ilona, 1666 yılında Erdel Prensi Ferenc Rákóczi ile evlenir fakat bu evlilik uzun sürmez. Ilona önce Ferenc Rákóczi'den olan üç çocuğundan ilkini ve daha sonra da eşini kaybeder. Eşinin 31 yaşındaki erken ölümü, 33 yaşındaki Ilona'yı çocuklarının ve mülklerinin hamisi olarak tek başına bırakır. Takip eden yıllarda Ilona sadece çocuklarını tek başına büyütmekle kalmaz, aynı zamanda bugünkü Hırvatistan ve Ukrayna'daki mülkleri de kapsayan ailenin muazzam servetini de yönetir. Dul kaldıktan kısa bir süre sonra iki küçük çocuğuyla birlikte bugün Ukrayna'nın sınırları içinde bulunan Mukaçeve'ye taşınmaya karar verir ve burada 1682 yılında Habsburg hanedanlığına karşı Macaristan'ın bağımsızlığı için mücadeleye girişen ve Kuruç ayaklanmasını başlatan sıra dışı bir genç adam

adam İmre Tököli ile evlenir. İkiliyi sadece karşılıklı olan güçlü aşkları değil, Macaristan'a olan sevgileri de birbirine bağlar. Baskıcı Habsburg yönetiminden kurtulmak için planlar yapan İmre, Avusturya hanedanına karşı bir ayaklanmaya liderlik eder ve giderek güçlenen Avusturya'ya karşı İstanbul'dan destek arar. O dönemde Osmanlı'ya bağlı Yukarı Macaristan'ın prensi olan İmre, 1683'te Türk kuvvetleriyle birlikte Viyana üzerine yürür. Ancak Osmanlı ordusu kuşatmada ağır kayıplar verince geri çekilir. Bu harekat sırasında İlona ve İmre birçok mülklerini de teslim etmek zorunda kalır. ...1683 Viyana Savaşı'ndaki yenilgilerinin ardından hem Osmanlı kuvvetlerinin hem de müttefiki Kuruç savaşçılarının geri çekilmekten başka çaresi kalmayınca Tökeli de Osmanlı İmparatorluğu'na sığınır. Eşinden ayrı düşen İlona iki küçük çocuğuyla birlikte günümüz Ukrayna'sında kalan son kale olan Mukatçeve Kalesi'ne sığınmıştır ve üçüncü çocuğuna hamiledir. Kısa süre sonra kendisini acımasızlığıyla tanınan Avusturyalı General Antonio Caraffa ile karşı karşıya bulur. 1685'in sonunda Avusturya İmparatorluk ordusu kaleyi kuşatınca İlona Zirini Osmanlı ordularının desteğiyle kaleyi 3 yıl boyunca generalin güçlerine karşı tek başına savunur. Sadece mükemmel bir asker değil, aynı zamanda birliklerinin moralini yüksek tutmayı başaran bir komutan olduğunu da. İlona'nın savaşta gösterdiği direnç ona Avrupa'nın en cesur kadını unvanını kazandırır. Maalesef bu süreçte dünyaya gelen bebeğini de kısa bir süre sonra kaybeder. ...1686'da Kutsal İttifak, bu dini geri almayı başararak Macar topraklarındaki yaklaşık 150 yıllık Osmanlı hakimiyetine son verir. Bu dinin geri alınması, Mukaçeve cephesindeki dengeleri de değiştirir ve güçlenen Habsburglarla müttefiklerine karşı kaleyi elde tutmak imkansız hale gelir. 1688'in başlarında İlona, askerlerinin affedilmesi ve çocuklarının Rakossi mülklerinin sahibi olarak kalması şartıyla kaleyi teslim etmek zorunda kalır. Kraliyet Sarayı, başlangıçta bu şartlara uyuyormuş gibi görünse de Habsburglar anlaşmaya sadık kalmazlar. Viyana'ya vardığında çocukları İlona'dan koparılır ve 12 yaşındaki oğlu Ferenc'i bir daha hiç göremez. Sonradan o günleri anlatırken padişaha yazdığı mektupta Mukaçeve Kalesi'ni bir paşa gibi korudum demiştir.

İmparatorun esiri olarak bir manastırda tutulan Ilona'yı 1691 yılında Tököli'nin esir aldığı bir Habsburg generaliyle takas edip kurtarmasıyla Osmanlı topraklarına sığınır. Çift önce İstanbul'un Galata semtine, daha sonra ise İzmit'e Çiçek Çayırı'na yerleşir. İzmit'te Prenses Ilona, sultanın verdiği 5 kese paranın bir kısmıyla bir çiftlik satın alır ve burada beraberindekilerle kendileri için evler inşa ederler. Sonunda refah ve huzur içinde bir yaşama kavuşan Ilona Zirini, oğlu 2. Rakossi'nin hapishaneden kaçtığı haberini de alır ve çok sevinir. Maalesef ağır bir hastalık onu esir alır ve oğluna kavuşamadan 18 Şubat 1703'te eşinden 2 yıl sonra ölüm çiçekli çayırdan en asil çiçeği koparıp götürür. İzmit'te hayata gözlerini yuman ama İstanbul'da Galata'daki Fransız Saint Benoît Kilisesi'ne getirilip defnedilmesini dönemin Fransa Büyükelçisi, "Prenses İzmit'te hayata gözlerini yumdu, naaşı dün Galata'ya getirildi." Sokaklar ve pencereler tıklım tıklım dolup taşıyordu. Kiliseye zar zor sığabildik. Duvarlarda Macaristan, Erdal Prensliği ve Prenses ailesinin armaları asılıydı. Zirini Hanedanı'nın son üyesi olmakla beraber, iffetiyle ve merhametli iç dünyasıyla ayrıcalık kazanmış bir prensesin hatırası önünde saygıyla eğildik, diye yazar. Ilona Zirini'nin mezarının başındaki mermer taşına ise, burada kahramanlıklarından sonra sağlam karakterli, cinsinin ve yüzyılın övündüğü, Zirini ve Frangepan soylarının son incisi, hükümdar Tököli ve Rakossi'nin takdire şayan eşi, Hırvatlar, Erdelliler, Macarlar ve Sekerliler arasında yaptıklarıyla bütün dünyada ün salan Ilona Zirini yatıyor. Kaderin darbelerine kuvvetle dayandı, iyilikte büyük bir insandı, talihsizlikte daha da büyük. İzmit Körfezi yakınında Çiçekli Çayır'daki çiftliğinde ömrünün 60. senesinde 1703 yılı 18 Şubat'ında hayata gözlerini yumdu, diye yazılır. 1906'da Ilona'nın kemikleri aynı yerdeki oğlu 2. Rakossi'nin kemikleriyle birlikte bağımsız Macaristan'a götürüldü ve Slovakya'daki Aziz Elizabeth Katedrali'ne defnedildi. Yaşamı romanlara konu olan, adı okullara, kütüphanelere verilen Ilona Zirini'nin Budapeşte Vaya ve Mukaçeve'de heykelleri, büstleri önünde yeni kuşaklar bugün saygıyla eğiliyorlar. İzmit'teki Çiçekli Çayırsa günümüz Avrupa'sına, kültürlere ve milli tarihlere nasıl karşılıklı saygı gösterileceğine dair dersler veriyor.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en görkemli prodüksiyonlarından biri olan 1952 yapımı Harikalar Sirki adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmenliğini dev bütçeli destanların ustası Cecil DeMille'in üstlendiği bu yapım, sirk dünyasının o ışıltılı perdesinin arkasındaki gerçek hayatları ve gerçek hırsları beyaz perdeye taşır. Filmin başrollerinde James Stewart ve Charlton Heston var. Hikayemiz, dev bir gezgin sirki yöneten disiplinli menajer Brad Braden'in etrafında döner. Fakat filmin asıl kahramanı James Stewart'ın canlandırdığı palyaço Buttons'tur. Buttons, yüzündeki makyajı hiç silmeyen, geçmişi sırlarla dolu, hüzünlü bir adamdır. Sirk çalışanları arasındaki birleştirici güç olan bu gizemli palyaçonun neden hiç makyajsız gezmediği sorusu filmin sonuna kadar izleyiciyi de merak içinde bırakır. Film bize göre bir gösterinin arkasındaki devasa emeği ve ne olursa olsun gösteri devam etmeli kuralının ne kadar katı, sert olduğunu anlatır. James Stewart, yüzü tamamen boyalı olmasına rağmen kariyerinin belki de en sıra dışı performansını sergiler. Filmin finaline doğru yaşanan o meşhur tren kazası sahnesi çekildiği dönem için sinemada adeta

0: teknik bir devrimdir. Kazadan sonra bile sirk ekibinin yaralarını sarıp şehre girerek gösteriyi başlatması ise hayata tutunmanın en uç örneklerindendir. 1953 yılında en iyi film Oscar'ını kazanan Harikalar Sirki filmi izleyicisine her insanın aslında birçok maskenin ardına gizlendiğini, ancak o maskelerin altındaki iyiliğin istenirse her zorluğu aşabileceğini de anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı olacak. Türkiye'nin sanat eğitimi alanındaki en köklü ve prestijli kurumları arasında yer alan konservatuar, temellerini Osmanlı dönemindeki Darül Elhan ve sonrasındaki İstanbul Belediye Konservatuarı geleneğinden alır. Kurum, yetenekli gençleri dünya standartlarında sanatçılar olarak yetiştirmeyi temel vizyon kabul eder. Eğitim süreci ortaokul kademesinden başlayarak sanatta yeterlik aşamasına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Müzik, sahne sanatları ve müzikoloji bölümleri bünyesinde piyano, üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, kompozisyon, opera, bale ve tiyatro gibi uzmanlık alanları bulunur. Konservatuvarın tiyatro ana sanat dalı 1970'te Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarı içinde 1978 yılında açılır. İlk öğrencilerini İstanbul ve Antalya'da yaptığı sınavlarla alarak eğitimine başlayan okulun kurucuları Zeliha Berksoy, Ahmet Levendoğlu, Edvina Levendoğlu ve Can Gürzap'tır. Sonraki yıllarda tiyatromuzun ünlü isimleri Yıldız Kenter, Raik Alnaçık, Zekai Müftüoğlu, Alev Sezer, Serpil Tamur, Cihan Ünal, Haluk Kurdoğlu, Müşfik Kenter de okulun hocaları arasına katılır. Çok sayıda ünlü oyuncunun yetiştiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı günümüzde de klasikten çağdaşa geniş bir repertuar üzerinden nitelikli eğitimini sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Turkuaz.
3: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu.

0: Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden üç kubbeli bir görünüşü vardı. Bu üç kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, üçüncü kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar, sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
1: Turkuaz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Avrupa halklarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Yalım, etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla

0: Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin adaylık sürecine de değindi. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır vurgusu yaptı. Ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle malul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu.
1: İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün Saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı, dedi.
1: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız

0: Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
1: Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SAHA 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkati çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. Bakan Kacır, İlham Verici İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nda konuştu.
2: Sanal ofis hizmeti ile kuluçka aşamasındaki girişimcilerimizin üzerindeki mali yükleri hafifletirken girişimcilik ekosisteminin tabana yayılmasını sağlıyoruz. Kuracağımız bu dijital platform sayesinde girişimciler fiziken Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın pasaport temelli kimlik doğrulama süreciyle tamamen uzaktan Türkiye'de şirket sahibi olabilecek. 2024'te uygulamaya aldığımız çalışanlara hisse opsiyonu düzenlemesinden girişimlerimizin daha etkin yararlanabilmeleri için bu uygulamada yenilikler yapıyoruz. Teknoloji girişimlerinin çalışanlarına verdikleri pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli süreleri kısaltıyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar, dedi. Bakan Tekin, Ankara'da insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesine katıldı.
3: Muhalefet partileri bizi ısrarlı bir biçimde sivil toplum örgütleriyle ve meslek birlikleriyle yaptığımız işbirliğinden dolayı eleştiriyorlar. Tek merkezden beslenen bir bakış açısına sahip, totaliter bir ruhtan beslenen bir perspektifle eğitim öğretim camiamıza yön vermemizi arzu ediyorlar. Biz yaptığımız bu işleri ümmete, millete, vatana hizmet şiarıyla yapıyoruz ve bunu yaparken de bu süreçte bize destek olacak herkesin samimi işbirliğini açığız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Bakan Çiftçi, A Haber kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
4: Bütün dosyalar şu anda faili meçhul cinayetle ilgili bütün dosyalar yeniden açıldı Adalet Bakanlığımız tarafından. Bizim de görevimiz İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece aktif destek vermek. Çünkü bir cinayet işlenmiş, bir ortada faili meçhul cinayet var, olay var. Ve aileler de bekliyorlar ki bunların aydınlatılmasını, bunların sorumlularının adaletin önüne çıkarılmasını istiyorlar. Bizim sorumluluğumuz bu noktada başlıyor.
1: Mustafa Çiftçi, yeni nesil çetelerle mücadelede hiçbir ayrım yapılmadığını, suça bulaşan herkesin adaletin karşısına çıkacağını vurguladı.
4: Bu işe karışan kimse, yani yanlışa karışan, bulaşan her kimse, bu ünlü olsun, ünsüz olsun, yani bu işin ticaretini yapan sokaktaki torbacısından baronlarına varıncaya kadar veya işte bunu kullananlara yönelik olarak her kimse, bizim operasyonlarımızda herhangi bir ayrım yok. Kim yapıyorsa biz adaletin karşısına çıkarmakla mükellefiz ve bunu da yapıyoruz.
1: Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriye

0: Yetkililer tarafından sürekli izlendiğini ifade etti.
1: Biz sanal ortamı da sanal devriyelerimizle sürekli izliyoruz. Dolayısıyla burada 2025 yılında mesela attığımız siber devriyelerde şu 210 bin 234 rakamı tespit edilen şahıs veya hesaplarla ilgili. Bunlar da suç unsuru tespit edilmiş ve 6666 tane siber operasyon gerçekleştirilmiş.
0: Çiftçi zehir tacirleriyle mücadele konusunda çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi.
1: Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Yani sokaklarımızı, çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü," dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Yalım ifadesinde, 2023 CHP kurultayı öncesi kongre masrafları için o dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia etti. Özkan Yalım'ın iddiaları arasında kurultay delegesi olduğu dönemde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer aldı. Etkin pişmanlık ifadesinde ayrıca Uşak Belediyesi adına alınan aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul'daki bir firmada yaptırıldığını öne sürdü. İfadedeki iddialar arasında iki araç için başlangıçta ayrı fatura düzenlendiği ancak daha sonra tek faturada birleştirildiği de var. Özkan Yalım, yapılan işlemler nedeniyle pişman olduğunu ve oluşan kamu zararını gidermek istediğini de ifade etti. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde, "Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim," dedi. Mustafa Gökhan Böcek ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak isteğinin duyulması üzerine partili kişiler ve milletvekillerinin kendisiyle cezaevinde görüşmek istediğini belirtti. Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı'nın kendisine 8 aydır cezaevindesin bu yaptığın yakışık almaz dediğini anlattı. Orta Doğu'da gerilim yine tırmandı. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Tahran yönetimi ABD'nin İran tankerlerine yönelik hamlesini ateşkes ihlali olarak niteledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, "Diplomatik bir çözüm masada olduğu her zaman ABD pervasız bir askeri maceraya girişiyor," dedi. Arakçı, İran'ın füze kapasitesine ilişkin iddialara da yanıt verdi. "Füze envanterimiz ve fırlatma kapasitemiz 28 Şubat'a kıyasla %75 seviyesinde değil, doğru rakam %120 ifadelerini kullandı. Sahadaki gerilime rağmen Washington yönetimi ateşkes sürüyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakın zamanda bir cevap beklediğini söyledi. Tahran yönetimi de Tasnim Haber Ajansı'na müzakerelere ilişkin ABD'nin yanıtını değerlendiriyoruz açıklamasını yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları bölgede de tansiyonu yükseltiyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla ülkesine hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan geçici ateşkes ve karşılıklı 1000 savaş esiri takası konusunda uzlaşı sağladığını açıkladı. Hem Moskova hem Kiev ateşkesi doğrularken, Zelenski Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü kutlanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Zafer Günü törenleri düzenleniyor. Törenlere alınan sıkı güvenlik önlemleri damga vurdu. Moskova'da mobil internet kesildi, yabancı basına sınırlama getirildi. Kızıl Meydan'da yapılan geçit töreni önceki yılların görkeminden uzak. Törende ağır zırhlı araçlar ve füzeler yer almıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında zaferi kutladı. Nazilere karşı kazanılan zaferin Ukrayna'daki Rus askerlere ilham verdiğini belirtti. Birçok devlet ve hükümet başkanı da Zafer Günü kutlamalarında yer aldı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Avrupa halklarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Yalım, etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 3 kritik maça sahne olacak. Şampiyonluk yarışındaki 3 takım bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçlar şöyle. Beşiktaş Trabzonspor hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaray Hesap.com Antalyaspor hakem Çağdaş Altay ve Tümosan Konyaspor Fenerbahçe hakem Atilla Karaoğlan. Süper Lig'e yükselme heyecanı ise sürüyor. Playoff ilk turunda rakiplerini geçen Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü iki ayaklı randevuda kozlarını paylaşacak. Bodrum'daki ilk mücadele pazartesi, Çorum'daki rövanş ise cuma günü oynanacak. Finale adını yazdıran ekip ligi üçüncü bitiren Esenler Erok Spor'un rakibi olacak. Fenerbahçe-Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için parkeye çıktı. Temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Uzatma devresine giden zorlu mücadeleyi 94-90 kazanan Sarı Lacivertli ekip adını Euroleague dörtlü finaline yazdırdı.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in üç kesimleri, Yozgat ve Sivas hariç İç Anadolu, Sinop hariç Batı Karadeniz'le Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, Çanakkale ve Burdur 23, İzmir, Denizli ve Şanlıurfa 27, Antalya ve Muğla 26, Sakarya ve Diyarbakır 25, Afyonkarahisar 22, Adana 29, Düzce, Siirt ve Mardin 24, Zonguldak 20, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum 18, Kars 17 ve Van 16 derece.
2: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 15 ile 17. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinleyin.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle mağdur karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır, ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın 4. gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için

0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Troya'ya ait 221 eser İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürle'ye yönelik sözleri nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. İnternet kesildi, yabancı basına sınırlama getirildi. Askeri geçit de önceki yıllardaki kadar coşkulu değildi. Zırhlı araç ve füzeler törende yer almadı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdek ise sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
0: Bir dakika.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki çatışma sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek verilmeye devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır, ifadesini kullandı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler, fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar, Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız, dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriyeler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkat çekti, bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Ankara'daki değerli dostlarım diyerek başlamış mektubuna. Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Tayvan'dan bir mektup. Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSR kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepiniz

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD ile İran arasındaki çatışma süreci başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız dedi. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çiftçi, sanal ortamın sanal devriyeler tarafından sürekli izlendiğini de ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi, iklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi, elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Troya'ya ait 221 eser İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Mühendis Kızlar Buluşması'nda projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek, Özel'in iddiaları için siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürü ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı, savcılığa ek ifade verdi. Özkan Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e ayrı ayrı 200 bin TL ve 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Özgür Özel'in genel başkan seçilebilmesi için delegeleri ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. ABD Başkanı Trump, İran'dan yakında cevap beklediğini söyledi. Gazze'de ateşkese rağmen

kritik maça sahne olacak. Şampiyonluk yarışındaki 3 takım bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek maçlarda hakemler şöyle:

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Saha 2026 heyecanı 4. gününde devam etti. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Açıklamaya göre Erdoğan El Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. El Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini söyledi. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Teknoloji çalışanlarına verilen pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli sürelerin kısaltılacağını duyurdu. Bakan Kacır, ilham verici iyi yönetim uygulamaları forumunda konuştu.
2: Sanal ofis hizmeti ile kuluçka aşamasındaki girişimcilerimizin üzerindeki mali yükleri hafifletirken girişimcilik ekosisteminin tabana yayılmasını sağlıyoruz. Kuracağımız bu dijital platform sayesinde girişimciler fiziken Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın pasaport temelli kimlik doğrulama süreciyle tamamen uzaktan Türkiye'de şirket sahibi olabilecek. 2024'te uygulamaya aldığımız çalışanlara hisse opsiyonu düzenlemesinden girişimlerimizin daha etkin yararlanabilmeleri için bu uygulamada yenilikler yapıyoruz. Teknoloji girişimlerinin çalışanlarına verdikleri pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli süreleri kısaltıyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin Mühendis Kızları buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı.
3: Bu çalışma bize 3 önemli sonucu açıkça gösteriyor. Birincisi, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, genç kızlarımızın mühendislik alanına yönelik özgüvenini belirgin biçimde artırıyor. Öğrencilerimiz bu sayede kendi potansiyelini daha da ileri görüyor. Ve mühendislik alanında kalıcı bir kariyer inşa etme konusunda daha güçlü bir irade ortaya koyuyor. İkincisi, proje eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki geçişi kolaylaştırıyor. Burs, staj, mentörlük, eğitim ve istihdam imkanları öğrencilerimizin sadece akademik başarılarına değil, mesleki deneyim kazanmalarına da çok önemli.

0: Buradan dokunduğu anda konuşuyor. Yangın, sel, fırtına olduğunda, toprak kayması yaşandığında, o ülkede, o şehirde su ve gıda krizi kapıya dayandığında konuşuyor. İklim meselesi bir anda o afetler sonrasında soyut bir başlık olmaktan çıkıyor ve insanın evini, işini, sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Dirençli şehirleri merkeze almamızın sebebi de tam olarak budur. Çünkü bugün şehir enerjisiyle, ulaşımıyla, altyapısıyla, suyuyla, atık yönetimiyle, yeşil alanlarıyla ve en önemlisi de orada insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Bakan Tekin, Ankara'da insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesine katıldı.
2: Muhalefet partileri bizi ısrarlı bir biçimde sivil toplum örgütleriyle ve meslek birlikleriyle yaptığımız işbirliğinden dolayı eleştiriyorlar. Tek merkezden beslenen bir bakış açısına sahip, totaliter bir ruhtan beslenen bir perspektifle eğitim öğretim camiamıza yön vermemizi arzu ediyorlar. Biz yaptığımız bu işleri ümmete, millete, vatana hizmet şiarıyla yapıyoruz ve bunu yaparken de bu süreçte bize destek olacak herkesin samimi işbirliğini açığız.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Teşkilatı'nın olası yangınlarla mücadeleye hazır olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede en iyi ülkelerden biridir dedi.
3: Türkiye orman yangınları ile mücadele konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesidir. 28 uçağımız, 119 helikopterimizle, 14 insansız hava aracımızla, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde, bütün ilgili kurumların herhangi bir olağanüstü zamanının oluşması halinde hep birlikte hareket ederek orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Hava araçlarımız değil, aynı zamanda kara araçlarımız da en güçlü filolardan bir tanesi. Yaklaşık 6 bin kara aracıyla 28 bin orman yangınlarıyla mücadele eden savaşçı kardeşimle 138 bin mutlaka temel eğitimlerini ve gerekli ekipmanlarını almış gönüllü kardeşimle beraber biz bu mücadeleye hazırız.
1: Troya'ya ait 221 eser İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi.
4: Kültürel zinesi Türkiye'nin çok zengin. Kadim bir toplum biliyorsunuz Türkiye, Anadolu ve özellikle bunların dışarıda tanıtılması da çok çok önemli. Bu sergi tanıtım silsilesine geçen sene biliyorsunuz Kolezyum'da yine Roma'da başlamıştım. İtalyan Kültür Bakanlığı yaptığımız toplantılar sonucunda çok başarılı geçtiği için bunu yeni bir sergiyle taşlandıralım dedik ve Troya Roma sergisine karar kıldık. 19 müzeden yaklaşık 221 eserin sunulacağı ki bunların 50 tanesi ilk kez göreceğe çıkıyorlar. Roma'da, Kolezyum'da ikinci sergimizi gerçekleştireceğiz. Arkeoloji bölümünde Kolezyum'un.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatılan soruşturma sonrası Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel'in iddiaları için siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürü ifadelerini kullandı. Meslek hayatı boyunca haysiyet cellatlarına itibar etmediklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediyesi

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü." dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Çelik, CHP'de yönetim sorunu olduğunu ifade etti. Özgür Özel'in kendi partisini yönetememe gibi bir sorunu var dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayiinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Ömer Çelik, "Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrimi yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var." dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026'nın son günü de coşkuyla geçti. Fuarın kapıları halkın ziyaretine açıldı. Kimi kıtalar arası ilk balistik füze Yıldırım Han'a ilgi gösterirken, kimi kızıl elma ile fotoğraf çektirdi. İnsansız araçların yoğun ilgi gördüğü fuarı bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla gezdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı Efes 2026 uluslararası katılımla sürüyor. Tatbikat kapsamında hava hücum harekatı ve karma birlik geçit açma eğitimleri icra edildi. Eğitimlere Türkiye, Arnavutluk, Kırgızistan, Kuzey Makedonya ve Romanya askeri personelinin katıldığı belirtildi. Kartal Ordugah bölgesinde icra edilen eğitim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar, Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürüyor, can kaybı 2700'ü aştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmelerin 14-15 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Tommy Pigott, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasında 2 gün sürecek yoğun görüşmelere ev sahipliği yapacağız dedi. Sumut filosu yoluna büyüyerek devam ediyor. Katil İsrail'in tüm hukuksuz müdahalelerine rağmen küresel Sumut filosu yolundan dönmüyor. Gazze için yola çıkan vicdan sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğiz mesajıyla da hedefe ulaşmakta kararlı olduklarını vurguluyor. Filonun yeni rotası Türkiye. Girit'ten 30'u aşkın tekneyle yola çıkan konvoy şu an Marmaris rotasında. İran'la ABD arasındaki çatışma sürerken, İran milli takımının ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. İran Futbol Federasyonu, İran milli futbol takımının Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Saha 2026 heyecanı 4. gününde devam etti. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanacak 9 maçla sona eriyor. Bütün karşılaşmalar saat 20'de başlayacak. Lider Galatasaray, Hesap.com Antalya Spor'u ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar bu karşılaşmayı kazanması durumunda bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. 33. haftadaki tüm karşılaşmalar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı. Milli okçular, Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin ayağında önemli başarı elde etti.

0: yıldızlı ekip takım müsabakalarında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Handbolda Türkiye Kupası'nın sahipleri belli oldu. 50. yıl Federasyon Kupası'nda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ise Beşiktaş şampiyonluğu kazandı. Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Lasko ayağına katılan milli sporcu Ebru Acer altın madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'le Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Çorum ve Elazığ 10, İstanbul, Çanakkale, Denizli ve Mardin 14, İzmir 16, Bursa, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Gaziantep 13, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana 15, Muğla, Ordu, Tokat ve Rize 12, Antalya 16, Afyonkarahisar, Uşak ve Kayseri 9, Van ve Bitlis 6, Malatya, Iğdır ve Diyarbakır 11, Erzurum ve Kars 3, Şanlıurfa 17 ve Ardahan 1 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometreleri arasında Petkim Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
3: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm

Bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
0: 1 dakika.

0: RT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Programı her zaman olduğu gibi sizler için Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu hafta da TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Bu bölümümüzde mutfağımızın ve sağlığımızın

0: kritik yapı taşlarından birini konuşacağız. Evet sayın dinleyenlerimiz, konumuz protein tüketimi ve bir yerine yine iki doktor konuğumuz var bu haftada stüdyomuzda. Fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan bizlerle beraber. Sayın Yazıhan, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
2: Funda Hocam, fizyopatolog ne demek? Hem fizyolojiyi biliyor, hem patolojiyi biliyor. Yani hem normal akışı biliyor, hem problemi biliyor. O yüzden çok değerli bir konuğumuz var. Bu proteinler de son zamanların çok yükselen trendi. Can kulağıyla dinlemelerini tavsiye ederim ben de.
0: Kesinlikle hocam, ama ondan önce size dönüyorum ve soruyorum. Her hafta olduğu gibi son haftanın bilimsel gelişmelerini bizim için anlatabilir misiniz?
2: Şimdi bizim ara sıra burada bahsettiğimiz oral ağızdan alınan kolajen takviyeleri vardı. Ben de diyordum ki işe yaramaz. Bu yeni bir araştırma çıktı. Bu meta analiz dediğimiz 2018'den bu yana geçen araştırmaları toparlamışlar. Ağızdan aldığımız kolajen cildimizde etkili mi? Ne kadar etkili diye. Çünkü kolajen ne yapıyor? İşte cildi sıkılaştırıyor. Hyaluronik asit var. Onlarla ilgili de biraz nemlenme istiyorlar insanlar. Bunlarla ilgili araştırmalarda aslında benim dediğim tam net değil. Yani tamamen hiç faydası yok değil. Ama faydası olduğuna dair araştırmalar da kanıt düzeyi güçlü araştırmalar değil. Yani meta analizlerde şey yapılır, kanıt düzeyi güçlüler belirlenir. İşte mesela bir firmadır, kolajen çıkarmıştır, bilimsel araştırma yapılır. O firmanın araştırmasında kesin kolajen cilde harikalar yaratıyordur falan gibi. Maalesef bilimsel camiada öyle. Biz o yüzden bilimsel yayınları okurken en altta çıkar çatışması var mı diye ben her zaman bakarım. Yani bir ürünün reklamını yapan bir bilimsel araştırmada maalesef çok sık rastladığımız şey. Burada yüksek kaliteli çalışmalarda etkinin o kadar da fazla olmadığını belirtiyor oral kolajen. Çünkü hocam daha iyi bilir, işte kolajen midede parçalanmaya başlar. Ama bu biraz daha eklem diz ağrılarında biraz daha faydalı olduğuna dair bir çalışma.
1: Evet, evet.
2: Ciltle ilgili, ama öyle çok kolajeni artırmak için ağızdan alınan kolajen değil, cilt altına verilen kolajen veya başka şeyler de var. İşte altın iğneler, diğer farklı birçok şeyler var. Onlarla kolajenini artırıyoruz. Böyle bir araştırmayı da burada bahsedelim.
0: Hocam o zaman gelelim asıl konumuza, protein tüketimini konuşacağız bu bölümde. Protein tüketimi denilince akla hemen sporcular ya da kaslarını geliştirmeye çalışan gençler geliyor, ama aslında hepimizin tüketmesi gereken bir makro besin diye ben biliyorum, ama uzmanına sormak istiyorum. Nedir Sayın Yazıhan, protein nedir? Vücudumuzda tam olarak ne işe yarar?
1: Çok teşekkürler. Aslında ben İbrahim Hoca da teşekkür etmek istiyorum. Direkt bir proteinle başladı. O yüzden çok güzel oturdu yerine bu kısım. Aslında hep böyle makrolardan bahsediyoruz. Ana besin ögelerimiz var. İşte karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Ama hep böyle proteinden bahsederken yapı taşı diyoruz biraz farklı olaraktan. Tüm vücudun yaklaşık işte %16'sı kabaca diyeceğim. Çünkü bende farklı, kas birinde fark ediyor bu durum. Proteinden oluşuyor. Tabi bunun büyük bir çoğunluğu 1/3'ü kaslarda olduğu için de protein deyince akla hemen böyle şişmiş kaslar geliyor ve farklı gidiyor. Ama halbuki kemik dokusunun mesela 1/6'sı gene protein. Cildin 1/10'u burada hocam. Ama bunun da büyük bir çoğunu kolajen biliyorsunuz. O yüzden hakikaten cilt altından belki hani kolajen direkt değil de, çünkü orada sindirim de devreye giriyor ya. Hani böyle eğer sindiremiyorsanız, sindiremediğiniz bir besinde eminim de olmayacağı için faydası da sıkıntı olabiliyor. Orada birazcık son çalışmalarda siz de görmüşsünüzdür. Biraz ben bugün aminositlere de gireceğim. Çünkü artık sadece protein üzerinden gitmiyoruz. Onun minik minik yapı taşları var. Onlardan da bahsedeceğiz. Onlar ne kadar? Çünkü bu şu açıdan önem taşıyor bizim. Bütün protein kaynakları eşit midir? Hepsini sağlayabiliriz kavramında da bunlar devreye giriyor. Ama çok net bir şey var. Benim vücudumun yapı taşı olduğuna göre, vücudumun yeniden yapılanması için, yeniden sentez için, evet, proteine ihtiyacımız var. Ve biz bunu da bir şekilde kaybediyoruz. Çünkü bir yandan yapım gidiyor, bir yandan da yakım gidiyor. O yüzden biz birazcık da artık yapmak istiyoruz. Hele son dönemlerde longevity'yi çok konuşuyoruz. Orada da onarım daha çok ön plana çıkmaya başladı.
0: Nedir longevity? Onu da dinleyicilerimize anlatalım.
1: Tabii çok önemli. Tabii ben böyle sağlık ekonomisiyle de çok yakından ilgileniyorum. İbrahim Hoca da tanışıklığımız oradan geliyor birazcık. Eskilere dayanıyor. Şimdi biz eskiden hep uzun yaşam konuşurduk. İşte hep son dönemlerde görmüşsünüz, en uzun yaşayan 5 ülke. Bir öyle bir istatistik vardır. 2024'ten beri de TÜİK'e bir bakarsanız aktif yaşam indeksini sunmaya başladı. Yani olayımız aslında sadece uzun yaşamak değil. Ne kadar aktif yaşıyoruz diye bakıyoruz. Şimdi bu ne kadar aktif yaşıyoruz'a baktığımız zaman burada bizim ülkemiz fena değil, onu da söyleyeyim. Hele kadın olarak gururla söylerim, biz bayağı sıkı fark atıyoruz erkeklere. O açıdan gerçekten
2: Onun farkındayız canım
1: farkındasınız
2: yani.
1: değil mi? Zaten longevity'nin sırrı, ben şey diyorum, kadınlarla iyi geçinirsen uzun yaşarsın diyorum.
2: Kesinlikle yani
1: Stres
2: öyle bir
1: çünkü çok
2: şey.
1: önemli bir faktör ve kadınlar çok önemli bir konu. Ana vatan kadın. Kadın her zaman çok önemli diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de mesela 70'lerde 80'lerde olan yaşam ömrü, aktif yaşamda 55'lerdeyiz. Yani şu demek, ben aktif olarak uzun yaşayamıyorum. Longevity deyince birazcık ona değinmek gerekiyor herhalde. Uzun yaşamak ama sağlıklı uzun yaşamak burada çok kritik. Yani burada işte sohbet edebilmek, hayata katılmak, iş ortamında isteyerek olmak. Ya bu çünkü bir tercih meselesi, bu çok önemli bence. O yüzden herkese uzun yaşam ama sağlıklı uzun yaşam diyelim. Umarım hepiniz o şekilde yaşarız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
2: Hocam şimdi proteinler son bir 5-10 yıldan beri hep tap
1: Son
2: noktalarda
1: birkaç
2: oldu.
1: yılda iyice pik yaptı.
2: Evet. Yani genel insanlardaki algı şu. Şekeri bırak, proteine yüklen. Şekeri bırak, proteine yüklen. Şekeri bırak, proteine yüklen. İnsanların kafasında şeker şeytanlaştırıldı. Protein de yüceltildi. O yüzden işte protein barlardır bilmem. Yani her şeye sanki protein yapıyormuşuz gibi bir durum oluştu. Şimdi temel anlamda beslenme anlamında proteini daha fazla artırmak diyelim Dünya Sağlık Örgütü'nün belli bir şeyi var. Karbonhidrat şu kadar tüket, yağ şu kadar tüket, proteini şu kadar tüket. Orada proteini daha fazla tüketmek dediğiniz gibi kaslar özellikle erkeklerde ki kadınlarda da
1: Kadınlar için de
2: aynısı
1: geçerli bence.
2: geçerli. Erkekler özellikle o spor salonlarında proteine yüklenip durdular. Bu son zamanlarda değişiyor gibi ne
1: Evet,
2: dersiniz?
1: evet. Çünkü şöyle bir şey var tabii, şuna da değişti. Yakın zamanda Amerika yeniden bir beslenme piramidi gösterdi ve piramidi ters çevirdi, biliyorsunuz. Hiç biz böyle hep şöyle bir piramit yaparken bir ters yaptı. Dedi ki biz aslında bildiğini tersine çeviriyoruz dedi orada. Bizim temel böyle protein ihtiyacımız işte 0,8'ler kilogram başına bir gibiyken bir baktı ki 1,6 çıktı. Şimdi Türkiye düşünüyorum ben. İşte beslenme çalışmaları da yapıyoruz. Ya Türkiye'de ciddi anlamda protein eksikliği var burada. Ya biz yeterince protein almıyoruz. Biz bir karbonhidrat ülkesiyiz. Bizim için evet, bu hakikaten dengeli beslenmiyoruz. Sadece protein değil aslında. Liften eksik alıyoruz biz. Bir alışkanlığımız da yok yani bizim.
2: Liften mi hocam?
1: Lif açısından da yani bizim için o da çok eksik gidiyor.
2: Bir makale okumuştum. 2026'da proteinin yerini lifli gıdalar alacak. Yani protein çok yüceltildi. Bundan
1: Belki
2: sonra
1: kombine gidebilir hocam. Proteinli lifli böyle tahıllar gibi.
2: gıdaların yüceltileceğine dair bir makale, öyle bir bilimsel dergilerin o ilk kapaklarında olur, bir öngörü yazısı gibi öyle bir makale okumuştum. Lifli gıdaların yükselişini yaşayacağız gibi bir şey vardı.
1: Çünkü şöyle bir durum var. Genel olarak hani bu uzun yaşamdan bahsettik ya. Yine Türkiye istatistiklerine dönersek. Ya 50 plus herkesin hemen hemen menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi görüyoruz. Yani hem kalsiyum eksikliği var, D vitamin eksikliği var, fosfor eksik. Ama organik yapısı da eksik aslında. Öyle olduğu için bir bakıyorsun menopoza girmiş kadınlarda düşmeler başlıyor, işte kırıklar başlıyor, işte ciltte sarkmalar başlıyor. Kaslar zaten yok. Çünkü sadece protein almadığımız için değil, egzersiz yapma alışkanlığımız da yok. Çünkü protein almış olmanız ve bir anda kas yapacağız anlamına gelmiyor tabii. Öyle bir şey yok yani, yaptım, aldım, kas işte, öyle bir şey olmuyor. Yani orada tabii ki bir yaşam tarzı düzenlemesi çok kritik. Ama protein şöyle bir şey, protein hesaplamasında azot yükünden bahsediyoruz ya. Çünkü ben protein aldığım zaman hesaplarken bana bir yük getiriyor bu protein. Özellikle bu kırmızı et de çok daha fazla. Öyle olduğu için bu miktarı çok artarsak ki biliyoruz, kolon kanseri gibi belli kanserlere yatkınlığımız artıyor bizim. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Yani öyle sporcular gibi çok fazla protein alıyorsan o proteini gerçekten kullan ve onu bu yöne, kasa, kemiğine yönlendir. Ha yönlendirmiyorsan o zaman birazcık daha düşün. Protein düzenlemen gerekiyor senin. O yüzden biraz daha farklı gitmen lazım. Ya da asit yükünü çok arttıracak proteinler yerine vücuduna daha dost olabilecek, sana sıkıntı yaratmayacak. Biraz ona gitmek lazım. Çünkü her girdinin bir çıktısı var. Temizleyemiyorsan bu sana zarar vermeye başlıyor. Bence temel sorun da buradan geliyor. Çünkü gençler çok fazla yüklenmeye başladı. O kadar spor yapıyor mu emin değilim. Ya da kalan besinleri yeterince alıyor mu ondan da emin değilim. Çünkü tek bir şeye sürekli yaptığınız zaman kalan maddeler tükenmeye başlıyor. Mesela enerji kaynağı olarak da proteini kullanıyorsunuz. İşte bütün B vitaminleriniz tükenmeye başlıyor.

0: da başka sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü hiçbir şey tek başına çalışmıyor. Bir sistem var. Çok da güzel bir sistem var. Bence hani biz bunu kendimiz tek yöne yönelterek bozmamız çok da doğru bir yaklaşım olmuyor diye düşünüyorum.
1: Bir de Sayın Yazıhan çok tartışmalı bir konu var. Hayvansal ve bitkisel
0: Evet.
1: proteinler aynı mıdır? Aralarında fark var mıdır? Ara ara hocamla da tartışıyoruz, yayınlarımızda yer veriyoruz değil mi hocam? Farklı olduğunu söylüyor İbrahim Hoca. Bir de sizden dinleyelim. Aralarındaki fark nedir?
0: Burada sporcularla da çok yoğun çalışıyorum. Bir kere protein alırken şunu anlatıyorum. Ben evet bütün proteinlerin değeri bana göre aynı değil açıkçası. Analizler de bunu gösteriyor. Şimdi en kıymetli protein aslında çok ucuz bir protein. Bence yumurta. Çünkü yumurtadan bir canlı çıkıyor biliyorsunuz. Yani bütün bebekler aslında anne karnından beslerken yumurta tek başına bir canlı yaratabiliyor bütün olaraktan. Hoş değil ama bildiğiniz bir fetus yiyorsunuz aslında. Yani bir bütün canlı yiyorsunuz ve büyüme hormonlarının olduğu yani büyüme faktörlerinin olduğu bir canlı var burada. Bu çok besleyici ve fiyatı da çok makul. Tabii direkt bir hayvana dolaylı cevap yani zarar veriyorsunuz ama vermiyorsunuz. İkinci şey gene whey protein dediğimiz bir protein var. Herkes alıyor. Ama lor peyniri al dediğiniz zaman kimse beğenmiyor. Peynir altı suyu aslında. O da çok ucuz.
2: Lor peyniri kadar güzel bir şey
0: Çok
2: yok bu
0: güzel değil mi?
2: arada.
0: Çökelek, yağı az. Şöyle yumurtanın üzerine sabah salatayla böyle biraz yeşilliklerle koysanız bence çok keyifli, çok sağlıklı, çok da pahalı değil aslında. Yani sağlıklı beslenmek ya da protein tüketmek illa gidip oradan bir pirzola yiyeceğiniz ya da biftek yiyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tam tersine onları yediğiniz zaman kırmızı etin getirdiği ciddi bir yük var sizde ve zarar veriyor size bu. O yüzden zaten biraz bunları kombinlemek ya da tohumu düşünün. Tohumdan da bir canlı çıkıyor. Tohum da çok kıymetli. Tohumları da tüketebilirsiniz burada. Biraz tohumlarla zenginleştirdiğiniz zaman aslında hem protein ihtiyacınızı alıyorsunuz hem daha dengeli besleniyorsunuz orada.
1: Hangi bakliyatlarda vardır protein?
0: Mesela leblebi düşün. Bizim çok hani yerel şeylerden gitmek istiyorum ben. Nohut. Çok güzel bir protein kaynağı aslında. İçinde lifi de var, humus. Onu düşünün. Yani burada hani diyorum ya biz biraz daha hani yanlış anlamayın sosyetik diyeceğim ama gerçekten beslenirken onlara yöneliyoruz bebesinin tabaklarında. Halbuki o tabağı daha toplumun daha yaygın olarak alabileceği, gidip bir simit almak yerine daha makul fiyatı yapabileceği bir tabakla daha sağlıklı hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani
2: Hocam zaten bu bakliyatların böyle bir düşüş yaşadı. Gariban yemeği gibi bir yeme.
0: evet
2: Mesela
0: öyle düşünülüyor.
2: kuru fasulye bakın. Biraz önce dedik menemen. Amele yemeğidir değil mi?
0: Ama
2: Yani
0: çok besleyici ya.
2: bu kadar besleyici bir şey olmaz.
0: Kesinlikle öyle.
2: Yani menemeni ister soğanlı yap, ister soğansız yap ama içine biber, o yeşil biberden de yap. O kadar besleyicidir ki. Kuru fasulye.
0: Evet.
2: Hele de
0: Çok da
2: pilavıyla.
0: güzel kombinlemişler değil mi? Pilavla, turşuyla, fermentörün yani.
2: Bulgur pilavı, turşu veya cacık yanına yani o kadar besleyici bir şey yok. Proteinini, karbonhidratı, kompleks karbonhidratı falan hepsini almış oluyorsun. Yani bunlar aslında şah yemeği olması lazım. Ama insanların algısı nedir? İşte bunlar
0: Ucuzsa
2: fiyata göre.
0: kötüdür, değil mi? Hep
2: Evet.
0: fiyata göre değerlendiriyoruz bir şeyin değerini.
2: Yani brokoliye laf atmayacağım veya başka bir şeye laf atmayacağım ama yani bunlar da bizim hocamın söylediği gibi bizim değerlerimiz ve bunların da besin değerleri gayet yüksek.
0: Evet,
2: Yani
0: evet.
2: bulgur yiyorsun. Gayet yüksek bulgurun besin değeri. Kuru fasulye, nohut bunlarla ilgili zaten bir sürü şeyler var. Zaten restorana gidiyorsun. Ben bu aralar ev yemekleri yapan bir yere gidiyorum öğle yemeğinde falan. Orada etli ürünler şu kadar pahalı yani 1,5 katı sebzeler. Ben diyorum ki sebze yiyorum. En azından orada çünkü zaten ister istemez o et yemeklerini zaten
0: Evet,
2: çok
0: evet.
2: tüketiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar bakliyatlar, kuru fasulye, şeyler bunlarla ilgili biraz daha beslenmek lazım. Bunlar besleyicilik değeri çok yüksek olan. Ama menemeni ayrı yerde tutuyorum. O
0: Ya
2: benim
0: evet
2: şahım
0: yumurta
2: yani.
0: benim için de ayrı bir yer var. O yüzden aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Tabii şu da var. Muhtemelen hocam da öyle diye düşünüyordur. Çünkü bitkisel proteinleri sindirmek bir tık daha zor tabii. Eminimi bir tık daha zor. Böyle baştan söyledim böyle aminoasitlerimiz falan var diye. Bazı aminoasitlerden biraz yetersiz. Zaten böyle vegan olanlara çok bitkisel beslenenlere bir B vitamini takviyesi veriyoruz. Birkaç madde tabii eksik kalıyor orada. Ama tabii biz bence hani Anadolu insanı olarak, hani Akdeniz insanı olarak hepsi var bizde. Çok güzel bunları kombinleyerek bence yeterince protein alabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sayın Yazıhan merak ediyorum. Evet, Akdeniz tipi beslenme genelde toplumumuzda yaygın. Eti de seviyoruz toplum
0: Tabi tabi
1: olarak.
0: tabi.
1: Biraz balığı zor
0: Hatta balığı
1: yediriyoruz.
0: et saymayız bile böyle,
1: Evet,
0: değil mi?
1: haftada
0: Öyle bir
1: bir
0: şey
1: yese
0: var. Et
1: çocuklar
0: yok mu derler?
1: şükrediyoruz. Ama merak ediyorum. Benim de çocuklarım var. Her gün protein, et yedirmeye çalışıyorum. Doğru bir yaklaşım mıdır? Bir de şunu duydum. Menopoz sonrası da kadınlarda tavsiye ediyormuş diyetisyenler. Her öğünde mutlaka protein olsun. Öncelikle isterseniz çocukları ve gençleri konuşalım. Sonra da onu konuşalım.
0: Tabii çocuklarımız, canlarımız burada, geleceğimiz o açıdan çok önemli. Çocukluk çağında özellikle tabii biraz hayvansal proteinler almakta fayda var. Çünkü onlar büyüme dönemindeler ve gerçekten kullanıyor. Şimdi ben artık hani sağ olun burada dışarıda işimi küçük söylediniz ama artık böyle 60'larda falan olan biri olarak oraya doğru giderken boyum uzamayacak artık benim. Ama temel yapı taşlarımı hala yapmam gerekiyor. O zaman o kadar böyle kırmızı ete bence yüklenmeme gerek yok yani. Benim daha dengeli gitmem lazım. Çünkü yaşa bağlı enflamasyonum arttı. Onu birazcık baskılamam lazım. Ama çocukları düşünürsek özellikle bu okul çağına kadar olan dönem, hani ergenlik döneminde dahil olmak üzere uzama dönemi hakikaten yapı taşına çok ihtiyacı var. O dönemde biraz daha çok proteinler, yumurta orada da çok kıymetli. Mutlaka yedirmek gerekiyor. Bu çok temelli. Bizim kaliteli protein dediğimiz şeyler burada yumurta. Mesela ben o yaş grubunda süt yoğurtları da çok öneriyorum. Bir grup önermeyenler var bu arada. Ama bence bu kısım önemli. Sadece bu dediğim gibi yaşa göre o grupta bence gerekiyor bunlar. Biraz böyle onlar uygun hale getirmek lazım. Ha tamamen protein mi? Hayır değil. Çünkü benim enerji kaynağı olarak da proteini kullanmayayım zaten. Onu yıkmayayım ben. Onu yapmak için de bana yağ da gerekecek, karbonhidrat da gerekecek. Hele ki büyüme çağında bizim insülin benzeri büyüme faktörü denen bir faktör vardır. Mesela karbonhidratla proteini kombinlersin, sporcular çok kullanır bunu. Özellikle lösin aminosini. Çok güzel IGF arttırır ve o büyümeyi çok güzel arttırır bu. O yüzden onu kombinlemek bence çok güzel olur. O yüzden tek saf protein değil, tek karbonhidrat değil. Bu çok önemli. Ama bizim gibi olanlar ki bence bizim de genç ve aktif kalmamız gerekiyor. Ki kas yıkımı bizde çok daha bariz. Bir kere önce spor yapalım bence. Yani yemeden önce. Çünkü bizim herhalde temel sorumuz yemek değil de toplumda çoğu insanda, bizim yaş grubunda, hele kadınlarda. Biraz doğru yemek ve biraz hareket edersek sanki kası daha iyi yaparız gibi geliyor.
2: Bizim genelde hocam egzersizde
0: Oturuyoruz değil
2: problemimiz
0: mi? Hep
2: var.
0: oturuyoruz. Oturmadan nasıl çözerim bunu yaparım derdindeyiz hep.
2: Evet, egzersizde problem var. Ama şimdi gençlere bakıyorum, tamam, spor salonlarına gidiyorlar, egzersizlerini yapıyorlar. Bu protein barları falan, yani ne kadar çok protein var ya. Proteinlerin barlarını sadece alsalar yeter. Diğer başka şeyler de alıyorlar.
0: Hepsini kullanıyor.
2: Evet,
0: Çok
2: hepsini
0: fazla ürün var tabii.
2: kullanıyorlar. Ve mesela bazen kalp krizleri falan gençlerde arttı diyoruz. Herkes COVID'e bağlıyor. Yani yukarıdan taş düşse COVID'e bağlayacaklar zaten. Bu beslenme tarzının gençlikte etkisi nedir? Yani bu protein barların ve protein fazla alımının gençlerin kalp sağlığı veya normal sağlıkla ilgili etkisi nedir?
0: Şimdi şöyle düşünün, spor açısından baktığımız zaman şimdi onlar hakikaten sporla kombinliyor. Ama sporun da bir dozu var. Çünkü biz ne kadar istiyoruz standart bir insanda? Haftada 3 gün 50'şer dakikadan bir yürüme hareket artı hafta 2 gün yaklaşık 2 ya da 3 günde direnç egzersizi. Nedir dirençler? Ağırlıklar, böyle hani biraz daha bizim şeyimizi artıracak, kasın üzerindeki yükü artıracak egzersizler istiyoruz. Bu normali. Şimdi kas yapan ya da o abartılı dediğiniz insanlar böyle değil. Bunlar inanılmaz kilolar kaldırmaya çalışıyorlar. Sürekli bunu artırıyor. Zaten o vücut şekli değişmeye başlıyor. Proteini bıraktığı zaman, sporu bıraktığı zaman da her şey çöküyor. Şimdi o kalbi düşünün. O kalp, o kasa sürekli pompalaması lazım. Artı o kas da bir proteinden oluşuyor. Kalp de bir kas biliyorsunuz. Siz o sürekli çalıştırıyorsunuz. Yapısını değiştirmeye başladınız onun. Ve sonrasında kalp kendinizi burada çok duygusal bir organdır. Kendini mesela şeyde besler, diastol dediğimiz dinlenme fazında besler. Ben ona sürekli yükleniyorum. Kas yapımı güçlendirdim, iyice arttırdım. Benim o koroner arterlerime giden miktar da değişti. Kullandığı protein kalitesi hakkında hiç yorum yapmayacağım. Ne kullandığı hakkında fikrimiz yok. Çünkü özellikle gençlerde biraz maddi durumda farklı. Gerçi fiyatla da bu çok alakalı değil ama çok güvenli olmayan ürünleri de kullanabiliyorlar benim gördüğüm. Çünkü çok fazla tatlandırıcı var. Farklı şeyler içerebiliyor. Sadece protein değil, uyarıcılar var, pre-workoutlar var. Bunlar da haliyle hem kalbini yoruyor, hem kasına zarar verebiliyor. Hele ekstra burada hani telaffuz bile etmek istemediğim bazı şeyleri de kullanmaya başladılarsa bunu artırmak için bence çok ciddi anlamda kalp krizi ya da başka şeyler yaşayabilirler tabii ki. Ha, protein kullandım bu olur mu? Hayır, buna katılmıyorum ama burada yanlış kullanım, yanlış egzersizler, bunların hepsi bir bütün diye düşünüyorum burada.
2: O protein barlarının içerisinde ağır metaller falan farklı farklı şeyler de tespit edilmiş aslında.
0: Ya

0: Tabii işte bu üretime bağlı olan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü olan da vardır, olmayan da vardır. Hani hepsini karalamak çok doğru değildir mutlaka. Ama özünde tabii buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü en büyük sıkıntı içinde bazı androjenik hormonların olması. Bence temelde orada var. Çünkü mesela dopingte de bunu çok görüyoruz. Takviyenin içerisinde başka bir şeyler çıkabiliyor. Ya da protein içerisinde başka bir şeyler çıkıyor. Çünkü onun etkisini arttırmak istedikleri için. Bunlar da zarar verebiliyor. Ve onu da bilme şansınız maalesef yok. Biraz dikkatli olmak lazım.
1: Yani ilaç da ne olduğu bellidir.
0: Evet.
1: İlaç çünkü standardı bellidir. Yani şurada 300 miligram asetil salisilik asit var. Bu Sağlık Bakanlığı da sürekli seri olarak lotlarını falan kontrol eder. Bunun dışında ne alırsanız alın, takviyedir, diğerleridir, tozlardır, muzlardır, ne alırsanız alın, üzerinde yazanın içinde çıkma ihtimali çok düşük. Çok düşük diyorum. Amerika'da yapılmış bir takviyelerle ilgili bir çalışma vardı. En kaliteli 25-30 tane takviyeyi inceliyorlar. %95'inde hocam belirlenen içerik ya az ya fazla. Yani net bir içerik yok. En kalitelerinin %95'i böyleyse en kalitesizlerin içinde ne olduğu bile belli değil. Yani gram protein var dedi. Yani afaki bir şey var mı yok mu bilemezsin. Bunların kontrolü maalesef yok, tüm dünyada yok. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada yok. O yüzden biraz daha ben hep besinlerle alma taraftarıyım.
0: Tabii önce besinler ama tabii genellikle güvenilir firmalar, hani üretim kalitesine bakmak lazım. Az evvel çalışmada olduğu gibi patenti madde mi gerçekten? Biraz onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani o hani gıda etiket okur yazarlığı o kavramları birazcık bizim öğrenmemiz lazım. Tabii burada biz bu eğitimi tıpta da almıyoruz işin kötü yanı. Böyle gıda ile ilgili bu bilgileri çok fazla öğrenmiyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Takviye edici gıda olsun ya da diğer tozlarda food grade dediğimiz yani gıda standardında olduğu için saflık oranı %100 diye beklememek lazım. Zaten onun regülasyonu bu yönde. Öyle olduğu için de farklı şeyler olabilir ama benim en büyük kaygım az ya da çok olmasından çok zararlı olabilecek etken maddelerin yer almasından ben çekiniyorum. Orada biraz dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum.
2: Bir de son dönemlerde gençlerde protein kullanımı, keratin amino asit kullanımı da yaygınlaşmaya
0: Evet,
2: başladı,
0: sadece gençler
2: duyuyoruz.
0: olsa kreatin her yerde şu an.
2: Doğru mudur bunu, ne kadar kullanmak gerekir ya da nedir içeriği?
0: Kreatin dediğimiz şey aslında bildiğiniz o kırmızı ette bulunan bizim hani kasımızda olan bir etken madde. Kreatin hepimizde var. Hepimiz sürekli yapıyoruz biz bunu. Günlük ortalama yani beslenen bir insan ki zaten mesela kas olanlarda kreatin düzeyi de düşüktür. Hatta böbrek fonksiyonunu ölçmede kullanırız biz vücutta yapılan yapı taşı olduğu için. 1-1,5 gram civarında kreatin yapıyoruz biz. Kalan böyle ihtiyacımız olan 1,5 gramı da besinlerle almamıza bekliyoruz. Ama şunu unutmayın illa onu kreatin olarak değil de işte 3 tane amino asit var bunu yapan. Farklı besinlerden alıp biz bunu sentezleyebiliyoruz gene. Şimdi kreatinin özelliği ne? Kreatin su tutan bir madde. Aslında uzunca bir dönem insanlar biraz seviyeli yaklaştı kreatine biliyorsunuz. Ama şu fark edildi. Hücre içine kreatin girdiği zaman o hücreye sıvıyı da çekiyor. Sıvıyı çektiği zaman o hücre daha iyi çalışıyor. Alzheimer'ı düşünün. Resimleri görmüşsünüzdür. Böyle hani çöken böyle ceviz filan yapısı vardır ya iyice böyle kabuk kurumuştur. Mesela Alzheimer'da kullanmaya başlandı. Niye? Çünkü Alzheimer'da beyinde de kreatin var aynı şekilde. Hücre içine girdiği zaman o yapı taşları birazcık daha genişliyor ve Alzheimer daha iyi dendi. Hele son dönem özellikle kadınlar için ki kadınların kası da çok azdır genel olarak. Sadece Türkleri suçlamayalım genelde böyle bizim öyle bir yaklaşımımız var. Vücut yapımız da buna uygun değil belki birazcık. Orada daha az olduğu için eğer diyor kadın diyor kreatin miktarı daha iyiyse mesela infertilite, üreme fonksiyonları, menopoz daha rahat diyor. Bu sorunları daha az yaşarsınız deniyor. Ha öyle dedikleri gibi 5-10 gram almanız gerekiyor mu? Ben rutin bir insanım, öyle bir şey önermiyorum. Çünkü ihtiyacınız neyse o dozlarda gitmek. Ben de aynı fikirdeyim. Öncelikle besinle. Ha besinle alamıyorsun, eksik kalıyorsa ben protein yemem, şunu yiyemiyorum gibi bir şeylerim varsa o zaman en azından bir süre kullanmakta fayda var ama takviye ya da bu tür şeyler hiçbir zaman sonsuza kadar her gün kullanılan maddeler değillerdir yani. Biraz öyle bakmak lazım diye düşünüyorum.
2: İbrahim Hocam, böbreklere de zarar verir mi fazla protein tüketimi?
1: Fazla şeker tüketimi de böbreklere zarar verir. Fazla protein tüketimi de. Hep aslında konuştuklarımız denge işine çıkıyor.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: ilk başta o yüzden söyledim. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunların işte proteini yüceltmezsek, şekeri şeytanlaştırmasak aslında hiçbir sorun kalmayacak. Yediğimiz besinlerde mümkün olduğu kadar çeşitli olması lazım. Bir hastam vardı. Bir akne problemi var. Yani akne de yani hakikaten birçok sebebi var. Hormonal sebebi var, beslenmeyle ilgili sebebi falan var. En sonunda ben ona dedim ki nasıl besleniyorsun? İnsülin direnci yok, pikosu yok falan hiçbir şey yok. Sadece beslenmeyle ilgili olabileceğini o zaman çözdüm. Tek tip beslenmesi var. Biz her zaman diyoruz ya salata mümkün olduğu kadar ne kadar renkliyse o kadar besleyicidir ve öyle olması lazım. Gökkuşağı gibi olması lazım. Yani beslenmenin de öyle olması lazım. Ben öğrenciliğimde tabii bizim için makarna şahtı. Sürekli makarna yerdik.
0: Sabah görüyorum öğrencide bir tane poğaça, bir çay, bir kahve geliyor çocuk. Arada koştur koştur bir gofret alıyor eline.
1: Hocam makarna ben bazen özellikle
0: Ama
1: öğrenci...
0: yumurta da çok yer yumurtalar ya. Niye öyle diyorsunuz? Yani
1: Hocam
0: menemen öğrencilikte de çok yapılan
1: menemen bir
0: şeylerden
1: de bizde
0: biri.
1: hocam ben Maraşlıyım çemenli yumurta. Tabii o
0: Öyle mi?
1: koku tabii koku da yapar çemen. O yüzden hafta
0: Ama
1: sonları
0: iştahı
1: falan.
0: da artırıyordur herhalde.
1: Çok güzel bir şeydir. Yani Maraşlılar, Antepliler falan çemen dediğinde bilir.
0: İç Anadolu'da da var aslında çemen kültürü.
1: Çemenli yumurta.
0: Yumurtayı yapmıyoruz ama böyle pastırmada çemen falan bizde de vardır o kavramda.
1: Onlar yani her türlü beslenme lazım.
0: Evet.
1: İşte sadece balık yiyeyim de yanlış.
0: Tabii.
1: Muhtemelen bir şekilde problemi çıkar yani. O yüzden ama böbreklerle ilgili ne kadar fazla et yerseniz kolon kanseri de ne de yol açıyor. Kırmızı etin fazla tüketimi. İşte böbreklere de böbrekte taşlara da yol açar. Böbreğin az fonksiyon görmesine de yol açar. Ama biraz önceki kreatinle ilgili zihinsel sağlığa iyi geldiğine dair son zamanlarda çok çalışma var.
0: Artıyor.
1: Ama ben şimdi bakıyorum ben bilimsel araştırmaları takip ederken bir şeyde çok araştırma çıkıyor. Mesela zon aşısıyla ilgili çok araştırma çıkıyor. Bakıyorum yani arkada bir firma olma ihtimali var. Kreatinle ilgili çok araştırma çıkıyor. Bu programda hep şey diyoruz. Mümkün olduğu kadar doğal beslenmeyle nasıl alırız bunu arkadaş? Kolajen işte ilk araştırmayı söyledik. Yani kolajenin amino asitleri var belli. Zaten vücudumuzda üretilecek bir şey bu. Tamam mı? Onu zaten beslenmeyle de artırabilirsin zaten. Beslenmeyle de artırabilirsin. Egzersizle de artırabilirsin. Metabolizmanı ona göre ayarla. Yani temel olarak o. Tabii
0: İhtiyacın
1: ki
0: olduğu zaman belki diyelim ona hani böyle bazen şey oluyor ya yeterince beslenmediğimiz dönemler, çökme dönemlerinde filan ara destekler
1: Tabii ki
0: belki
1: o tür
0: diyebiliriz orada.
1: dönemlerde veya spor yapıyorsanız,
0: Evet
1: ekstra bir
0: hani
1: şeyler
0: ekstra
1: yapıyorsanız.
0: kullanıyorsan hep onu diyorum ya
1: Evet.
0: ihtiyaç var ve kullanıyorsan al. Kullanamıyorsan niye alıyorsun eşyayı bile öyle. Niye alıyorsun kullanmadığın şeyi vücuduna yük bunlar sana.
1: Evet zaten güzel örnek verdiniz. Evde de kullanılmayan eşya mutlaka
0: Bir yerde başınıza dert olur yani bu değil
1: dert
0: mi?
1: açar. Burada da öyle bir durum söz konusu.
2: Son olarak Sayın Yazıhan biraz vaktimiz var. Yaşlılarda durum nasıl onu sormak istiyorum. Çünkü 40-45'ten sonra bildiğim kadarıyla kas kayıpları da başlıyor.
0: Evet,
2: Yaş
0: evet, evet.
2: ilerledikçe onlar proteini ne kadar tüketmeli?
0: Şimdi aslında çok teşekkür ederim. Ben çünkü gerçekten çok önemli. Çünkü yaşla beraber genel olarak kas yıkımı çok daha fazla artıyor. Hele öyle bir noktaya geliyor ki sarkopeni dediğimiz bir dönem var. Çünkü biliyorsunuz mesela işte belli dönemlerde kilo sorunu olursa bir bakarsınız o kişi erimeye başlar artık çok bariz bir şekilde. İşte burada protein destekleri hakikaten çok kritik ama aynı şey söz konusu. Yani burada da kırmızı et mi? Hayır daha çok mesela çalışmalarda gene whey proteini, kazein gibi hani böyle biraz daha bitkisel proteinler vesaire bence çok daha işe yarayacaktır. Sadece hani şunu da unutmamak lazım. Yaşlı insanların dişleri gitmiştir. Tükürük salgısı azalmıştır. Mide sorunları vardır. Bağırsaklar artık eskisi kadar güçlü değildir. Orada biraz destek gerekiyor. Ya belki hani sindirim enzimleri olabilir ya da daha kolay sindirilebilecek, daha iyi alınabilecek. Bence yumurta gene burada çok kıymetli. Bence lor peyniri gene burada çok kıymetli. Gene tahıllar çok kıymetli. Ama sindirebileceği ve biraz bir de güne yayaraktan. Orada kritik nokta o. Çünkü bağırsakların bir emilim yüzdesi var. Yani ben şunu şu an hepsini içtiğim zaman hepsini bir anda alamıyorum. Kılını atıyorum. O zaman özellikle yaşlılarda belki güne bölerekten işte günde 3-4 kere azar azar bir yoğurt, yoğurdun içerisinde biraz güçlendirmek, onu peynirle ya da böyle minik minik o tür şeyler daha çok işe yarayacak diye düşünüyorum.
2: Hocam son sözü o zaman size bırakalım.
1: Şimdi protein veya herhangi bir şey hiçbir besini yüceltmeyeceksiniz. Hiçbir besini şeytanlaştırmayacağız. Yani vücudumuz öyle bir şey ki çok akıllı bir sistemi var. Yemek gibi değil. Yani şuna 3 gram çinko katalım, 5 gram şundan katalım falan değil. Onun ne katacağını falan daha iyi bilir. O yüzden mümkün olduğu kadar çeşitli beslenme, her şeyden beslenme diye bitirelim.
2: Bu bölümde protein tüketimini konuştuk. Doktor İbrahim Ersoy'a her hafta olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz ve konuk doktorumuz Profesör Doktor Nuray

0: Ay Yazıhan'a da çok çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bu kıymetli bilgiler için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Beni burada ağırladığınız için ve sizlerle beraber olduğum için.
0: Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, proteinin beslenmemizdeki rolünün önemini hangi yaşta olursak olalım unutmayalım ve yeterli doğru şekilde tükettiğimize emin olalım lütfen diyerek bu programı da burada noktalamak istiyorum. Bir başka bölümde buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Teşekkür ediyorum Murat Karas. Sevgili dinleyiciler, Gençler Birliği Kasımpaşa maçı Ankara'da oynanıyor. Eryaman Stadında ve sözü Necati Telli'ye bırakıyoruz. Söz Necati Telli'de.
1: Başlamak üzere, hemen kadroları aktarayım. İki takım da ligde kalmak için mücadele ediyor. Çok kritik bir mücadele. Natura Dünyası Gençler Birliği kalede Velio ile başlıyor. Savunmada Pedro Pereira, Gutas, Žužek ve Abdurrahim Dursun. Önlerinde Oğulcan Ülgün ve Dele Başiro oynayacak. Kanatlarda Metehan Mimaroğlu ve Adama Traore. Ortada Tonga, ileride Sekou Keita görev yapacak. Kasımpaşa'da kalede Yaniotis. Savunmada Kamil Ahmet, Bekao, Adem Arus ve Frimpong. Önlerinde Kerem Demirbay ve Baldursun. Kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Ben Avones. Ortada Diabate, ileride Benedicak oynayacak Kasımpaşa'da. İlk düdük burada çalmak üzere. Söylediğim gibi 6 puanlık maç diyebiliriz. Kritik bir mücadele iki takım içinde. Şimdiden biz şimdi başkentten tekrar merkeze sözü aktaralım.
0: Çok teşekkür ediyorum Necati Telli. Başarılar, kolaylıklar diliyorum. Ve sevgili dinleyiciler, Galatasaray Antalya Spor maçındayız. Söz Müjdat Muratoğlu'nda.
2: Teşekkür ediyoruz. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk maçı Galatasaray adına. Galatasaray bugün hesap.com Antalya Spor karşısında kazanması halinde üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da kalede Uğurcan var. Şalay, Davinson, Abdülkerim ve Jakob savunma dörtlüsü önlerinde. İlkay ve Torreira, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper ve Victor Osimhen Galatasaray'ın 11'i bu şekilde. Yine Galatasaray şampiyonluk mücadelesinde dedik. Galatasaray bugün 3 puanı alırsa diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Ama Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında kazanamaması halinde de Galatasaray bugün yine şampiyonluğunu kaybetse bile ilan etme durumunda. 74 puanla Galatasaray zirvede, 33. haftaya girerken 70 puanla Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Antalyaspor 15. sırada 29 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde ve Antalyaspor'da, hesap.com Antalyaspor'da Sami Uğurlu yönetiminde kalan 2 maçta lige tutunma anlamında maksimum puanı almak isteyecek elbette. Son haftada evinde Kocaelispor'u ağırlayacak Antalyaspor. Kalede Abdullah var. Pal, Hüseyin, Canetti ve Bünyamin savunma dörtlüsü. Sisey ve Şariç önlerinde. Doğukan Sinik, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür ve Samuel Bale. Sami Uğurlu'nun 11'i de bu şekilde. Storm ve Veysel eksik isimler Antalyaspor'da. Gabriel Sara, Günay ve Aspriya'da Galatasaray'da eksik. Mario Lemina maç kadrosunda, bunu belirtelim. Ama 15-20 dakika arasında bir süre alabileceğini belirtti muhabir arkadaşlarımız. Yedek kulübesinde görev bekleyecek Mario Lemina. Maçın hakemi sevgili dinleyiciler Çağdaş Altay. Yardımcıları Esat Sancaktar ve Bilal Gören. Maçın 4. hakemi Ayberk Demirbaş, Özer Özden ve Mehmet Salih Mazlum var odasındalar. Mücadele başlamak üzere.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Gençler Birliği Kasımpaşa maçına gidiyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Kasımpaşa maça golle başladı. Henüz 30. saniyede Benedicak sahneye çıktı ve Gençler Birliği deplasmanında Kasımpaşa 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Orta sahada Kasımpaşalı oyuncuların kazandığı topta İrfan Can Kahveci topu aradan gönderdi sağ kanada doğru. Sonrasında içeriye doğru yapılan ortada ceza alanı içinde bomboş pozisyondaydı Benedicak ve 30. saniyede benim görebildiğim kadarıyla, yani henüz ilk dakika dolmadan, Benedicak'la bu kritik mücadelede Kasımpaşa 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Gençler Birliği futbolcularının bir offside beklentisi itirazı vardı. Kasımpaşalı futbolcular golün mutluluğunu deplasman tribünündeki takım, daha doğrusu taraftarlarıyla paylaşırken bu itirazlar vardı. Şimdi santra noktasına geldi Sekou Keita ve söylediğim gibi ilk dakika içinde Kasımpaşa Benedicak'la golü buluyor. Gençler Birliği savunması hazırlıksız yakalandı ve evet, karar gol santra yapılmak üzere ve şu anda ikinci dakika. Maç golle başladı. Natura Dünyası Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 1. Söz tekrar merkezde.
0: Teşekkür ediyorum Necati Telli ve şimdi Konya'ya gidiyoruz. Tümosan Konya Spor Fenerbahçe maçı. Kısaca bize kadrolar ve durumla ilgili bilgi almak istiyoruz. Söz Kerem Öncel'de.
3: Yücel teşekkürler. Burada karşılaşmada ikinci dakika 0-0 eşitlik var. Maça büyük ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz Konya Sporlu taraftarların. Üst üste alınan başarılı sonuçlar, son 3 karşılaşmayı galibiyetle kapatması, yeşil beyazlıların Türkiye Kupası'nda arka arkaya güçlü ekiplerin elenmesi, seyircinin de tribünlere gelmesini sağladı ve 2000'e 1500, 1600 civarında daha doğrusu sarı lacivertli taraftarda mücadeleyi izliyor. Konya Spor'da kalede Bahadır Güngördü var, savunmada Anduzuana, Uğurcan, Adil Demirbağ, Arif Boşluk. Önlerinde bir ikili Melih İbrahimoğlu ve Marko Evtovic. Ortada Deniz Türüç, Enis Bardi, Ole Igba. Solda Belçikalı futbolcu, ileride de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Jackson Muleka ile sahada yer alıyor ev sahibi Konya Spor. Fenerbahçe'de kalede Mert Günok var. Bu arada gelişen atak, Mert çıktı ve tehlikeyi önledi. Bu arada bayrak davada karar offside. Fenerbahçe'nin kalesinde Mert Günok var. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Levent Mercan, ortada Osterwolde ve Çağlar. Önlerinde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante. Orta sahanın sağında Anthony Musaba, solunda Kerem Aktürkoğlu. Onların ortasında Fred, Brezilyalı oyuncu.
0: Rams Başakşehir Futbol Kulübü Samsun Spor maçındayız. Söz Yasin Dallı'da.
2: Teşekkürler Yüceğer. Dakika 4. Bertu ceza sahasında yerde kaldı. Karar penaltı. Cihan Hasova penaltı kararı verdi. Şu anda iki oyuncu sakatlık geçiriyor. İtirazlar var Samsun Spor'da oyunculardan Cihan Hasova'ya. Ceza sahasında aslında maçın başından bir özellikle sol kanattan atakları vardı Başakşehir'in. Sol taraftan ortaya çevrilen top kale sahasının sol çaprazında, Bertu topa hamle yapmak isterken rakibinin müdahalesi geldi ve o pozisyon sonrasında da bir penaltı kararı çıktı, onu belirtelim. Satka mı diye bakıyorum, evet, pozisyondaki oyuncu Satka. Bertu mücadelesinde penaltı kararı. Şimdi Rams Başakşehir penaltı kullanacak. Dakika 5. Kaleci Okan kalesine geçiyor. 9-15'i istedi karşılaşmanın hakemi. Tüm oyunculardan hala itirazlar devam ediyor. Cihanosova karşılaşmanın hakemi bekleyin dedi. Şu esnada VAR'dan da sanıyorum bir kontrol söz konusu. Gürcan Hasova, düzeltelim.

0: topu müdahale etmeyi başaramadı ve Şomurodov'un attığı golle Rams Başakşehir skoru 1-0 yapıyor. Şu esnada gol sevinci sevgili futbolseverler. Şomurodov'un da gol krallığı yarışında iddialı olduğunu söylemiştim. Ligde attığı gol sayısını bu penaltı golüyle birlikte 21'e çıkarttı. Başakşehir 1-0 önde. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçına gidiyoruz ve söz Alper Bakırcıgil'de.
2: İzmir'de erken gelen bir gol var. Sevgili futbol severler, Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Gol 4. dakikada Abena'nın kendi kalesine kaydettiği golle geldi. Göztepe mücadeleye seyircisi önünde. Sahasında etkili başladı, baskılı başladı ve o baskı hataya zorladı Gaziantep Futbol Kulübü savunmasını. 4. dakikada Abena'nın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Göztepe. Özellikle lig 5.liği için sarı kırmızılar anlamında son derece önemli bir mücadele ve beklediği, istediği golü maçın başında buldu Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Şu anda İzmir'de dakika 6 ve Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 0.
1: Alper Bakırcıgil, teşekkür ediyorum ve sevgili dinleyiciler, Galatasaray Antalya Spor maçına gidiyoruz. Söz Müjdat Muratoğlu'nda.
3: Maçta 7. dakika 0-0'lık beraberlik var ama geride kalan süre içerisinde 2 tane pozisyon var. 3. dakikada Doğukan Sinin sol çaprazdan ceza alanı dışı yaklaşık 20 metreden bir şutu yandan dışarı çıktı. Sonrasında da 5. dakikada Antalya Spor sol beki Palim Büyük pas hatası devamı Galatasaray'ın baskısı sonrasında Osimhen karşı karşıya kaldı ama ilk kontrol istediği gibi olmayınca top kaleci Abdullah'ta kaldı. Ayağından açtı topu Victor Osimhen ve Abdullah soluna uzanarak topu kontrol etti. Geride kalan süre içerisinde iki tane pozisyondan bahsedebiliriz. 0-0'lık beraber.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Antalya'dayız.
4: Değerli dinleyiciler, karşılaşmanın 8. dakikasında Korendon Alanyaspor Mesçak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Katango'nun kontrol edemediği, sağ kanat savunucusu Katango'nun kontrol edemediği topu Mesçak önüne aldı ve rakip yarı alana girdi, ceza alanına sokuldu ve kalecinin üstünden topu filelere bırakınca 1-0 öne geçti Korendon Alanyaspor. Karşılaşmanın 8. dakikasıydı.
1: Sevgili dinleyiciler, demin yarıda kestiğimiz Galatasaray Antalya Spor maçına gidiyoruz. Tekrar söz Müjdat Muratoğlu'nda.
3: Şu anda 8. dakika geride kalmak üzere. Galatasaray hemen kendi yarı sahasının ortalarından sol kanattan taç atışını kullandı. Jakobs'a, Davinson Sanchez'le kendi aralarının ortalarına kadar geldi Galatasaray. Roland Şalay şimdi topla buluştu. Şalay bir kez daha yanındaki Davinson Sanchez'le oynadı. Bale'nin baskısı var kendisine. Leroy Sané kendi yer alanında topu aldı. Driplingle geçti. Şimdi orta çizgiyi kat etti. Merkeze doğru geldi. Oyunu açmak istedi ama top kaybı yaptı. Leroy Sané. Antalya Spor çıkamadı. Lucas Torreira orta alanda. Rakip yarı sahada topu kazandı. Yunus Akgün önünü aldı. Yunus Akgün ceza alanı dışından çok uzaklardan şansını denedi. Yaklaşık 30 metreden merkezden. Kaleyi cepheden gören bir pozisyonda şansını denedi. Farklı bir şekilde out'a çıktı top. Galatasaray'da özellikle ilk bölümde Barış Alper sol kanadı. İki kere etkili kullandı. Ama ilk tehlike Antalyaspor'dan geldi. Doğukan Sinik'le şu anda Abdullah Antalyaspor file bekçisi kale vuruşunu kullanma hazırlığında. 9. dakika bitmek üzere 10. dakikaya geldik. Abdullah Yiğiter. Şimdi kale vuruşunu kullandı Galatasaray yarı sahasına doğru.
1: Sevgili dinleyiciler, Gençler Birliği Kasımpaşa maçındayız.
0: 10. dakika başkente Eryaman Stadyumunda Kasımpaşa penaltı kazandı sevgili dinleyiciler. Golde Kasımpaşalı oyuncular orta alanda topu kazanmış ve çok çabuk bir şekilde kaleye giderek topu Benediçak'la buluşturmuş. Benediçak da ilk dakika içinde golü atmıştı. Benzer bir pozisyonda yine Kasımpaşa ön bölgedeki presle topu kazandı ve yine topu Benediçak'la buluşturdular ve Benediçak ceza alanı içinde düşürülüyor. Formasından çekiliyordu ve hakem Cihan Aydın da bu pozisyona yakındı ve penaltı noktasını gösterdi tereddütsüz bir şekilde 10. dakikada. Şimdi Ankara'da çok kritik bir dakika ve Benediçak topun gerisinde. Kalede Velyo. Kasımpaşa için ikinci gol fırsatı.

0: olabilir. Bu arada hakem var odasıyla bir taraftan iletişim halindeydi. Oyuncular yerlerini aldı. Hakem hem Benedicak'ı hem de kaleci Velyo'yu uyarıyor. Onlara kuralları hatırlatıyor. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi penaltı vuruşu öyle zannediyorum kullanılacak. Evet, Cihan Aydın işaretini vermek üzere. Topun gerisinde Benedicak, Kasımpaşa penaltı kullanıyor. Benedicak geliyor. Benedicak vurdu ve gol. Kasımpaşa 2-0 önde Gençlerbirliği karşısında. 12. dakika. Konuk takım Ankara deplasmanında 2-0 önde. Natura Dünyası Gençlerbirliği 0, Kasımpaşa 2 sevgili dinleyiciler. Tekrar Yücer, size dönüyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Necati Telli. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Beşiktaş-Trabzonspor maçına gidiyoruz. Kısaca hem kadroları hem de şu ana kadar yaşananları Onur Şahin'den alacağız. Söz Onur Şahin'de.
2: Yücel, çok teşekkürler teknik yönetmen arkadaşım Kazım İncetaş'la beraber. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada Beşiktaş'ın bir hata. Oh, yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde karar, penaltı. Bağlantıyı sağladığımız anda Trabzonspor'da bir büyük hata. Kaleci Ahmet Doğan'dan Onana kalede başlamıştı. 6. dakikada oyunu sürdüremedi, sakatlandı. Ahmet Doğan kaleye geçti ve onun yaptığı büyük hata oh araya girdi. Yerde kaldı ve maçın hakemi Oğuzhan Çakır ona yapılan müdahaleyi belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş penaltı vuruşu kullanacak biraz sonra. Oh, yerde kaldı, ayağa kalkamadı. Evet, Beşiktaş Trabzonspor maçında siyah beyazlı ekipte Ersin kalede, Murillo, Akbadu, Jalo, Rıdvan savunmadaki dörtlüde, Aslani, Orkun, Olaytan orta alanda, Çerneyil, Bilal Ture ve oh ileri uçta Trabzonspor'da Onana kalede başlamıştı. Sakatlandı, Ahmet Doğan oyuna girdi. Ozan Salih, Vivu, Lövik savunmada, Ulay, Buşari, Muçi orta alanda, Zubkov, Vakayme, Umut Nayır ileri uçtaki oyuncular. Beşiktaş'ta oh şimdi ayağa kalktı. Az sonra penaltı vuruşu kullanılacak. Orkun Kökçü topu aldı, penaltı noktasına bıraktı. Beşiktaş 59 puanla 4. sırada, Trabzonspor 66 puanla 3. durumda ligde değerli futbol severler. Tribünlerde büyük boşluklar var. İyi bir havada, güzel bir zeminde oynanan maç. 13. dakika geride kalmak üzere. Şimdi Orkun topu penaltı noktasına bıraktı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır son uyarılarını yaptı. Orkun penaltı vuruşunu kullanmak üzere. Gözler Oğuzhan Çakır'da. Oğuzhan Çakır işaretini verdi. Orkun geliyor. Orkun geliyor, vuruşunu yapıyor ve golü atıyor. Ters köşeye topu bıraktı. Yerden isabetli vuruş Orkun'dan. Beşiktaş Orkun Kökçü ile 14. dakikada 1-0'lık skor üstünlüğünü yaşıyor. Ve maçta Trabzonspor önünde.
1: Konya'dayız.
3: Değerli dinleyiciler, Corendon Alanya Spor, Zekorner Kayseri Spor karşılaşmasında durum 1-1 oldu. 13. dakikada Benes'in attığı golle skora dengeyi getirdi Zekorner Kayseri Spor. Ve hatırlayacaksınız, önce 1-0 öne geçmişti Corendon Alanya Spor Mesçak'ın golüyle. Buna Benes karşılık verdi ve 13. dakikada durum 1-1 oldu. Şimdi 15. dakikanın ortalarına geldik ve durum 1-1.
1: Tekrar Konya'dayız.
4: Sevgili dinleyiciler, Alanya Spor golü attığında ve Beşiktaş penaltıdan 1-0 öne geçtiğinde burada da Fred'in golü geldi ve sarı lacivertliler tüm Tumasan Konya Spor karşısında ani gelişen atakta golü buldular. Burada da teknik ekipte görevli arkadaşlarım Yusuf Dağ ve Adem Karaman görev yapıyor. Mücadelede şu anda 15. dakika, sarı lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü sürüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Ve şimdi de Galatasaray Antalya Spor maçına gidiyoruz. Söz Beşiktaş maçı için gidiyoruz bu sefer. Beşiktaş Trabzonspor maçındayız.
2: Trabzonspor bir birlik beraberliği yakaladı. Zubkov golü atan oyuncu oldu. Beşiktaş 1-0.

0: alana geçtikten sonra Bordo mavilerin santra sonrasında geliştirdiği atak. Hareketlenen futbolcu Umutlu Beşiktaş sahasının ortalarında çapraz koşu yapan Zubkov'un önüne topu yuvarladı ve ceza alanı sol çaprazında Zubkov açısı daralırken Jalo'nun müdahalesine rağmen yerden bir vuruşla topu firelere gönderdi ve maçta denge var. Şu anda top santra noktasında, VAR kontrolü yapıldı. Evet, bir birlik beraberlik İstanbul'da Söz Yücel'de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar İstanbul'a gidiyoruz. Galatasaray Antalya Spor maçındayız. Söz Müjdat Muratoğlu'nda.
2: Galatasaray yüklenmeye devam ediyor. Az önce korner kullandı Galatasaray. Hücum yönüne göre sağ kanattan şimdi bir duran top şansı yakaladı sarı kırmızılılar. Jakobs'un orta denemesinde bir elle oynama tespit etti mücadelenin hakemi Çağdaş Altay. Hayır, elle oynama değil, düzeltiyorum. Kendisine çarpmış top. O yüzden hakem atışıyla oyunu tekrar hareketlendirdi. Bir düzeltme yapalım. Leroy Sané ve Yunus Akgün'le sık sık rakip yarı alanda dribbling girişimleri ve kapalı Antalya Spor savunma hattını açma girişimleri var Galatasaray'ın. Yunus şimdi topla buluştu, ortayı yaptı. Uzak noktada Osimhen, göğüs kontrolü Osimhen ve top yanılırdı. Victor Osimhen sol çapraz açı biraz dar. Topu kontrol etmeyi başardı, ardından vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı ve kale vuruşunu kullanacak. Şimdi Antalya Spor, bu arada Antalya Spor'da bir sakatlık da var sevgili seyirciler. 17. dakika, sizlerle birlikte olmadığımız süre içerisinde Antalya Spor'un savunmada çok kalabalık kaldığını ve...
1: Sevgili dinleyiciler, İKAS Eyüp Spor Çaykur Rizespor maçındayız.
3: İstanbul Kasımpaşa Tayyip Erdoğan Stadı'nda İKAS Eyüp Spor penaltı kazanıyor. Ceza alanı içerisine gelen ortada bir elle müdahale olarak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler VAR'la iletişime geçti ve ardından incelemeye gitti ve karşılaşmada 18. dakikada penaltı kararını verdi karşılaşmada. Evet, penaltı vuruşunda topun başında Umut Bozok var. Kaleci Fofana dikkatli. Halil Umut Meler. İşaretini verecek. İKAS Eyüp Spor penaltı vuruşu için Umut topun başında. Fofana dikkatli. 18. dakika. Umut geliyor. Umut geliyor. Umut ve top ağlarda gol. İKAS Eyüp Spor 1-0 öne geçiyor Çaykur Rizespor karşısında. Sağ kanattan gelen ortada bir elle müdahale olarak karşılaşmada VAR'dan bir uyarı geldi Halil Umut Meler'e. Halil Umut Meler izlemeye gitti ve ardından penaltı kararını verdi. Ve gol sevgili futbol severler Umut'tan geliyor. İKAS Eyüp Spor 1-0 öne geçiyor Çaykur Rizespor karşısında. Söz tekrar merkezde.
1: Sevgili dinleyiciler, tekrar İstanbul'dayız. Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
2: Antalya Spor şimdi son çizginin bir metre kadar gerisinden bir taç atışı kullanma hazırlığında. Doğukan Sinik, o bölgede bir korner beklentisi vardı Antalya Sporların ama maçın hakemi Çağdaş Altay taç atışını işaret etti. Şimdi Pahal taç atışını kullandı, atak yönü sol kanat ve Antalya Spor şu anda Galatasaray hücum bölgesinde ama bir top kaybı geldi. İlkay Gündoğan araya girdi, şimdi bir kontra atak şansı var Galatasaray'ın. Victor Osimhen sol kanada bıraktı, Jakobs ileri çıktı. Antalya Spor ilk kez rakip yarı alanda bu kadar kalabalık gözükmüştü ama şu anda geri koştu Antalya Spor takımı. Torreira orta alanda, Galatasaray'da topu alan Leroy Sané pasını verdi. Davinson Sanchez, tekrar Galatasaray, Antalya Spor yarı alana yerleşti. Pas trafiği devam ediyor Galatasaray'ın. Leroy Sané topu kurtardı, pasını verdi sol kanada. Orada Abdülkadir Ömür'ün baskısı vardı. Lucas Torreira bir kez daha, Yunus Akgün topu aldı. Yunus Akgün driplinge başladı ama topuna müdahale geldi. Ardından Yunus'un yaptığı hareket ve faul. Serbest vuruşu Antalya Spor kullanacak kendi yaralarının ortalarından. Yunus Akgün topu kaybettikten sonra faul yaptı. Ardından bir sakatlık da var. Orada Antalya Spor'da iki oyuncu yerdeydi. Önce Sise ayağa kalktı. Şimdi hala bir oyuncu yerde ve sağlık görevlileri oyunda. Şu anda saatini işaret ediyor Çağdaş Altay tüm stada. Ben tekrar sözü merkeze bırakayım.
1: Teşekkür ediyorum Müjdat Muratoğlu. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Konya Spor Fenerbahçe maçına gidelim. Söz Kerem Öncel'de.
4: 21. dakika sevgili dinleyiciler, sarı lacivertlerin 1-0 üstünlüğü

0: sürüyor Fred'in 14. dakikada attığı golle. Konya Spor'un da zaman zaman etkili geldiğini görüyoruz Sarı Lacivertlilerin kalesine. Şimdi orta yuvarlan biraz ilerisinden Fenerbahçe yarı sahasından sol kanattan serbest vuruşu kullanacak Konya Spor takımı. Arif Boşluk topun gerisindeydi. O topun arkasından çekiliyor. Sol kanattan Deniz Türüç serbest vuruşu kullanma hazırlığı içerisinde ceza sahasının ön çizgisinde. Konya Spor'dan 5 oyuncu var. Sarı lacivertliler bütün hatlarıyla savunmaya çekilmiş durumdalar. 21. dakikanın saniyeleri işliyor. Mert Günok arkadaşlarını uyardı. Serbest vuruş kullanılacak. Sol içten serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisine Bardi geçti. Enis Bardi Deniz Türüç'e doğru bıraktı. Deniz Türüç sağ kanada uzun oynuyor. Sağ kanatta Anduzuana Fransız oyuncu geriye doğru bıraktı. Arkasında hareketlenen Oleikba var. O tekrar Anduzuana'ya, o ceza sahasının dışına doğru oynuyor. Orada topa müdahale eden Adil Demirbağ geriye doğru bırakmak zorunda kaldı. Kendi yarı sahasının ortalarında Bahadır Güngör'dü topu aldı. İleriye doğru uzun oynuyor bir kaleciden. Diğerine gelen top Mert Günok topu kontrol etti. Ceza sahasının içinde ve hemen soluna bıraktı. Jaden Osterwolde topu alıyor. Sol kanada döndü Levent Mercan'a. Levent topu kontrol etti. Bu arada Sarı Lacivertliler'de Ederson cezalı, Nene sakat, Alvarez teknik ekip kararıyla kadroya alınmadı. Belirtmiş olalım bu zaman diliminden de faydalanarak diyelim. Osterwolde tekrar oyuna dönelim. Atak hazırlığı içerisinde Sarı Lacivertliler sağa doğru bıraktı topu. Ekseni etrafında döndü. Anthony Musaba sağ çizgiye doğru oynadı. Semedo topu alıyor. Koşu onu kapattı yeşil beyazlı oyuncular ama Semedo topu oyun alanını sınırlayan çizgilerin içerisinde kontrol edemedi. Taç atışını sol kanattan orta çizgiyle taç çizgisini birleştiği noktanın biraz ilerisinden kullandı Konya Spor takımında. Arif Boşluk orta çizgi üzerinde. Sarı lacivertli futbolcuların presi var. Yapılan hareket faul, serbest vuruşu Fenerbahçeli oyuncular kullandılar. 9 metre 15 santimetreden yakın mesafede duruyordu Konya Sporlu oyuncular. Fenerbahçeli oyuncuların itirazları sürüyor şu anda. Oyunu durdurdu başına hakem Atilla Karaoğlan. Şu anda iki Fenerbahçeli oyuncu yanında ve sarı kart Fred'e çıkıyor ama şunu belirteyim. Sarı lacivertli oyuncular haklı sevgili dinleyiciler. Çünkü 2 metre kadar önündeydi Konya Sporlu futbolcular. Bu nedenle de vuruşun gerçekte tekrarlanması gerekirdi. Atilla Karaoğlan ileriye doğru bakıyordu sanıyorum o anda. Pozisyonu kaçırdı. Sonrasında da itiraz edince Fred'e sarı kart gösterdi. Evet, bütün statlarda heyecan devam ediyor. Burada karşılaşmada 24. dakika, Konya'da Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü sürüyor.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Galatasaray Antalya Spor maçına gidiyoruz.
2: 23. dakikada bir zorunlu değişiklik Antalya Spor'da. Safuri oyuna girdi. Sakatlanan Şariç kenara gelmek durumunda kaldı. Oyuna devam edemedi ve Safuri oyuna girdi. Zorunlu bir değişiklik Antalya Spor'da ve Galatasaray şimdi sol kanattan atak şekillendiriyor Jakobs'la. Genel hatlarıyla oyunda Antalya Spor'un şu ana kadar çok fazla pozisyon vermediğini belirtelim. Maçın 5. dakikasında Osimhen, Palin top kaybı devamında karşı karşıya kalabilirdi ama ilk kontrol istediği gibi olmadı. Top kaleci Abdullah'ta kaldı. Onun dışında Galatasaray'ın bir de Osimhen'in sol çaprazda kaleye yakın mesafede bir denemesi yan ağlarda kaldı. Onun dışında savunmada çok kalabalık Antalya Spor ve şu ana kadar o kalabalık savunma arasında pozisyon bulmakta zorlanan bir Galatasaray var. 24. dakika bitmek üzere, 25. dakikaya doğru ilerliyoruz. Sol kanatta şimdi Jakobs taç atışı kullanma hazırlığında, uzun bir taç atışı hazırlığında İsmail Jakobs. Ceza alanı içerisi çok kalabalık. O kalabalığa doğru Jakobs şimdi taç atışını gönderdi. Osimhen orada, savunma yükseldi Hüseyin'le ama öncesinde bir işareti var Çağdaş Altay'ın, bir faul tespit etti ve serbest vuruşu Antalya Spor kullanacak mı diye baktım. Hayır, hatalı bir taç atışı. Hatalı bir taç atışı işareti var. El değiştiriyor taç atışı. Az önce Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında hata tespit etti Çağdaş Altay ve taç atışı el değiştirdi sevgili seyirciler. Şimdi kendi yaralının ortalarından taç atışını kullanma hazırlığında Antalya Spor'da Bünyamin Balcı. Araya girdi Lucas Torreira. Topu geri kazanma konusunda çok sorun yaşamıyor Galatasaray ama kalabalık savunma arasında pozisyon bulmakta şu ana kadar sarı kırmızılar. 25 dakika itibariyle zorlandı. Davinson Sanchez sağ kanada doğru gönderdi. Roland Şalay şimdi sağ kanatta son çizgiye kadar ilerledi. Ortayı yaptı Şalay. Top kaleci Abdullah'ta kaldı. Yerden seken top. Abdullah çok fazla

0: fazla zorlamadı hücumda, çok fazla çoğalamadı Galatasaray şu ana kadar. Victor Osimhen şu anda Abdullah'ın yanında. Abdullah'a uzun gönderdi. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bale hamle yaptı. Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı. Orta alanda İlkay Gündoğan kafayı vurdu. Bünyamin'e geldi. Top karşılıklı, top kayıpları var bu bölümde. Şimdi hamle yaptı Leroy Sané. Top son olarak Antalyaspor'da Palden dışarı çıktı. Taç atışını kullanacak. Orada Lucas Torreira, Roland Şalay'ı hemen topla buluşturdu. Roland Şalay kendi yaralarının son metrelerinde pasını verdi Davinson Sanchez. Davinson Sanchez'den Abdülkerim Bardakçı topla birlikte Antalyaspor yarı alanına girdi. Abdülkerim Bardakçı şimdi solda İsmail Jakobs, yanında Barış Alper var. Ceza alanında Osimhen pas bekliyor. Top yükseldi, Osimhen'e doğru geldi. Osimhen hava topu mücadelesi. Yerde kaldı Osimhen, beklentisi var. Oyun devam etti. Çağdaş Altay oyunu devam ettirdi. Abdülkerim Bardakçı karşıladı. Dönen top yine kazandı Galatasaray, bu kez İlkay Gündoğan'la. Yine Antalyaspor yarı alanında pas yapmaya devam ediyor Galatasaray. Roland Çalay'ı merkezde topu alan Lucas Torreira. Şimdi tam santra çizgisinin, santra noktasının önünde Davinson Sanchez vardı. Abdülkerim Bardakçı bir kez daha Davinson Sanchez'le oynadı. Takım olarak topun gerisinde bekliyor Antalyaspor. Lucas Torreira kendi yaralının son metrelerinde topla buluştu. Döndü sağa Leroy Sané. Leroy Sané çizgide hareketlenmek istedi. Pağ çıktı karşısına, yardımla geldi. Leroy Sané topu kaybetti. Şimdi kontra atak şansı başladı Doğukan'la. Antalyaspor'un Doğukan Sinik. Doğukan, Leroy Sané'nin de baskısı var. Doğukan Sinik yerde, karar faul. Doğukan Sinik yerde kaldı ve bir sakatlık da yaşıyor. Galatasaray yarı alanının ilk metreleri bir sakatlıkta Doğukan Sinik. Leroy Sané'nin kaybettiği top devamı hızla Galatasaray yarı alanına kontratak için çıktı. Doğukan Sinik şimdi de yerde ve bir sakatlık yaşıyor. Maçta 27. dakika sona eriyor. 28. dakikadayız. Oyun da şu ana kadar çok sık durdu, onu da belirtelim. Az önce Şariç sakatlanmış ve yerini Safuri'ye bırakmıştı. Şimdi de Doğukan, ki 3. dakikada bir şutu vardı, yandan dışarı çıktı. Bir sakatlık yaşıyor ve sağlık görevlileri yeniden oyunda. Rams Park'ta Galatasaray 0, Antalyaspor 0. 28. dakikadayız. Şu ana kadar gol yok. Galatasaray bugün kazanması halinde üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Ben sözü tekrar merkeze Yüceer'e bırakıyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş-Trabzonspor maçına gidiyoruz kısa bir süre için. Söz Onur Şahin'de.
2: İstanbul'da bir birlik beraberlik, 28. dakika oynanıyor Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde. Şu anda Trabzonspor atağa gelişiyor. Hareketlenen Buşari sağ iç koridor, taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Muçi, Ernest Muçi içeri kat etti. Orta çizgiye doğru topu gönderdi. Vivu topu aldı. Orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzünden çıktı Ulayi. Trabzonspor yükleniyor. Geride kalan dakikalarda çok yüksek tempo yok oyunda. İki takım da açık bir futbolu tercih ediyor. Ve bu dakikaya kadar karşılıklı atılan goller var.
1: Sevgili dinleyiciler, Eyüp Spor Çaykur Rizespor maçındayız.
3: İstanbul Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa durumu 2-0'a getirdi. 29. dakika, Medehan topu filelerle kucaklaştırdı. Sağ taraftan çok güzel bir orta geldi köşeye. Ardından harika bir pas Umut'tan, Aldağıt derdisine bir pas Metehan'ın önüne. Ve Metehan da topu filelerle kucaklaştırdı. Karşılaşmanın 29. dakikasında İKAS Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı Çaykur Rizespor karşısında. Bu arada itirazlar var karşılaşmanın hakemine, Halil Umut Meler'e itirazlar var. Çaykur Rizesporlu oyunculardan bir offside itirazları. Bakalım karşılaşmanın hakemi gol kararını verecek mi? Evet, ikinci gol Metehan'dan gelmişti. Özellikle İKAS Eyüpspor sağlı sollu ataklarla Çaykur Rizespor kalesinde etkili olmaya başladı. Birinci golden sonra da golü bulmayı başardılar. Çaykur Rizespor da karşılık verdi. Gol kararı geliyor ve İKAS Eyüpspor karşılaşmanın 29. dakikasında Metehan'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı İstanbul Recep Tayyip Erdoğan stadında. Söz tekrar Yüceer'de.
1: Teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi tekrar Galatasaray Antalyaspor maçına gidiyoruz. Söz Müjdat Muratoğlu'nda.
0: 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 30. dakika bitmek üzere ama Bir sakatlık daha oldu. Antalyaspor'a Doğukan az önce sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyecek ve Streik az sonra Van de Streik oyuna

Girecek şimdi. Yunus Akgün ceza alanına gönderdi. Victor Osimhen savunma arkasına sarkma çabasında. Osimhen topu kornere çıkması için bıraktı ve Galatasaray şimdi atak yönüne göre sağ kanattan korneri kullanacak. Sevgili dinleyiciler, Antalyaspor'da da bu arada değişiklik gerçekleşiyor. Van de Streek oyuna giriyor. İki değişiklik yapmak zorunda kaldı. İlk yarıda iki sakatlıktan dolayı Antalyaspor 31. dakika. Barış Alper Yılmaz şimdi atak yönüne göre sağ kanattan korneri kullanıyor. Galatasaray'da ceza alanı oldukça kalabalık ve hareketli orta geldi. Kavisli Abdullah boşa çıktı. Şimdi Roland Çalay çizgine müdahale. Roland Çalay sol çapraz boşa çıktı Abdullah. Ardından çizgine müdahale geldi ve top yine kornere çıktı. Bu kez diğer taraftan. Bu arada sizinle birlikte olmadığımız süre içerisinde de yine Roland Çalay'ın sol kanattan yapılan bir orta devamında kafa vuruşu Abdullah'ta kalmıştı. Galatasaray bu bölümde baskısını biraz daha arttırdı. Şimdi Barış Alper yine korneri kullanmaya gitti. Bu kez hücum yönüne göre sol kanattan Galatasaray korneri kullanacak. Ceza alanı yine çok kalabalık. Barış Alper Yılmaz uzak noktada Abdülkerim Bardakçı hareketli. Barış Alper kavisi yaptı ortayı. Abdullah çıktı. Şimdi Yunus Akgün ceza alanının dışında. Yunus Akgün önü çok kalabalık. Antalyaspor tüm hatlarıyla savunmada ve Yunus Akgün o kalabalığa takıldı. Topla yine kendisi buluştu. Bu arada Abdullah yerde bu kez. Bir sakatlık daha var. Antalyaspor'da iki değişiklik oldu ve şimdi de Abdullah bir sakatlık yaşıyor Antalyaspor. File bekçisi Abdullah Yiğiter. Şu anda onun yanına gitti maçın hakemi Çağdaş Altay ve şimdi doğruldu Abdullah Yiğiter. Oyun yeniden hareketlenecek. Hakem atışıyla Çağdaş Altay topu Lucas Torreira'ya bıraktı. Oyun yeniden hareketlendi. Şimdi İsmail Jakobs'la Galatasaray Antalyaspor yarı alanında. İsmail Jakobs baktı arkadaşlarına, pasını verdi Lucas Torreira'ya. Torreira döndü geriye Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı'dan Davinson Sanchez. Sağ kanatta Roland Çalay var. Topla buluştu Roland Çalay. Çalay topu kurtardı Bale'den. Pasını verdi Leroy Sané dar alanda. Yine Galatasaray pas trafiğine devam ediyor. Leroy Sané döndü geriye Davinson Sanchez. Davinson'dan pas Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim bu kez atak yönünü sol kanada doğru çevirdi. Topu kendi getirdi. Abdülkerim hala kendisinde ama ardından kaybetti. Sonrasında da çok sert bir müdahalede bulundu Abdülkerim Bardakçı. Ve sarı kart çıkıyor Abdülkerim Bardakçı'ya. Topu kaybettikten sonra yaptığı müdahale. Ona sarı kartı getirdi Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı müdahale. Sol kanatta topla birlikte çıktı. Ardından topun kontrolünü kaybedince yaptığı müdahale ve sağlık görevlileri yeniden oyun alanına girecek mi diye baktım. Şu anda Çağdaş Altay geri gönderdi sağlık görevlilerini. Çünkü ciddi bir problem yok. Sarı kart Abdülkerim Bardakçı sevgili seyirciler. 34. dakika gol yok. Rams Park'ta Galatasaray 0. Hesap.com Antalyaspor 0. Antalyaspor'da lige tutunma mücadelesi içerisinde haftaya düşme hattının sadece 1 puan üzerinde girdi. Sami Uğurlu ve öğrencileri şimdi serbest vuruşu kullanacak. Çağdaş Altay'dan uyarı var. Antalyaspor kalecisi Abdullah Yiğiter'e daha hızlı hareket etmesi yönünde ceza alanının dışından 1 metre kadar dışından şimdi serbest vuruşu kullanıyor Abdullah Yiğiter. Baktı arkadaşlar Abdullah şimdi kullandı. Serbest vuruşu uzun gönderdi. Kafayla karşılayan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, İsmail Jakobs ileriye doğru oynadı. Victor Osimhen orada topu alma mücadelesi içerisinde faale maruz kaldı. Victor Osimhen hemen gitti topu aldı ve oyunu hareketlendirdi. Roland Çalay şimdi. Roland Çalay pasını verdi. Yunus Akgün sağ kanatta, Yunus Akgün orta şansı arayacak. Paul kendisini karşıladı. Döndü geriye Yunus Akgün. Roland Çalay bir kez daha Yunus Akgün'le oynadı. Roland Çalay koşuya devam etti. Yunus Akgün orta şansı arıyor ama Paul bırakmadı kendisini. Lucas Torreira. Torreira'dan pas şimdi Davinson Sanchez'e. Yine tüm hatlarıyla yükleniyor Galatasaray. Lucas Torreira pasını verdi. İlkay Gündoğan merkezde topu aldı. Atan yönü sol kanat. Abdülkerim Bardakçı o da ileride. Bir kez daha İlkay Gündoğan. Antalyaspor yarı alanının ortalarında. Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı. Kalabalığa baktı. Abdülkerim kendi yaptı ortayı. Uzak nokta. Osimhen yükseldi, kafayı vurdu ama top dışarı gitti. Victor Osimhen. Kaleci Abdullah da çıkmıştı. Ondan önce davrandı. Kafayı vurdu ama alta gönderdi. Victor Osimhen ardından da kale çizgisine topu koydu. 0-0'lık beraberlik devam ediyor 35. dakikada. Abdullah Yiğiter şimdi kale vuruşunu kullanma hazırlığında. İki sakat.

0: İki değişiklik, Safuri ve Van de Streek oyuna girdiler. Antalyaspor'da bir kez daha belirtelim. Baskı devam ediyor. Şariç ve Doğukan sakatlanarak oyundan çıktılar. Topu kaybetti Antalyaspor. Sol kanattan taç atışını kullanacak Galatasaray. O bölgeye gelen İsmail Jakobs topu eline aldı. Yarı alanının son metrelerinde. İsmail Jakobs taç atışını kullanma hazırlığında. Döndü geriye kalecisi Uğurcan Çakır'a. Uğurcan Abdülkerim Bardakçı ile oynadı. Abdülkerim topu İlkay Gündoğan'la buluşturdu. İlkay döndü geriye. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez arkadaşlarının dağılımına baktı. Top hala kendisinde. Sağ kanatlar olan Çalay'ı. Çalay kendi aralığının son metrelerinde. Yanına sokulan Lucas Torreira. Boşluk arıyor Galatasaray. Şu ana kadar istediği boşlukları bulabilmiş değil. Antalya Spor önünde. Topu alan Davinson Sanchez. Torreira bu arada topsuz alanda bir müdahaleyle yerde kaldı ama tekrar ayağa kalktı. Şimdi Yunus Akgün topu kurtardı sağ kanatta. Yunus Akgün ortayı yaptı. Osimhen'in kafa vuruşu dışarı. Victor Osimhen yükseldi. Kafayı vurdu ama yine istediği vuruşu yapamadı. Osimhen top yandan dışarı çıktı. Kale vuruşunu kullanacak Abdullah Yiğiter. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 37. dakikadayız. Galatasaray hesap.com Antalyaspor mücadelesinde. Abdullah kale vuruşunu kullanma hazırlığında yine. Az önce Çağdaş Altay'dan kendisine ağır hareketlerinden dolayı bir uyarı gelmişti. Şimdi kullandı Abdullah kale vuruşunu. Davinson Sanchez yükseldi. Kafayı vurdu Davinson. Lucas Torreira ileriye doğru gönderdi. Yunus Akgün indirdi topu. Orta alanda top Antalyaspor'da kaldı. Hüseyin Türkmen. Sol kanada açıldı top. O bölgede Van de Streek topuna müdahale. Davinson Sanchez'den. Bir sakatlık daha var. Bu kez oyun alanının dışında. Ama ayağa kalktı. Safuri orada.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Alanya Spor Kayseri Spor maçındayız.
2: Değerli dinleyiciler, şu anda 38. dakikanın son saniyelerine yaklaşıyoruz. Bir penaltı vuruşu kazandı Korendon Alanya Spor. İbrahim Kaya bir serbest vuruş kullandı. Ceza alanının ön çizgisinin yaklaşık 1 metre kadar dışı, biraz çapraz bir görüntüydü bu. Barajdaki Sekorner Kayseri Sporlu futbolculardan Furkan yükseldi. Sırtını dönmek istedi ama o sırtını dönmek isterken top geldi, koluyla temas etti. Tabii kolu doğal durumda değildi ve karşılaşmanın hakemi hemen penaltı noktasını gösterdi, Yasin Kol. Ve şimdi penaltı vuruşunun hazırlığı yapılacak. Hader Conay genellikle duran topları kullanan futbolcusu Korendon Alanya Spor takımının. O topu penaltı noktasına bıraktı. Yasin Kol kaleci Bilal'e talimatını verdi. Biliyorsunuz bir ayağının mutlaka çizgiye basması gerekiyor kalecilerin bu penaltı vuruşlarında. Hader Conay da şimdi penaltı vuruşunu kullanacak. Geldi topun üstüne vurdu ve kaleciyle top ters köşelere gittiler. Sol kanadına yattı kaleci Bilal. Top sağından filelere gitti. Ve yerden giden bu top 2-1'lik üstünlüğü getirdi. Şu anda da karşılaşmanın 40. dakikası oynanıyor. Korendon Alanya Spor 2-1 önde.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Ve Beşiktaş Trabzonspor maçındayız.
3: 1-1'lik beraberlik 40. dakika. Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Orkun'un bir faul yaptığını işaret ediyor. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve sağlık görevlilerini hemen oyun alanına davet etti. Şu ana kadar belirteceğim nokta düşük tempoda oynanan bir mücadele. Zira Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra Beşiktaş'ta moraller bir hayli bozuldu.
1: Sevgili dinleyiciler, Konya Spor Fenerbahçe maçındayız.
4: 40. dakika, sol kanattan serbest vuruş kullandı Fenerbahçe. Kerem ve Levent Bercan topun gerisindeydi. Orta Levent Bercan'dan geldi. Ceza alanında Jaden Osterwolde çok iyi yükseldi. Topu ağlara gönderdi. Şimdi golün onayını bekliyoruz. Şu anda maçın hakemi bakıyorum. karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a. Evet, offside kararı geliyor. Osterwolde'nin kafayla ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmıyor 40. dakikada sevgili dinleyiciler. Ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Söz tekrar Ankara'da merkezde Yücel'de.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
0: Sol kanatta şimdi taç atışını Pal kullandı. Galatasaray yarı alanın ortalarından 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Orta şansı aradı. Safuri son çizgiye kadar getirdi. Safuri top yine taca çıktı. Galatasaray yarı alanının son metrelerinden köşe gönderine çok yakın bir pozisyondan bir taç daha kazandı Antalya Spor. Pal yine Çağdaş Altay'dan daha hızlı davranması yönünde bir uyarı geldi. Pal'e Lucas Torreira'nın baskısı var.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara'dayız, Eryaman Stadı'ndayız.
5: Sevgili dinleyiciler, Gençler Birliği baskısı son birkaç dakikadır Kasımpaşa Kalesi'ne yönelik bu baskı sonuç verdi. Özellikle çok ilginç, aynı dakika içinde Adama Traore'nin yakaladığı iki önemli fırsat. Biraz önce, bir dakika bile olmadı, Adama Traore'nin kafa vuruşunda top direkten dönmüştü. Sonrasında atak devam etti. Sol kanattan yapılan orta arka direğe doğru geldi. Kale sahasına doğru indirildi o top ve Adama Traore bu kez kafa vuruşunda fileleri buldu. Şu anda maçın hakemi VAR odasıyla iletişim halinde. Bakalım gol kararı gelecek mi? 43. dakika. Gerçekten çok kritik bir mücadele. Tribünler neredeyse tamamen dolu. Gençler Birliği taraftarları bu maça yoğun ilgi gösterdi. Kasımpaşalı taraftarlar deplasman tribününde heyecanlı ve gol kararı geliyor. Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında farkı 1'e indiriyor 42. dakikada.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 20.44'ü gösteriyor ve şimdi Galatasaray Antalya Spor maçına gidiyoruz.
0: Leroy Sané ceza alanında, Leroy Sané çizgi indi, Leroy Sané ve bir korner daha. Galatasaray devre biterken baskısını arttırmayı amaçlıyor. Az önce bir duran top kullandı Antalya Spor ve o duran top devamlı top doğrudan dışarı çıktı. Ardından şu anda Victor Osimhen topu çabucak kaleci Abdullah'ın elinden alıp kornere kullanması için Barış Alper'e vermek isterken kısa süreli bir tansiyon var ceza alanında. Şimdi korneri kullanacak Barış Alper. Hücum yönüne göre sağ kanattan Galatasaray'da 43. dakika bitmek üzere. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ceza alanı kalabalık. Barış Alper ortayı yaptı. Osimhen yükseldi. Uzak noktaya açıldı. Orada Abdülkerim Bardakçı var. Döndü geriye. Ceza alanı hala çok kalabalık. İsmail Jakobs bir kez daha. Abdülkerim Bardakçı orta şansı arıyor. Sol kanatta Abdülkerim bir bacak arası. Sıyrıldı Abdülkerim. Ortayı da yaptı. Uzak nokta Victor Osimhen. Top kendisine geldi ama herkesi aşarak kendisine geldi. O da bu vuruşa hazırlanamamıştı. Top dışarı gitti. Victor Osimhen'in temasıyla ilk yarıda 44. dakika 0-0.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Başakşehir maçına gidiyoruz. Başakşehir-Samsun Spor maçındayız.
6: 43. dakika Yusuf sarı topu ağlara gönderdi. Rams Başakşehir skoru 2-0 yaptı. Ama şu an itirazlar var. Pozisyon başlangıcında Başakşehir topu kaparken Samsun Spor'da oyuncular bir faul olduğu görüşünde karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'nın etrafındalar. Bakalım pozisyonla ilgili VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Şu an skorboard 2-0 oldu. 44. dakikanın içindeyiz. Orta alandan kaptırılan top Samsun Spor'da Başakşehir tehlikesi oldu ve savunma gerisine sarkmıştı Yusuf Sarı. Güzel bir pasla sonrasında ceza sahasına girerken düzgün bir vuruş yaptı. Topu ağlara gönderdi. Skoru 2-0'a getirdi. Bakıyorum şu esnada. Evet, başlama vuruşunun yapılmasını istedi karşılaşmanın hakemi. Başlama vuruşu yapıldı. Dakika 45. Yusuf Sarı'nın attığı gol ve Başakşehir 2-0 önde Samsun Spor karşısında.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Eyüp Spor maçına gidiyoruz. Sevgili dinleyiciler, İKAS Eyüp Spor, Çaykur Rizespor maçındayız.
3: Dakika 45. Tayyip Erdoğan stadında durum 3-0'a geldi. Lucas Felipe. İKAS Eyüp Spor 3, Çaykur Rizespor 0. İlk yarının son dakikaları. Ataklar yine ev sahibinden geldi. Lucas Felipe
7: harika bir plasanın

0: taştan topa vurdu ve Fofana'nın uzanamadığı noktadan önce direğe, sonradan top filelerle buluştu ve İKAS Eyüpspor durumu 3-0'a getirdi. Bu arada itirazlar yine var Çaykur Rizespor'lu oyunculardan. Bakalım bu itirazlar nasıl bir sonuç alacak? Halil Umut Meler var da, Davut Çelik var. Bir inceleme olabilir mi? Halil Umut Meler kararını verecek. Var da İKAS Eyüpspor'un golü incelemeye takıldı mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet, Halil Umut Meler gol kararını veriyor ve İKAS Eyüpspor ilk yarının son dakikasında farkı 3'e çıkarmış oldu. Gol Lucas Felipe, İKAS Eyüpspor 3, Çaykur Rizespor 0. Söz tekrar merkezde.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Galatasaray Antalyaspor maçındayız.
2: Yılmaz sağ kanatta hata şekillendirme çabasında ama topu ayağından kaçırdı. Bale geldi savunmasına yardıma ve şimdi Bale'ye baskı uyguladı Barış Alper Yılmaz. Barış Alper yerde kaldı. Faul beklentisi var. Oyun devam etti. Safuri pasını verdi. Antalyaspor adına bir kontratak şansı olabilir. Davinson Sanchez rakibini karşılama çabasında. Bale sol kanatta hata hareketlendirdi. Savunma arkasını düşündü. Çok kritik müdahale Abdülkerim Bardakçı'dan. Uzaklaştırıyor Roland Şalay'ı, topu karşılama çabasında Antalyaspor orta alanda topa sahip olduğu sevgili seyirciler. Safuri şimdi, top Antalyaspor'da artı 5 işaret edildi bu arada, onu da belirtelim. Ve uzatma bölümü oynanıyor şu anda. Rams Park'ta artı 2'nin içindeyiz. Antalyaspor bu bölümde topa sahip. Safuri, Van de Streek döndü geriye. Pas yapıyor Antalyaspor Galatasaray yarı alanında. Şimdi atak yönü sağ kanat Antalyaspor, atak şekillendirme çabasında. Bünyamin ortayı yaptı. Kafa vuruşu ve gol! Antalyaspor 1-0 önde. Uzatma bölümünde Antalyaspor 1-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında. Sağ kanattan yapılan orta, kafa vuruşu yakın mesafe çaprazdan ve Antalyaspor artı 2'de uzatmanın ikinci dakikasında 1-0 öne geçiyor Galatasaray karşısında. Galatasaray maç boyunca kapalı Antalyaspor savunmasını açmaya çalıştı. Antalyaspor ilk kez bu kadar kalabalık ve bu kadar çok adamla geldi Galatasaray yarı alanına. Sağ kanatta Bünyamin'in ortası, çapraz pozisyon, kafa vuruşu ve topağlarla buluştu Antalyaspor. Hesap.com Antalyaspor Galatasaray deplasmanında 1-0 önde. Antalyaspor lige tutunma mücadelesinde Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek istiyor bugün kazanıp, ama devre biterken Antalyaspor 1-0 öne geçiyor Galatasaray deplasmanında sevgili seyirciler. Ve şu anda topu santra noktasına koydu Galatasaray. 1-0'lık üstünlük. Şu anda pozisyon inceleniyor. Çağdaş Altay'ın etrafında şu anda futbolcular var, odasıyla bir iletişim var. Antalyaspor 1-0 öne geçti ama gol inceleniyor şu anda. Evet, inceleme tamamlandı ve gol geçerlilik kazandı Antalyaspor. Hesap.com Antalyaspor Galatasaray deplasmanında artı 3'te bulduğu golle 1-0 önde. Sevgili seyirciler, oyun yeniden hareketlendi. Ve şimdi Uğurcan Çakır kendi yaraların ortalarında uzun gönderdi Uğurcan. Soner Dikmen'in golüyle Antalyaspor 1-0 önde Galatasaray karşısında. Soner'in golü ve
1: Ankara'dayız.
3: Sevgili dinleyiciler, başkentte müthiş bir ilk devre ve ilk yarının son bölümünde, son saniyelerinde Gençler Birliği beraberliği yakalıyor Kasımpaşa karşısında. Sağ çaprazdan ceza sahasını, sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı Gençler Birliği. Ve yapılan ortada Gutas yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ve Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında beraberliği yakaladı. Şu anda durum 2-2. İlk devrede son saniyeler, Natura Dünyası Gençler Birliği 2, Kasımpaşa 2. Ve bu arada gol kararı da geliyor. VAR odasıyla maçın hakemi iletişim halindeydi ve santra noktasını gösterdi. Gol geçerli. Skoru tekrar hatırlatıyorum. Natura Dünyası Gençler Birliği 2, Kasımpaşa 2. Yüce Er, söz tekrar sizde.
1: Çok teşekkür ediyorum Necati Telli ve biz tekrar Galatasaray Antalyaspor maçına gidiyoruz ve ilk yarıyı bitiriyoruz.

0: Benim golü var 45 artı 3'te. Antalya Spor 1-0 önde. Şu anda Yunus Akgün. Yerden oynadı Yunus Akgün. Galatasaray beraberlik arıyor. Devrenin son bölümünde artı 5 işaret edilmişti. Çok adamla ileride kaldı Galatasaray. Yine bir top kaybı geldi sarı kırmızılılardan. Antalya Spor o bölgede hücuma çıkmak isterken topu kaybetti. Bünyamin Balcı'nın ortası, Soner Dikmen'in gol vuruşu 45 artı 3'te. Büyük şok. Rams Park'ta Galatasaray deplasmanında lige tutunma mücadelesi veren, kendi adına da bu maçı çok kritik Antalya Spor'un 1-0 öne geçti. 3 haftadır gol atamıyordu Antalya Spor ve 3 haftalık suskunluğunu da Galatasaray karşısında bozmuş oldu Antalya Spor. Şimdi Leroy Sané, Lucas Torreira, Galatasaray beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı ortayı yaptı. Abdülkerim ters vuruş, direkten döndü. İkinci pozisyon Osimhen, kaleci Abdullah, çok ilginç. Oyun devam etti. Ters vuruş Antalya Spor savunmasından direkten döndü ve sonrasında da Antalya Spor'da Osimhen'le Abdullah o bölgede hava topu mücadelesindeydi. Şu anda iki Antalya Sporlu oyuncu yerde. İlk yarıda da son düdük geldi. Çağdaş Altay'dan 45 artı 3'te Soner Dikmen'in golü var. Galatasaray 0, hesap.com Antalya Spor 1, ilk yarı sonucu.
1: Çok teşekkür ediyorum Müjdat Muratoğlu. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, bakalım sevgili dinleyiciler, Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçındayız.
2: İzmir'de ilk 45 dakika biraz önce sona erdi. Değerli dinleyenler, ve Göztepe 4. dakikada Gaziantep Futbol Kulübü'nden Abena'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı rakibi karşısında 1-0 önde tamamladı.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Konya Spor Fenerbahçe maçındayız.
3: Burada da ilk yarıyı sarı lacivertliler Fred'in attığı golle tüm Osman Konya Spor karşısında 1-0 önde kapadı.
1: Teşekkür ediyorum. Alanya Spor Kayseri Spor maçına gidiyoruz.
4: 8, 13 ve 40. dakikalarda goller var. 8. dakikada Mesçak'ın golüyle Korendon Alanya Spor 1-0 öne geçti. 13. dakikada Benes buna karşılık verdi. 40. dakikada Hader Conay penaltı vuruşunu golle sonuçlandırınca Korendon Alanya Spor 2-1 üstün tamamladı ilk 45 dakikayı.
1: Tansu Polatkan, teşekkür ediyorum. Şimdi Kocaeli Spor Fatih Karagümrük maçındayız.
5: Teşekkürler Yücel. Kocaeli Spor Fatih Karagümrük mücadelesinde de ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Kocaeli Spor 0, mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0.
1: Sevgili dinleyiciler, İKAS Eyüp Spor Çaykur Rizespor maçındayız.
6: İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan stadında ilk yarı İKAS Eyüp Spor 3, Çaykur Rizespor 0 şeklinde sona erdi. 18'de Umut Bozok, 29. dakikada Metehan ve 45'te Lucas Felipe'nin attığı gollerle İKAS Eyüp Spor Çaykur Rizespor karşısında soyunma odasına 3-0 önde girdi.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Rams Başakşehir Futbol Kulübü Samsun Spor maçındayız.
7: Rams Başakşehir ilk yarıyı Samsun Spor karşısında penaltıdan Şomurodov ve Yusuf'un attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
1: Şimdi Beşiktaş-Trabzonspor maçındayız.
8: Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. 14. dakikada Orkun penaltıdan Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 15. dakikada Zubkov Trabzonspor'la bu gole karşılık verdi. İlk yarının sonucu 1-1.
1: Ve şimdi de Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa maçına gidiyoruz. Söz Necati Telli'de.
9: Kasımpaşa 12 dakika içinde bulduğu 2 golle 2-0 öne geçmişti bu mücadelede. Gençler Birliği de ilk yarının son bölümünde üst üste bulduğu gollerle durumu 2-2'ye getirdi. İlk yarı sonucu başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği 2, Kasımpaşa 2.
1: Sevgili dinleyiciler, karşılaşmaların ikinci yarılarında tekrar birlikte olacağız.
10: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
11: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Yağ.
2: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
5: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Bağımlılık.
0: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
0: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
0: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Kesinlikle hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Hayalleriniz için.

0: sağlamsa...
1: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
0: Sağlamsa Lassa.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Futbol saatine bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Saat 20'de başlayan karşılaşmaların ikinci yarıları başladı. Teknik yönetmen arkadaşım Kerem Arıkaya ve sunucunuz ben Yücer. Bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Ve biz şimdi İstanbul'a Rams Park'a gidiyoruz. Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
3: İkinci yarı az önce başladı. 47. dakika. Galatasaray'da iki değişiklik var. Noah Lang ve Mario Lemin oyuna girdiler. İlkay Gündoğan ve Leroy Sané oyun alanının dışındalar. İkinci yarı başlarken 45+3'te gelen gol Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Soner Dikmen de golü buldu. Hesap.com Antalyaspor ve şimdi Galatasaray hücum yönüne göre sağ kanattan İsmail Jakobs'la son çizgiye 7-8 metre kadar uzaklıktan bir taç atışı kullanma hazırlığında. İsmail Jakobs ceza alanına gönderdi. Abdullah çıktı, yumrukladı, boşta kaldı. Şimdi orada şut için hazırlanmıştı Noah Lang ama uzaklaştırdı Antalyaspor savunması. En geride Uğurcan kendi aralığının son metrelerinde topla buluştu. Uğurcan Çakır baktı arkadaşlarının dağılımına. Şimdi yüksek gönderdi Barış Alper, kafayla Osimhen'e doğru gönderdi. Osimhen indirdi, bir kez daha Barış Alper, Osimhen. Victor Osimhen ceza alanı dışında pasını verdi Yunus Akgün. Yunus ceza alanına girdi. Yunus Akgün yerden çevirdi, Osimhen'in gerisinde kaldı top. Ve şimdi uzaklaştırıyor yine Antalyaspor. Davinson Sanchez karşıladı ama dönen top yine Antalyaspor'da kaldı. En geride Abdülkerim Bardakçı var, top onun kontrolünde dışarı çıktı. Galatasaray 45+3'te 7 golle 1-0 yenik durumda ve şampiyonluğu ilan etme adına Okan Buruk İkinci yarıda iki değişiklikle hemen oyuna müdahale etti. Antalyaspor'da ilk yarıda iki tane sakatlık olmuş. Safuri oyuna girmişti. Bu arada top kaybı geldi Noah Lang'dan. Orta alanda uzun mesafeli bir şut denemesi Van de Streek'ten ama top taca çıktı. Kaleye doğru göndermek istedi. Çünkü Uğurcan öndeydi. Van de Streek topu taca gönderdi. Hemen Davinson Sanchez taç atışını kullandı. Uğurcan Çakır. İki sakatlık ve iki değişiklik Safuri ve Van de Streek.

oyuna girdiler. Antalyaspor'da da şimdi Lucas Torreira yarı alanının son metrelerinde, orta yuvarlağın kendi alanına bakan diliminde Davinson Sanchez'le oynadı. Sanchez sağ kanada bıraktı. Yunus Akgün ceza alanına doğru, Osimhen kontrol etti. Victor Osimhen son anda kademenin müdahalesi var ve top Antalyaspor'da. Osimhen savunma arkasına hamle yapmıştı. Bir offside bayrağı kalktı Victor Osimhen için. 49. dakika. Fenerbahçe'de Konya'da 1-0 önde. Fred'in golüyle ve eğer Galatasaray bugün kazanamazsa, Fenerbahçe'de Konya'da galip geldiği an şampiyonluk yarışı son haftaya kalacak. Fenerbahçe evinde Eyüpspor'la, Galatasaray'da son hafta Kasımpaşa'yla deplasmanında oynayacak. Bunu da belirtelim. Torreira şimdi geriye döndü. Victor Osimhen topu aldı. Abdülkerim Bardakçı sol kanada bıraktı. Jakobs'a müdahale. Taç atışı işareti. İsmail Jakobs taç atışını yarı alanın, rakip yarı alanın ilk metrelerinden kullandı. Geriye doğru oynadı Abdülkerim Bardakçı. Pasını verdi Davinson Sanchez'e. Davinson Sanchez yarı alanın ortalarından topu taşıyor yine takım olarak. Topun gerisinde esaf.com. Antalya Spor sevgili seyirciler. Davinson Sanchez baktı arkadaşlarına. Top hala kendisine, Barış Alper pas bekliyordu. Roland Şalay ile oynadı çizgide. Bir kez daha Davinson, Galatasaray Antalya Spor yarı alanında pas yapıyor. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim'den İsmail Jakobs. Jakobs'tan sol kanada. Şimdi Noah Lang sol çizgide topu aldı. Leroy Sané'nin yerine ikinci yarıda oyunda. Noah Lang içeri kat etti, pasını verdi yerden. Alamadı önüne Yunus Akgün. Yine Abdülkerim Bardakçı topu kazandı ama orada Noah Lang'la anlaşamadılar. Safuri şimdi uzun gönderdi Safuri ama orada hiçbir takım arkadaşı yok. Ve Uğurcan Çakır'da kaldı top. Uğurcan hemen İsmail Jakobs'la oynadı. İsmail Jakobs'tan Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray beraberlik golü arıyor. Hesap.com Antalyaspor karşısında dakika 50, hatta 51. dakikaya doğru ilerliyoruz. Şimdi pas yerden Roland Şalay'a, Barış Alper'den Şalay ceza alanı içerisinde geriye doğru çıkarttı Roland Şalay. Galatasaray ceza alanı etrafında pozisyon üretmekte çok zorlandı şu ana kadar. Bale topu taşıdı. Pasını da verdi Bale. Orada hamle yaptı Davinson Sanchez. Topu takımına kazandırmak isterken bir top kaybı daha. Devamında da yaptığı hareket faul. Davinson Sanchez şu ana kadar Galatasaray Antalyaspor ceza alanı etrafına gelmekte zorlanmıyor ama ceza alanı içerisinde pozisyon üretmekte çok zorlanıyor. Victor Osimhen orada genelde yalnız. Onun dışında da son çizgiye inilen pozisyonlarda çevrilen toplar genelde hep Antalyasporlu oyuncularda kaldı. Şu ana kadar üretmekte Galatasaray ilk yarıda ve bu bölüme kadar çok zorlandı. Roland Şalay yükseldi, yerde kaldı. Bir sakatlık yaşıyor şu anda Roland Şalay ama ayağa doğru kalktı. Galatasaray'da faulü kullanmak istedi orada hemen Lucas Torreira ama Çağdaş Altay yerinden kullanılmasını istedi. Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs. Bir kez daha Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim baktı arkadaşlarına, uzak noktada Barış Alper Yılmaz vardı. Lucas Torreira şimdi santra noktasını geçti. Lucas Torreira sol kanada doğru yerden isabetli. Noah Lang topu aldı. Noah Lang ceza alanına doğru sokuldu. Noah Lang pasını verdi. Jakobs içeri çevirdi. Yine Osimhen'in gerisinde kaldı. Gelişi güzel, yüksekli kazan top. Abdullah boşa çıktı. Atak devam ediyor Galatasaray'dan. Noah Lang savunmada çok kalabalık Antalyaspor. Noah Lang şimdi orta şansı, ortayı yaptı. Savunmadan döndü. Yunus Akgün bir orta şansı daha. Yunus Akgün sekti top. Doğrudan dışarı gitti. Yunus Akgün'ün ortası ilk yarıda Antalyaspor savunmasından seken top direğe çarpmış. Ardından da Abdullah uzaklaştırmıştı. Burada da top doğrudan dışarı çıktı ve kale vuruşunu kullanacak Abdullah Yiğiter'le. Hesap.com Antalyaspor 52. dakikanın son saniyelerine doğru ilerliyoruz. Abdullah kale vuruşunu kullandı, ileriye doğru gönderdi. Davinson Sanchez kafayı vurdu. Abdülkadir Ömür öncesinde davrandı. İsmail Jakobs şimdi sağ kanada açılı top. Hesap.com Antalyaspor etkili gelebilir ama orada topu kurtaramadı. Safuri ardından Uğurcan Çakır tehlikeyi uzaklaştırdı. Taç atışını hemen Lucas Torreira kullanmak için hamleyi yaptı ama taç atışının Antalyaspor tarafından kullanılması gerektiğini işaret etti Çağdaş Altay. O bölgede taç atışını kullanmak için Bünyamin Balcı asisti de yapmıştı. Bünyamin Balcı Soner Dikmen'e. Lemina Abdülkerim Bardakçı ile oynadı. Abdülkerim şimdi Barış Alper'e doğru uzun gönderdi. Bale koşuyor. Barış Alper koşuyor. Abdullah Yiğiter topu çıktı ve aldı. Abdullah baktı arkadaşlarının dağılımına. Şimdi kale vuruşunu kullandı Abdullah Roland.

0: Kalai topu karşılamayı başardı. Dönen top oyun alanını şimdi terk etti. Taç atışını Antalyaspor kullanacak yine. Sol kanatta Pal taç atışını kullandı. Topu alan orada Hüseyin Türkmen. Orta alanda Safuri Torreira kendisini gösterdi. Bu bölümde pas yapıyor Antalyaspor. Abdülkadir Ömür sağ kanatta topla buluştu. Orada Noel Hank pas açısını kapatma çabasında. Abdülkadir Ömür ilk anda ayağından açtı, geriye döndü. Bünyamin Balcı çizgide şimdi topla buluşan orada. Bünyamin bir kez daha uzun top. Kafayla indirildi, sağ kanada doğru açıldı. Orada Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür ayak koydu İsmail Jakobs. Orada Torreira da yardıma geldi. Top son olarak Bünyamin Balcı'dan dışarı çıktı. Jakobs taç atışını kullanma hazırlığında. Hala kullanmış değil. İsmail Jakobs şimdi kalecisi Uğurcan Çakır kendisini gösterdi. Uğurcan Çakır baktı arkadaşlarına. Topla birlikte çıktı yarı alanın ortalarına doğru. Uğurcan pasını verdi Davinson Sanchez'e. Davinson Sanchez Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor 54. dakika. Davinson Sanchez pasını verdi Roland Şalay'ı. Şalay'ı çizgide Barış Alper Yılmaz sağ kanatta hata şekillendirme çabasında. Çizgiye doğru atıp geçti, içeriye ortaladı. Osimhen'e gelmedi, savunma karşıladı. Dönen top Mario Lemina hamle yaptı. Uzaklaştırıyor Bünyamin Balcı. Topun indiği nokta Abdülkerim Bardakçı Jakobs'a kazandırdı. İsmail Jakobs bıraktı şimdi sol çizgide Noel Hank. Noel Hank sol çizgide Jakobs hareketlendirdi. Jakobs ceza alanında içeri çevirdi İsmail Jakobs. Elle oynama beklentileri var, top dışı çıktı. Bekleyin diyor Çağdaş Altay. Kayarak müdahale geldi orada Hüseyin Türkmen'den. Taç atışı için o bölgeye gitti İsmail Jakobs. Şimdi taç atışı işareti geldi. Kısa süreli bir inceleme, ardından da taç atışı. Yine uzun bir taç atışı hazırlığında İsmail Jakobs. Antalyaspor ceza alanına doğru. Yine büyük bir kalabalık var. Jakobs sol kanattan uzun bir taç atışı ceza alanına, kafalardan sekti. Orada Pal uzaklaştırma çabası kalabalık arasında. Bir şut şansı, sekti boşta kaldı. Yine o etten duvarı aşamadı Galatasaray. En geride Davinson Sanchez topa hakim oldu. Tüm hatlarıyla savunmada Antalyaspor. Davinson Sanchez pasını verdi. Lucas Torreira geldi, topu aldı. Abdülkerim Bardakçı, İsmail Jakobs. Baktı arkadaşlarına bir kez daha Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim'den Davinson Sanchez'e. Davinson Sanchez taşıdı topu Davinson.
1: Konya'dayız.
2: İkinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe Archie Brown ve Yiğit Efe Demir oyuna girdi. Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan çıktı. Ve oyuna ikinci yarının başında 46. dakikada giren Archie Brown kafayla durumu 2-0 yapıyor. Fenerbahçe Tümosan Konya Spor karşısında 56. dakikada Archie Brown'ın kafayla attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor. Maçta şu anda 57. dakika, Sarı Lacivertliler deplasmanda 2-0 önde Yücel.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'dayız, Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
0: İkinci yarıda oyuna giren Mario Lemina kafa vuruşuyla durumu 1-1'e getiriyor. Galatasaray aradığı golü ikinci yarıda Mario Lemina ile buldu ve skoru dengeledi Antalya Spor karşısında. Sağ kanada doğru, son çizgiye doğru gönderilen top kafayla içeriye çevrildi. Orada Mario Lemina pozisyonu tamamladı yakın mesafeden ve Galatasaray 1-1'lik beraberliği yakaladı Antalyaspor karşısında. Mario Lemina oynayıp oynayamayacağı şüpheliydi. Bugün 15-20 dakika süre alması bekleniyordu ama ikinci yarının başında onu oyuna aldı Okan Buruk ve Mario Lemina'nın golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı Antalyaspor karşısında. Orada Barış Alper Yılmaz, bale üzerinde baskısı var. Kıyasıya bir mücadele. Barış Alper Yılmaz yerde kaldı. Top Galatasaray'da. Golden sonra Galatasaray'ın da enerjisini yükselttiğini görüyoruz. Mario Lemina'nın golü, beraberlik golü. 56. dakikada Galatasaray skoru dengeledi. Tribünler de şu anda ayakta. Galatasaray bugün kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. 26. şampiyonluğunu, süse 4. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. 45-63'te Soner Dikmen'le öne geçen Antalyaspor karşısında 56. dakikada Mario Lemina ile beraberliği yakaladı. Galatasaray orta geldi içeriye doğru. Pal kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istedi. Lemina o bölgede topu karşıladı. Antalyaspor savunması uzaklaştırma çabasında. En geride Lucas Torreira. Torreira kafayla topu Abdülkerim'e kazandırdı. Bir kez daha Torreira sol kanada çalıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçındayız.
1: Değerli dinleyenler, İzmir'de skora denge geldi. Gaziantep Futbol Kulübü 56. dakikada Muhammed Bayon'un kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakalıyor deplasmanda. Göztepe 4. dakikada Abena'nın kendi kalesine attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamış ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamlamıştı. Gaziantep Futbol Kulübü'nde sarı kartı da olan Muhammed Bayo VAR incelemesi sonrasında topu ağlara gönderdi ve 56'da kırmızı siyahlılar İzmir deplasmanında 1-1'lik eşitliği yakaladı şimdi Göztepe karşısında.
0: Teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi Corendon Alanya Spor, Kayseri Spor maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Dakikada 61. dakikada 3-1 yaptı durumu İbrahim Kaya'nın. Ceza alanının ön çizgisi üzerinden kontrol ettikten sonra sağ ayağının üstüyle mükemmel vurduğu top sol üst köşeden, hani kale direğiyle üst direğin birleştiği yerden filelere gitti. Hani futbol severlerin 90 olarak tabir ettikleri bir yer ve şimdi durum 3-1 oldu değerli dinleyiciler.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
3: Noel Ang şimdi korneri kullandı. Kaleci Abdullah yumrukladı, dışarıya açıldı. Bekletmeden bir şut şansı top. Yandan dışarı çıktı Yunus Akgün. Genelde pozisyonlar böyle gelişiyor Galatasaray'da. Ceza alanına gönderilen korneller veya taç atışları savunma tarafından karşılanıyor. Ardından ceza alanı dışından şut denemeleri ve sonrasında da ceza alanı içerisinde yaşanan karambol ya da topun doğrudan dışarı çıkması. Galatasaray beraberliği yakaladı. Mario Lemina ile 56. dakika diagonale gönderilen top son çizgide Barış Alper içeriye çevirdi. Lemina kafayla tamamladı yakın mesafeden ve maça denge geldi. Özellikle Noah Lang, Lemina değişikliği Galatasaray'da şu ana kadar beklenen sonucu vermiş gibi gözüküyor. Enerjisi yükseldi Galatasaray'ın. Sol kanatta da Noah Lang atakları genelde sürüklüyor. Yerde kaldır olan Şalay oyunu hemen şimdi hareketlendirmeye niyetinde. Davinson Sanchez döndü geriye Abdülkerim Bardakçı'ya. Abdülkerim Bardakçı pasını verdi İsmail Jakobs. Jakobs döndü sol kanada Noah Lang. Noah Lang gitti rakibin üzerine. İçeri doğru kat etti Noah Lang. Pas denemesi orada boşta kaldı. Noah Lang da geldi. Topu kazandı Antalya Spor. Şimdi bir atak denemesindeydi Antalya Spor ama Safori top istediği gibi kullanamadı. Jakobs'tan pas. Şimdi Lucas Torreira. Torreira'nın pası Davinson Sanchez. Orta alanı geçti Davinson Sanchez. Topu hala kendisinde istediği gibi kullanamadı ama Yunus hamle yaptı. Top Pal'de kaldı. Kenny Pal bir kez daha topu aldı. Orta alanda pas yaptı. 2-1'lerle geçti orta alanı Antalya Spor. Pal şimdi topu taşıyor. Pasını verdi sol kanada. Bale topu aldı sol kanatta. Rolan Şalay'ın üzerine gitti. Bale hala kendisinde. İki oyuncu arasında. Bale vurdu son anda Uğurcan. Bu arada Çağdaş Altay'ın da bir işareti var. Öncesinde bir faul tespit ediyor ve Antalya Spor çok tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kaleyi hafif sağ çaprazdan gören bir pozisyon, bir duran top şansı, bir free kick şansı. Yaklaşık 24-25 metre diyebiliriz. Hafif sağ çapraz. Pozisyonun öncesinde bir faul tespit etti Çağdaş Altay ve şu anda bir duran top, bir free kick şansı. Antalya Spor adına Uğurcan barajı ayarlıyor. Gerçekten de heyecanlı bir maç. İkinci yarıda 56'da Lemina ile beraberliği yakaladı Galatasaray. Şimdi bir free kick hazırlığında Antalya Spor. Safuri topun başında. O ayrıldı şimdi. Çağdaş Altay. Galatasaray barajını uyardı şimdi. Serbest vuruş gerçekleşti ve harika bir gol geldi. Antalya Spor bir kez daha önde Galatasaray deplasmanında. İnanılmaz bir gol, çok klas bir free kick golü ve Antalya Spor Rams Park'ta bir kez daha önde duran topta. Free kick'te durum 2-1 oluyor. Lemina ile az önce beraberliği yakalayan Galatasaray karşısında Antalya Spor bir kez daha önde free kick'ten bu kez. Gerçekten Antalya Spor bugün büyük direnç gösterdi Galatasaray'a karşı ve beraberlik golünü az önce kalesinde görmüştü ki şimdi de free kick'ten durumu 2-1 yaptı. Kırmızı beyazlılar ve büyük sevinç yaşıyor Antalya Sporlu futbolcular ve teknik heyet. 63. dakika Antalya Spor bir kez daha öne geçiyor Galatasaray deplasmanında.

0: Frikikten topu ağlara gönderdi.
1: Beşiktaş Trabzonspor maçındayız.
2: Trabzonspor Beşiktaş önünde 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 62. dakikada Muçi topu ağlara gönderdi. Muçi Zubkov'un pasında ceza alanının sol çaprazında uzak köşeye doğru topu yolladı. Ve Trabzonspor 2-1 galip durumda Beşiktaş karşısında. Şu anda 65. dakika. Yücel, sözü size veriyoruz tekrar.
1: Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
3: Az önce Soner Dikmen durumu 2-1 yapmıştı. Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonda devamında 64'te penaltıyı kazandı Galatasaray. Dakika 64, Victor Osimhen, ona yapılan müdahale ve karar penaltı. Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Şu anda oyuncular Çağdaş Altay'ın etrafında. Daha birkaç dakika önce Soner Dikmen'in frikik golüyle, ki bugün ikinci golünü attı Soner Dikmen 64'te. 2 dakika sonrasında penaltıyı kazandı Galatasaray. Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonda. Şu anda itirazlar Antalya Spor tarafında. Gerçekten çok heyecanlı. İkinci yarısı iyiden iyiye. Aksiyonla dolu bir mücadele ve şimdi penaltı kullanma hazırlığında Galatasaray. Victor Osimhen. Penaltıyı kim kullanacak? Galatasaray az önce Soner Dikmen'in frikik golüyle 2-1 yenik duruma düşmüştü ve Victor Osimhen penaltı için topun başına geldi. Penaltıyı kazandıran Victor Osimhen penaltı için topun başında. 2-1'lik hesap.com Antalya Spor üstünlüğü var. Soner Dikmen'in golleri. Lemina ikinci yarının başında oyuna girdikten sonra beraberliği getirmişti. Victor Osimhen kalede, Abdullah. Osimhen topun başında, çok heyecanlı bir an. 65. dakikanın son saniyeleri. Victor Osimhen topun başında. Galatasaray bir kez daha beraberlik şansı yakaladı. Victor Osimhen kendi kazandırdığı penaltıyı kullanmak için topun başında. Rams Park'ta çok heyecanlı bir bekleyiş var. İşaret geldi. Victor Osimhen şimdi hareketlendi. Victor Osimhen geliyor. Osimhen ve gol! Victor Osimhen 2-2. Rams Park'ta yeniden denge var. Karşılıklı goller. İkinci yarıda şu ana kadar muazzam bir heyecan. Victor Osimhen gol attı. Topu santraya dikti. Galatasaray bir kez daha beraberliği yakaladı. 45-63 Soner Dikmen. 56 Lemina, 62 frikik Soner Dikmen ve şimdi 66. dakika bir kez daha Galatasaray beraberliği yakaladı. Bu kez Victor Osimhen. Galatasaray'da değişiklik hazırlığı da var. Eren Elmalı ve Mauro Icardi'yi kenarda görüyorum. Barış Alper Yılmaz kenara geliyor. Ve İsmail Jakobs. Barış Alper Yılmaz ve İsmail Jakobs kenara geldiler. Mauro Icardi ve Eren Elmalı oyuna giriyor. Durum yeniden berabere 2-2. Victor Osimhen penaltı ve Icardi oyunda. Mauro Icardi ve Eren oyuna girdiler. Soner'in frikik golüne çok çabuk yanıt verdi Galatasaray. Penaltıdan Victor Osimhen'le. Abdülkerim Bardakçı araya girdi. Abdülkerim'in pası. Şimdi Mauro Icardi topu kontrol etti. Icardi baktı arkadaşlarına, derin oynadı. Victor Osimhen savunma arkasında. Osimhen içeride, Lemina. Osimhen çevirdi. Ofsayt bayrağı da havada. Abdullah'ta kaldı top. Gerçekten müthiş bir heyecan var. Galatasaray karşısında şampiyonluğunu kazanması halinde ilan edecek Galatasaray karşısında Antalya Spor'un da çok dirençli bir futbolu ve attığı iki golü var ki bu maç öncesinde 3 maçtır gol atamıyordu Antalya Spor. Bu maçta Soner Dikmen.
1: Ankara Eryaman stadındayız.
4: Değerli dinleyiciler, Ankara'da Gençler Birliği penaltı kazandı 68. dakika. Korneri kullandı sağ kanattan Gençler Birliği. Ceza alanı içinde Gutas yerde kaldı ikili mücadelede. Sonrasında oyun devam etti, ardından VAR incelemesi gerçekleşti. Ve şimdi VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıkıyor. 2-2'lik beraberlik var. Bu kritik mücadelede Gençler Birliği 2-0 yenik duruma düşmüştü. İlk yarının son bölümünde durumu 2-2'ye getirdi başkent ekibi. Ve sonrasında sevgili dinleyiciler.

0: İçler. Sonrasında penaltı kazandı 68. dakikada. Bu arada penaltı incelenirken, pozisyonu incelenirken iki yedek kulübesi arasında yaşanan tartışmanın ardından Emre Belezoğlu, Kasımpaşa teknik direktörü, kırmızı kart gördü. O kadar sinirli ki yedek kulübesinin önünde şu anda Gençler Birliği yedek kulübesiyle diyalog halinde. Gençler Birliği yedek kulübesinde tartıştığı kişi de şu anda sanıyorum kırmızı kart gördü. O kişi ama Metin Diyadin değil, bir görevli sevgili dinleyiciler. Emre Belezoğlu'nun itirazları devam ediyor maçın hakemine. Hakikaten çok sinirli. Başkent'te çok gergin bir mücadele. Tansiyonu çok yüksek bir mücadele. Penaltı vuruşu kullanılacak. Bu arada yardımcı hakemler ve iki takım yetkilileri sevgili dinleyiciler Emre Belezoğlu'nu sakinleştirmeye çalışırken ki kendisi tribüne çıkacak biraz sonra. Ceza alanı içinde de penaltı vuruşu kullanılma hazırlığı içinde. Evet, Emre Belezoğlu soyunma odasına gitti. Şimdi penaltı vuruşu için Tonga topun gerisinde. Ligde kalma yarışı içindeki iki takım Gençler Birliği ve Kasımpaşa. Az da olsa Kasımpaşa'nın bir avantajı vardı puan tablosunda. Durum 2-2 idi. Gençler Birliği şimdi öne geçebilir. Topun gerisinde Tonga var. Maçın hakemi oyuncuları uyarıyor sevgili dinleyiciler. Tonga topun başında. Kalede Jan Yotis dikkatli. Tribünler çok heyecanlı. Ankara'da kritik an, hayati bir an iki takım içinde. İşaret geldi. Tonga geliyor. Tonga geliyor. Tonga ve gol. Natura Dünyası Gençler Birliği geri dönüyor. Gençler Birliği 3-2 önde. 12 dakika içinde yediği 2 golle maçın başında 2-0 yenik duruma düşen Gençler Birliği 2-2'yi bulmuştu. Şimdi de Tonga'nın golüyle 71. dakika Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2.
1: Ve sevgili dinleyiciler, tekrar Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
2: Az önce Abdullah ağır hareketlerinden dolayı sarı kart gördü. Antalya Spor'da 2-2'lik beraberlik devam ediyor. Maçta 70. dakika geride kaldı. 71. dakikanın ilk saniyeleri. Eren Elmalı topu kaybetti. Sol kanatta çıkamadı Antalya Spor. Galatasaray Antalya Spor yarı alanda bir kez daha topu kazandı. Ve pas trafiği başladı. Yine sarı kırmızıların Davinson Sanchez. En geride Mario Lemina var. Lemina pasını verdi. Abdülkerim Bardakçı. En geride yarı alanın ortalarında Abdülkerim şimdi yanına sokulan Lucas Torreira. Torreira, Mauro Icardi biraz daha derinde oynuyor. Yunus Akgün biraz daha Osimhen'e yakın. Şimdi sağ kanat Roland Çalay'ı içeri doğru gönderdi ama ceza alanına gelmeden karşıladı. Antalya Spor savunması Lemina sol kanada açıldı. O bölgede topun oyun alanı dışına çıkmasına izin verdi Abdülkadir Ömür ve taç atışını Antalya Spor kullanacak. İkinci yarıda Lemina ve Noah Lang, devamında Eren Elmalı ve Mauro Icardi.
1: Konya'dayız.
3: Organize gelişti Fenerbahçe hata sevgili dinleyiciler. 71. dakikada son dokunan, bugün bu gece ikinci golünü atan Brezilyalı Fred oldu. Ve sarı lacivertliler bitime 18 dakika kala farkı 3'e çıkarttı. Konya'da durum Tümosan Konya Spor 0 Fenerbahçe 3.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Kocaeli Spor Fatih Karagümrük maçına giriyoruz.
4: 70. dakikada Anıl Yiğit Çınar Verden'in asistinde kafa vurusuyla Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçiriyor. Serginya'nın yerine bir dakika önce 69. dakikada oyuna girmişti Anıl Yiğit Çınar. Sakatlık yaşayan Serginya yerine oyuna girdi. Bunun ardından 70. dakikada Verden'in asistinde takımını 1-0 öne geçiriyor. Kocaeli Spor deplasmanında Fatih Karagümrük 1-0 önde. Sözü yeniden Radyo Merkez'e Yücehir'e bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Antalya Spor maçındayız tekrar.
2: Galatasaray sol kanattan geliyor. Şimdi 3-2 yakalandı Antalya Spor savunması. Noah Lang uzak noktada, Icardi var. Noah Lang pasını verdi. Mauro Icardi bekletmeden içeri çevirdi. Osimhen kaleci, ardından savunma boşta kaldı. Kale alan içerisinde Noah Lang yerde. Büyük karambol. Offside bayrağı havada. İlk kez ikinci yarıda kalabalık gelen Antalya Spor topu kaybettikten sonra az adamla yakalandı. 3-2 bir pozisyon buldu Galatasaray. Victor Osimhen son vuruşu yapan isim ama kaleci Abdullah ve sonrasında savunma pozisyon

0: Eşikten sonra da offside bayrağı kalktı. Noah Lang için şimdi Endrek serbest vuruşu kullanıyor. Abdullah Yiğiter 2-2'lik beraberlik devam ediyor. 74. dakikaya girmek üzereyiz. Rams Park'ta heyecan giderek artıyor. Gerçekten de tam bir gol düellosu. 3 haftadır gol atamayan Antalya Spor 2 gol buldu Galatasaray. Deplasmanında. Topun başında şimdi Abdullah. Az önce sarı kart görmüştü Abdullah ağır hareketlerinden dolayı. Şimdi Endrek serbest vuruşu kullandı. Tek başına ileride Van de Streek. Top kaleci Uğurcan'a kadar geldi. Uğurcan Çakır. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim şimdi Lucas Torreira ile oynadı. Yarı alanın ortalarında Torreira. Pas verecek bir arkadaşını aradı. Lucas Torreira hala kendisinde. Mario Lemina geriye döndü. Uğurcan Çakır. Abdülkerim Bardakçı. Baktı arkadaşlarına Abdülkerim. Yanına sokulan Noah Lang. Bir kez daha Abdülkerim Bardakçı. Pas verecek bir arkadaşını aradı. Icardi geriye kadar geldi. Onu tercih etmedi. Abdülkerim topu kendi taşıdı. Abdülkerim ceza alanına doğru gönderdi. Osimhen'e doğru. Kafa vuruşu savunmadan Osimhen'in baskısı. Noah Lang boşta kaldı. Top uzaklaştırıyor orada. Son anda savunmada Canetti. Şimdi Lemina topu aldı. Antalya Spor yarı alanın ortalarında. Yunus Akgün sıyrıldı. Yunus Akgün bir şut denedi. Yine önünde savunma. İleride kalabalık kaldı Galatasaray. Abdülkadir Ömür topu oyun alanında tutmak isterken kaybetti. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkadir Ömür.
1: Konya'dayız.
2: Karşılaşmada 75. dakika ve Konya Spor için sevgili dinleyiciler farkı 2'ye indirme şansı. Ceza alanı içerisinde yerde kalan oyuncu Güney Koreli Joo Jin Ho'ydu ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve şu anda sarı lacivertli oyuncular onun çevresindeler ama Atilla Karaoğlan pozisyonu yakından izliyordu diagonalde ve tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Şu anda da kaleci Mert Günok hazırlık yapıyor. Penaltı vuruşu kullanılacak derken VAR'dan uyarı geldi. Atilla Karaoğlan izlemeye gidiyor pozisyonu sevgili dinleyiciler. Şu anda monitöre doğru hareketlendi. VAR'da Serper Barış Saka ve Samet Çiçek var. Oradan gelen uyarı üzerine karşılaşmanın hakemi pozisyonu izlemeye gitti ve şu anda pozisyonu inceliyor. Bakalım kararında ısrarcı mı olacak yoksa gelen bu uyarı üzerine... Tabi bu pozisyon öncesinde bir offside olabilir, başka bir ihlal olabilir. Bu nedenle de VAR hakemleri uyarmış olabilir. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı şu anda pozisyonu inceliyor. Fred öne geçirdi ilk yarıda. 14. dakikada sarı lacivertlileri. İkinci yarıda Archie Brown 57'de 2-0 yaptı durumu. Bakıyorum evet iptal ediyor penaltıyı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Diğer tarafta heyecan sürüyor. Penaltı iptal. 3-0 üstünlüğü sürüyor sarı lacivertlilerin. Söz tekrar Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi Başakşehir maçına gidiyoruz ve sevgili dinleyiciler söz Yasin Kaya'da.
3: Dakika 78. Faizullu ev topu alana gönderiyor. Rams Başakşehir skoru 3-0'a getirdi. Ceza sahası içinde Kemen bir plase ile topu kaleye doğru gönderdi. Okan topa müdahale etti ama kontrol edemedi. Dönen topu oyuna ikinci yarıda giren Faizullah Evi'yi takip etti, tamamladı ve skoru 3-0'a getirdi. Dakika 78, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0. Başlama vuruşunu bekleyelim. Sonrasını söz tekrar Yüce Er'e bırakalım. Evet, başlama vuruşu yapıldı. Skor 3-0 Başakşehir'de, yine söz tekrar merkezde.
1: Teşekkür ediyorum Yasin Kaya ve sevgili dinleyiciler. Şimdi Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
0: Şu anda bir sakatlık var Antalya Spor'da, bir oyuncu yerde ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi. 78. dakika 2-2'lik beraberlik. Az önce Noah Lang sol kanattan ceza alanına yaklaştı. Sol çapraz ceza alanı dışından bir şut denedi. Kaleci Abdullah topu güçlükle karşıladı. Devamında topu uzaklaştırdı Antalya Sporlu futbolcular. Şimdi de bir sakatlık var Antalya Spor yarı alanının ortalarında ve az önce iki değişiklik yaptı. Samet ve Erdoğan'ı oyuna sürdü Sami Uğurlu. Onu da belirtelim. Antalya Spor'da Samet Karakoç ve Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdiler. Bünyamin Balcı ve Abdülkadir Ömür'ün yerine şimdi Orada yine tansiyon yükseldi.

0: Hadi Victor Osimhen o bölgede ve evet Osimhen'e sarı kart ki Victor Osimhen iki oyuncu birden sarı kart gördüler o pozisyonda. Erdoğan ve Osimhen sarı kart gördüler. Dakika 79. 2-2'lik beraberlik ve Osimhen sarı kart gördü. Erdoğan'la birlikte cezalı duruma düşüyor Victor Osimhen. Son hafta Kasımpaşa mücadelesinde kart cezalısı durumuna düştü Victor Osimhen. Şimdi orada Noah Lang hata sürüklemek isterken faul yaptı Noah Lang. Erdoğan Yeşilyurt yerde kaldı. Topun başında Safuri var. Dakika 79. Serbest vuruşu kullanacak Antalyaspor. Osimhen sarı kart gördü Erdoğan'la birlikte ve böylelikle cezalı duruma düştü. Dakika 80. Safuri topun başında. Serbest vuruşu Antalyaspor. Şimdi kullandı, ortayı yaptı. Safuri kafa vuruşu Galatasaray savunmasından Icardi. Kartışı atak şansı arayacak Galatasaray. Yunus'tan önce müdahale. Dolan Şalay'da kaldı top. Şalay derin oynadı. Osimhen hareketlendirdi şimdi. Pal ve Osimhen sağ çaprazda. Victor Osimhen açı daraldı. Osimhen orta şansı arayacak. Osimhen topu çekme çabasında. Osimhen yerde kaldı. Victor Osimhen Pal topu kazandı ve Osimhen topu kaybetti. Şu anda hala yerde. Son çizgide. Antalyaspor atak şekillendiriyor. Osimhen doğruldu. Şimdi sağ kanatta Bale topu aldı. Bale gitti üzerine Eren Elmalı'nın. Bale topu hala kendisinde içeri çevirdi. Mario Lemina araya girdi. Topu takımına kazandırdı. Şimdi Noah Lang. Noah Lang yerden oynadı. Noah Lang ama topu kaybetti Noah Lang. İstediği pası veremedi. Lucas Torreira. Torreira şimdi baskıda sağ kanada geldi. Erdoğan'a geldi top. İkiz ileride çoğalan Antalyaspor. Erdoğan ortayı yaptı. Ceza alanına doğru Abdülkerim Bardakçı son anda dokundu. Hamle yapan Mauro Icardi boşta kaldı top. Şimdi Torreira topu önüne aldı. Lucas Torreira pas verecek bir arkadaşını aradı Torreira. Pasını verdi Roland Şalai. Önünde boşluk buldu Şalai. Şimdi o boşluğu Pal kapattı. Roland Şalai derin oynadı. Yunus Akgün sağ kanatta hareketlendi. Pal kendisini karşılama çabasında. Yunus Akgün ceza alanına girdi. Yunus Akgün soluna çekti. Dışarı çıkarttı. Mauro Icardi. Icardi'den şimdi Roland Şalai. Galatasaray yerleşti Antalyaspor yarı alanına. Dakika 81. 2-2'lik beraberlik devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim topu hala kendisinde. Pas şimdi sol kanada doğru. Eren'e doğru. Eren Elmalı topu kaybetti. Çıkma çabasında şimdi Bale ile Antalyaspor Bale şık bir hareket denedi. Abdülkerim Bardakçı faale maruz kaldı ve serbest vuruşu kullanacak Galatasaray. Sol taç çizgisine 2 metre kadar uzaklıkta Antalyaspor yarı alanın ortalarından bir duran top şansı hemen paslaşarak kullandı. Noah Lang Eren Elmalı ortayı yaptı. Etkili bir orta değil. Dönen top Lucas Torreira ama öncesinde Eren ortayı yaparken Bale'nin yaptığı hareket bir faul daha. Bu kez biraz daha yakın ceza alanına yine aynı kanattan sol kanattan. Aynı bölge yani taç çizgisine uzaklık olarak 3-4 metre kadar uzaklıktan bir duran top şansı Galatasaray adına. Dakika 82. 2-2'lik beraberlik devam ediyor sevgili seyirciler. Rams Park'ta. Noah Lang ve Eren Elmalı topun başındalar. Noah Lang kaldı topun başında. Ceza alanı kalabalık. Ortayı yaptı. Noah Lang herkese açtı top. Doğrudan dışarı. Noah Lang'ın ortası doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşunu kullanacak şimdi Antalyaspor. Abdullah topun başında Abdullah Yiğiter. ...83. dakikaya doğru ilerliyoruz mücadelede. Abdullah kale vuruşunu kullandı, uzun gönderdi. Davinson Sanchez çıktı, karşıladı topu Davinson Sanchez. Yunus Akgün, Yunus Akgün faule maruz kaldı. Kendi yarı alanı son metrelerinde. Davinson hemen oyunu hareketlendirdi. Lucas Torreira, Torreira sol kanada gönderdi. Noah Lang'a doğru, Lang kontrol etti. Destek Eren Elmalı'dan. Noah Lang şimdi Eren Elmalı'nın koşu yoluna. Eren Elmalı içeri çevirdi, kaleci Abdullah topu kontrol etti. Abdullah Yiğiter baktı arkadaşlarına. Şimdi baskı Pal'in üzerinde. Roland Şalai o da geldi. Top ondan dışarı çıktı. Taç atışını Antalyaspor kullanacak. 83. dakika ve
1: İzmir'deyiz.

0: Değerli İzmir'de Göztepe bir kez daha üstünlüğü yakaladı. 2-1'e getirdi skoru. 80. dakikada Jefferson'dan geldi. Sarı kırmızılı ekibin golü. 4. dakikada Abena kendi kalesine atmıştı. 56'da Muhammed Bayo skora dengeyi getirdi. 80. dakikada Jefferson'un golü Göztepe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında.
1: Ve sevgili dinleyiciler, şimdi Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
2: Antalya Spor korneri kazandı. Sağ kanatta Bale hatağı sürüklemek isterken top savunmadan sekti ve korneri kazandı Antalya Spor. Dakika 84. Rams Park'ta artık zaman Galatasaray adına daralıyor. Antalya Spor lige tutunma mücadelesinde şu anda 2-2'lik beraberliği koruma niyetinde, hatta şu anda korner kullanacak. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ama dakika 84 oldu. Safuri topun başında. Son hafta Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalya Spor şimdi korneri kullandı. Safuri ortayı yaptı. Osimhen savunmasına yardımcı. Ceza alanı dışına açıldı top. Orada hareketlenmek istedi. Mauro Icardi taç atışı. Antalya Spor'da bir oyuncu yerde kaldı. Şu anda bir sakatlık daha var. Ve Antalya Spor'da bir oyuncu daha yerde. Galatasaray yarı alanın ortalarında. Sol taç çizgisine 2-3 metre kadar uzaklıkta. Az önceki hava topu mücadelesinde bir sakatlık oldu ve sağlık görevlileri yeniden oyun alanına girdiler sevgili seyirciler. Galatasaray 2, Antalya Spor 2 şu anda beraberlik devam ediyor. Bir sakatlık ve tedavi var.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Beşiktaş-Trabzonspor maçına gidiyoruz.
3: Trabzonspor'un Beşiktaş önünde 2-1'lik üstünlüğü var. Şu anda 86. dakika ve Beşiktaş'ın geliştirdiği bir atak. Olaytan derinlemesine bir pas gönderdi. Ceza alanı ön tarafı Jota Silva ikili mücadelede sıyrılamadı. Atak devam edecek. Mourinho topu aldı. Ceza alanına girdi. İki oyuncu etrafında ortaya doğru bıraktı. Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Evet, ikinci yarıda artık maçta son dakikalar yaklaşıyor. 2-1'lik üstünlüğü var Trabzonspor'un. Yücel,
1: çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi Gençler Birliği Kasımpaşa maçına gidelim ve skor ve dakika alalım.
4: 86. dakika, başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2.
1: Ve şimdi tekrar İstanbul'a gidelim. Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
2: Eren Elmalı Antalya Spor yarı alanının ortalarında pasını verdi. Abdülkerim Bardakçı bir kez daha Eren Elmalı'ya geldi top. Eren, yanında hareketli Noah Lang vardı. Abdülkerim Bardakçı, Lucas Torreira. Torreira atan yönünü çevirdi. Davinson Sanchez de Antalya Spor yarı alanının ortalarında. Boşluk arıyor Galatasaray. Davinson Sanchez pasını verdi Roland Çalay'a. Geriye kadar geldi Mario Lemina. Uzak noktada Icardi ve Osimhen pas bekliyor. Roland Çalay'a. Şimdi Lucas Torreira bir kez daha pas verecek birisini aradı. Roland Çalay'a. Çalay'a en sağa döndü. Yunus Akgün yanında, Davinson da var. Yunus Akgün ortayı yaptı. Yunus Osimhen yakın mesafe istediği gibi vuramadı kafayı. Victor Osimhen. Ceza alanına doğru, kale alanına doğru geldi top. Sol çaprazda Victor Osimhen. Gördüğü sarı kartta cezalı duruma düştü. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanında yok Victor Osimhen. Ve az önceki pozisyonda yakın mesafeden İstediği kafayı vuramadı Victor Osimhen. Abdullah şimdi kale vuruşunu kullanıyor. Dakika 87. Abdullah uzun gönderdi. Galatasaray yarı alanına doğru. Abdülkerim Bardakçı çıktı, kafayı vurdu. Sırtı dönük Icardi. Icardi topu sakladı, pasını verdi. Yunus Akgün ve Pahal hareketlendiler. Pahal daha yakın. Yunus'un baskısı var. Pahal'in kayarak müdahalesi, top Galatasaray'da. Yunus Akgün taç atışını kullanma hazırlığında. Şimdi o bölgeye Roland Şalai geldi. Roland Şalai taç atışını kullanmak için topu aldı. Uzun bir taç atışı hazırlığında Roland Şalai. Ceza alanı çok kalabalık yine. Roland Şalai baktı arkadaşlarına. Dakika şimdi 88 oldu. 2-2'lik beraberlik devam ediyor. Roland Şalai ceza alanına doğru gönderdi. İçeriye çevrilen top boşta kaldı. Davinson vurdu, geçmedi. Bir şut şansı daha. Kaleci Abdullah son anda. Nalan çevirdi. Osimhen ve gol! Önde, köşe gönderinde yumak oldu Galatasaraylılar. Victor Osimhen itirazlar. Çağdaş Altay'ın etrafında Antalya Sporlu oyunculardan. Galatasaray 3-2 önde. Gol Victor Osimhen. Son anda bir müdahale de var Antalya Spor savunmasında. Osimhen ve Galatasaraylı futbolcular gol sevincini yaşıyor. Galatasaray 3-2 önde Antalyaspor karşısında. Victor Osimhen son dokunuşu yaptı ve Galatasaray 3-2 önde. Orada bir diyalog Osimhen'le Hüseyin, öyle zannediyorum, onun arasında. Galatasaray aradığı golü, beklediği golü Victor Osimhen'le buldu 88. dakikada ve 3-2 öne geçti Galatasaray. Maçı kazanırsa Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. 2025-26 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. Victor Osimhen topu ağlara gönderdi. Şu anda Çağdaş Altay'ın etrafında Antalyaspor oyuncuların bekleyişi devam ediyor. Henüz santra yapılmadı ve gol şu anda onandı. Çağdaş Altay santra noktasını gösterdi. Adeta ikinci kez gol sevinci yaşıyor Victor Osimhen. Orada Osimhen'le bir diyalog Erdoğan olabilir. Osimhen tribünleri ayağa davet ediyor. Evet, sarı kart. İki oyuncu Yan Oğlank ve orada Canetti, öyle zannediyorum, sarı kart gördüler. Dakika 90 oldu. Victor Osimhen'in golüyle Galatasaray bir kez daha öne geçti 88. dakikada. Daha doğrusu bugün ilk kez öne geçti. Ve oyun yeniden hareketlendi. Galatasaray 3-2 önde. Ve şimdi Antalyaspor atak şekillendirme çabasında olan Şalay araya girdi. Osimhen dakika 90. Galatasaray'da değişiklik gerçekleşecek az sonra. Kaan Ayhan'ı görüyorum kenarda. Galatasaraylı futbolcularda çok heyecanlı bir bekleyiş var. Şimdi bari yerden oynadı. Uzaklaştırıyor topu Davinson Sanchez. Sarı kart Davinson Sanchez'e çıktı bu arada. Çağdaş Altay Davinson Sanchez'e sarı kart gösterdi. Düdükten sonra topa vurduğu için, çünkü öyle bir desibel var ki Rams Park'ta. Kaan Ayhan kenarda oyuna girme hazırlığında. Evet, Victor Osimhen kenara geliyor. Kaan Ayhan oyunda. Osimhen şimdi az önce tartıştı Antalyasporlu oyuncunun yanına gitti. Onunla bir diyalog. Sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Erdoğan Yeşilyurt'ta bir gerilim olmuştu Osimhen'in. Ardından çıkarken tekrar Erdoğan'a bir şeyler söyledi. Ve yerini Kaan Ayhan'a bırakıyor. Victor Osimhen tribünleri ayağa davet ederek kenara geliyor. Çok kritik bir gole imza attı. Önce penaltı kazandırdı Galatasaray. 2-1 yenik durumdaydı. 62. dakikada sona erdik Ben Friki'yi ağlarla buluşturduğunda. Ardından önce penaltı kazandırdı ve kazandırdığı penaltıyı ağlarla buluşturdu. Devamında 89. dakikaya girmek üzereyken topu ağlara gönderdi Victor Osimhen. Ve Galatasaray 3-2'lik üstünlüğü yakaladı Antalyaspor karşısında. Uğurcan Çakır yaralanın ortalarından uzun gönderdi. Artı 5 bu arada işaret edildi mücadeleye, onu da belirtelim. Şu anda Roland Şalay ileri doğru gönderdi. Kenny Pahl orada. Topla buluştu. Yunus'un baskısı var. Canetti yerden oynadı. Canetti. Safuri bir kez daha Kenny Pahl. Pahl yerden oynadı. İleride topla buluşma çabasında.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi İKAS Eyüp Spor Çaykur Rizespor maçındayız.
5: İstanbul Recep Tayyip Erdoğan stadında sevgili futbol severler, biraz evvel müsabaka sona erdi. İKAS Eyüp Spor 88. dakikada Emre'nin golüyle, Emre Akbaba'nın golüyle durumu 4-0'a getirdi ve ardından da karşılaşma sona erdi sevgili futbol severler. Böylelikle İKAS Eyüp Spor Çaykur Rizespor'u evinde 4-0 mağlup ederek hanesine bir 3 puan da yazdırmış oldu İKAS Eyüp Spor. Söz tekrar merkezde.
1: Teşekkür ediyorum Murat Kara ve Alanya Spor Kayseri Spor maçındayız.

0: Zé Korner Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken gollerini Mesçak, Hader Conay ve İbrahim attı. Buna karşılık Kayserispor'un golünü 13. dakikada Benes atmıştı ve maç 3-1 Corendon Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Beşiktaş-Trabzonspor maçına gidiyoruz.
2: Yücel sayılı saniyeler önce Beşiktaş-Trabzonspor maçı tamamlandı. Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ediyor. Orkun da öne geçti Beşiktaş. Zubkov 1-1 yaptı. İlk yarı böyle bitti ve ikinci yarıda Muçi'nin attığı golle Trabzonspor maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş önünde, söz tekrar sizde.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Konya'dayız.
3: Konya'da Fenerbahçe Archie Brown'un 1 ve Fred'in 2 golüyle TÜMOS'un Konyaspor'u 3-0 yendi ve lig ikinciliğini ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Burada teknik ekipte görevli arkadaşlarım Yusuf Dağ ve Adem Karaman'la birlikte ben Kerem Öncel sizlere mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul'a gidiyoruz. Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
4: Galatasaray durumu 4-2 yapıyor. Antalya Spor karşısında artık şampiyonluğunu ilan ediyor Galatasaray. Mauro Icardi'nin uzun gönderdiği top ve onun devamında sol çaprazda top kontrolü taşıdı topu Mauro Icardi. Önce sakladı, ardından topu taşıdı. Sonrasında içeriye doğru çevirdi ve Galatasaray 4. golü buldu kontra devamında. Öncesinde Antalya Spor'un yoğun bir baskısı vardı doğrusu. Nefesler tutulmuştu Rams Park'ta. Ve o yoğun baskı devamında sağlı sollu ortalar geldi cezalanına. Erdoğan'ın şutu savunmadan döndü. Sonrasında bir türlü topu uzaklaştıramadı Galatasaray. Ama devamında uzun gönderilen topta Mauro Icardi önce topu kontrol etti. Yarı alanın, Antalya Spor yarı alanın ortalarında. Sonrasında topu taşıdı. Topu sakladı ve atağa destek veren, daha az önce skoru tutması için bir anlamda oyuna sürdüğü Kaan Ayhan'ı, Okan Buruk'un oyuna sürdüğü Kaan Ayhan'ı buldu. Ve Kaan Ayhan topu boş kaleye gönderdi. Ve Galatasaray durumu 4-2 yaptı. Asist Mauro Icardi 90+5. Gol Kaan Ayhan ve Galatasaray artık şampiyonluğa çok yakın. Artı 5 işareti.
1: Sevgili dinleyiciler, Başakşehir-Samsunspor maçındayız.
3: Rams Başakşehir Samsun Sporu penaltıdan Şomurodov, Yusuf Sarı ve Faizullu Ön attığı gollerde 3-0 mağlup etti. Ligi 5. bitirme umudunu son haftaya taşıdı. Teknik yönetmen arkadaşım Türkay Güner'le birlikte ben Yasin Dallı. Hepinize mutlu akşamlar diliyor ve sözü tekrar Ankara merkeze Yücel'e bırakıyorum.
1: Ve Galatasaray Antalya Spor maçındayız.
4: Galatasaray'dan son düdük geliyor. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor Rams Park'ta. Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan ediyor Sarı Kırmızılar. Çok zor, çok çekişmeli, çok heyecanlı geçen bir mücadele. Antalya Spor'un iki kez öne geçtiği mücadelede Galatasaray 88 Osimhen ve 90+5 Kaan Ayhan'la 4-2'lik üstünlüğü yakaladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Antalya Spor'u 4-2 mağlup ederek. Gerçekten de çok heyecanlı. İkinci yarısı çok gitgelli. Duygu durumunun da çok değiştiği bir mücadeleydi. Galatasaray Antalya Spor'u çok ama çok zorlandığı maç devamında 4-2 yendi ve Süper Lig'de 26. kez şampiyon olmayı başardı. Üst üste 4. kez Okan Buruk ve öğrencileri şampiyon oluyor. Şu anda Rams Park'ta zeminde gerçekten çok duygusal da anlar yaşanıyor. Özellikle maç 3-2'ye geldikten sonra Osimhen'in golünden sonra Antalya Spor'un baskısı o kadar yoğunlaştı ki Galatasaray tribünleri nefeslerini tuttu. Ama sonrasında kontrada Mauro Icardi deneyimini gösterdi, kullandı ve çok sakin kaldı. Topu tuttu, topu sakladı, bekledi. Desteği gördü ve Kaan Ayhan'a boş kaleye golü attırdı ve ardından da Galatasaray 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Teknik yönetmen arkadaşım Erol Doğu ile birlikte bu yayın anlatımında ben Müjdat Muratoğlu sizlerle birlikteydik. Şampiyon Galatasaray'ı biz de TRT Radyo bir ailesi olarak tebrik ediyoruz. Galatasaray 26. şampiyonluğunu
2: ilan etti Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala. Antalyaspor 29 puanda kaldı ve son hafta lige tutunma mücadelesine devam edecek kırmızı beyazlar. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Ankara'ya gidiyoruz. Gençler Birliği Kasımpaşa maçındayız.
5: Sevgili dinleyiciler, Gençler Birliği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Hakikaten tansiyonu çok yüksek bir mücadeleydi. İki takım da ligde kalmak için mücadele veriyor. Ve Kasımpaşa 1. dakikada ve 12. dakikada Benediç Ak'la bulduğu gollerle 2-0 öne geçmişti. Sonrasında Gençler Birliği Adama Traore ve Gutas'la bulduğu gollerle ilk yarının son bölümünde durumu 2-2'ye getirdi. Ve 71. dakikada Tonga'nın golü geldi. Ve penaltı golüyle Natura Dünyası Gençler Birliği üstünlüğü yakaladı ve maçın sonucu Natura Dünyası Gençler Birliği 3 Kasımpaşa 2. Özellikle alt sıralarda son haftadaki mücadeleler Trendyol Süper Lig'de nefes kesecek. Ben Necati Telli, tekrar Yücel size sözü bırakıyorum. Teknik yönetmen arkadaşlarımla birlikte Bekir Karabörklü teknik yönetmen arkadaşım ve bu Bekir Karabörklü ile birlikte Ali Sami Halıcı sizlerle birlikteydik. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Necati Telli, teşekkür ediyorum ve şimdi Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçındayız.
6: Göztepe zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı değerli futbol severler. 4. dakikada Abena'nın kendi kalesine attığı golle Göztepe 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. 2. yarıda Gaziantep Futbol Kulübü 56'da Muhammed Bayo'yla eşitliği sağladı. 80. dakikada skoru belli eden gol Jefferson'dan geldi. Maçın skoru Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1.
1: Alper Bakırcıgil, teşekkür ediyorum ve Kocaeli Spor Fatih Karagümrük maçındayız.
7: Fatih Karagümrük deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etse de lige tutunamıyor. Son bitime bir hafta kala puanını 27'ye yükseltti. Anıl'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Puanını 27'ye yükseltti fakat Gençler Birliği'nin de maçı kazanmasıyla birlikte Gençler Birliği puanını 31'e yükseltti ve Fatih Karagümrük lige veda eden bir diğer ekip oluyor. Bizler de bununla birlikte, ben Emre Bayan Melek, bu mücadelenin anlatımında sizlerle birlikte oldum. Sözü Radyo Merkez'e Yüce Er'e bırakıyoruz. Mutlu akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün oynanan karşılaşmalarla ilgili son bilgileri sizlerle paylaşayım. Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Galatasaray 4, Antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzon

0: Fatih Karagümrük 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Eyüpspor 4, Çaykur Rizespor 0 ve Alanyaspor 3, Kayserispor 1 olarak sonuçlandı karşılaşmalar 33. haftada. Ve üst sıralar için Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe ikinci sırayı garantiledi 73 puanla. Trabzonspor 3. sırada kaldı 69 puanla. Beşiktaş 59 puanla bitirdi ligi 33. haftayı ve 4. oldu. Ve son sıralardaki takımlar içinde Fatih Karagümrük 27, Kayserispor 27 ve ligden düşen ilk iki takım sevgili dinleyiciler. 16. sırada Antalyaspor'un puanı 29. Bugün Galatasaray'a mağlup oldu. Ve son sırada Gençlerbirliği 31 puanda, Kasımpaşa 32 puanda, Eyüpspor 32 puanda sevgili dinleyiciler. Son hafta bakalım neler olacak. Biz de bu yayınlarımızla devam edeceğiz karşılaşmaları sizlere aktarmaya. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu

33, 34, 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla bizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 ana duraktan oluşan, ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Ama yolculuğumuza başlamadan önce bugün konuşacağımız konuların şöyle bir fragmanına bakalım istiyorum. Bugün gündemimizde Ay'ın karanlık yüzünde kopan yeni uzay yarışı ve giderek tehlikesi artan ve artık neredeyse dünyaya düşmek üzere olan devasa uzay çöpleri var. Sonra yeryüzüne iniyoruz. Sadece güneşten değil, üzerine düşen yağmur damlalarından bile elektrik üreten o mucizevi panelleri konuşacağız. Tıbbın karanlık köşelerine gireceğiz. Sadece erkek bedenine göre tasarlanan ve kadınları unutan algoritmaların hayatımızı nasıl tehlikeye atabileceğini sorgulayacağız. Ve elbette programımızın kalbi olan yapay zeka bölümümüz var. İnsanlık dışı amaçlar için Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ile gizli kapalı kapılar ardında masaya oturan teknoloji devlerini 27 yıllık sistem açıklarını saniyeler içinde bulup kendi kendine kod yazan ve bu yüzden çok tehlikeli denilerek halka kapatılan süper yapay zekaları ve son olarak da bu yapay zekaların kalbi olan veri merkezlerini hedef alan füzeleri konuşacağız. Değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü teknosferin ilk durağı olan uzay gündemiyle programımıza başlıyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, uzay artık sadece bilim kurgu filmlerinin değil, bizzat bugünün jeopolitik savaş alanlarından biri. Son günlerde Amerikan Senatosu'nda çok ilginç şeyler oluyor gerçekten. Amerikan Senatosu, Amerikan Uzay Ajansı NASA'ya adeta ne yap et ama bir an önce Çin'den önce Ay'a dön diyen çok kritik bir yasa tasarısını onayladı. Hatırlarsanız Artemis 2 adlı bir program var. Amacı insanları yeniden Ay'a, özellikle de Ay'ın güney kutbuna indirmek. Çünkü orada su buzulları var ve su demek gelecekteki uzay istasyonları için roket yakıtı ve yaşam kaynağı demek. NASA'nın yeni yöneticisi Jared Isaacman, Ay yörüngesinde kurulması planlanan Lunar Gateway, yani Ay geçidi istasyonundan bile vazgeçip doğrudan Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurmaya odaklandıklarını belirtmişti geçtiğimiz haftalarda. Ve hedefleri oldukça netti. Çin, Ay'a bayrağını dikmeden önce Ay'a Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını dikmek. Peki bu durum sizin, benim yani sıradan bir insanın hayatını neden ilgilendiriyor değerli dinleyenler? Çünkü şöyle söyleyebiliriz. Ay'a hükmeden yeryüzünün gelecekteki ekonomisine de hükmedecek. Oradaki değerli madenler ve uzay madenciliği gelecekte dünyadaki enerji krizlerinin ve ham madde savaşlarının yönünü belirleyecek. Sizin kullandığınız cep telefonunun içindeki çipin maliyeti bile belki de 20 yıl sonra Ay'dan getirilen materyallerle belirlenecek. Tabii burada insan ister istemez durup düşünüyor. Acaba uzaydaki bu inanılmaz acelecilik, bu milyarlarca dolarlık acele hazırlanan bütçeler sadece bilimsel bir merak veya uzayda yaşam arayışı için mi? Yoksa devletler yeryüzünde kuramadıkları mutlak askeri hakimiyeti ay yüzeyine yerleştirecekleri dünyayı doğrudan hedef alabilecek yeni nesil silah sistemleriyle mi kurmaya çalışıyorlar? Uzayın silahsızlandırılması anlaşmaları varken bilim kurgu kılıfı altında Ay sessiz sedasız dev bir askeri üsse mi dönüştürülüyor? Zihinlerde bu tür soru işaretlerinin belirmesi gerçekten gayet doğal görünüyor. Uzay çöpleri meselesine geçelim isterseniz. Ay'da sadece üs kurma yarışı yok değerli dinleyenler. Aynı zamanda insanoğlunun Ay'ı, daha doğrusu hemen yakın uzayı diyelim, çöplüğe çevirme yarışı var adeta. Açıklanan son verilere göre Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketinin üst kademesi Ay'a çarpmak üzere. Bu roket Ay'a özel iniş araçları taşıyordu ancak görevini tamamladıktan sonra uzay boşluğunda başıboş kaldı. Yörüngesi değişti ve devasa bir metal yığını olarak saatte binlerce kilometre hızla Ay'ın yüzeyine çakılmak üzere. Bu olayın da insanoğlu için önemi gerçekten büyük. Zira yörüngedeki bu kontrolsüz çöpler yarın öbür gün iletişimimizi sağlayan GPS cihazlarını çalıştıran milyarlarca dolarlık uydulara çarpabilir. Bir sabah uyanıp internetin, navigasyonun, hatta bankacılık sistemlerinin çalışmadığını bir an için düşünün.
İşte uzay çöpleri böyle devasa bir

bir risk taşıyor değerli dinleyenler. Ancak madalyonun diğer yüzünde fırlatılan devasa roketlerin üst kademelerinin yanlışlıkla Ay'a çakılması acaba sadece bir hesap hatası veya ihmalkarlık olabilir mi sorusu da yok değil. Yoksa bu büyük uzay şirketleri bu devasa çarpmaların yarattığı sismik etkileri ve açtığı kraterleri ölçerek gelecekte uydular üzerinden yapılabilecek kinetik bombardıman silahlarının bir nevi ön testini mi yapıyorlar? Çöp diyerek geçiştirdiğimiz şeyler belki de geleceğin mühimmat denemeleridir. Kim bilir? Yaşayarak görecek insanoğlu. Evet, uzay gündemimizin son haberi ise kainatın sırlarını çözmek için uzaya gönderdiğimiz o devasa gözümüz olan James Webb uzay teleskobundan geliyor. Bilim insanları uzun zamandır uzayın derinliklerinde minik, tuhaf, kırmızı noktalar görüyordu. Yakın zamanda Chandra X ışını gözlemevinin verileriyle bu noktalar birleştirilince akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı. Uzayda devasa, yoğun gaz bulutları düşünün değerli dinleyenler ve bu kırmızı noktalar aslında o bulutların tam merkezinde doğan ve etrafındaki gazı içeriden dışarıya doğru yiyerek büyüyen süper kitleli devasa kara delikler. Evrenimizin o ilk zamanlarında milyarlarca yıl önce Samanyolu gibi devasa galaksilerin merkezindeki kara deliklerin nasıl bu kadar devasa boyutlara ulaştığını artık daha iyi anlayabilecek insanoğlu. Bunun bizim hayatımıza ne katkısı var diye aklınıza geliyor olabilir elbette. Bugün kullandığımız MR cihazlarından tutun da akıllı telefonlarınızdaki kameraların sensörlerine kadar pek çok teknoloji aslında uzayı anlamak için geliştirilen bu tür derin fizik araştırmalarının birer yan ürünüdür. Evrenin nasıl çalıştığını anlamak, yeryüzünde yeni teknolojiler üretmenin anahtarıdır değerli dinleyenler. Ancak tam da burada tabii düşündürücü bir noktaya da temas etmekte fayda var. Evrenin derinliklerindeki bu muazzam enerjileri, her şeyi yutan kara delikleri incelemek için milyarlarca dolar harcanıyor. Acaba bu dev teleskopların asıl amacı sadece evrenin geçmişini öğrenmek mi, yoksa dünyadaki enerji tekerlerinin evrende var olan ve dünyada henüz bilinmeyen sınırsız bir enerji formunun izini sürüp onu herkesten önce patentleme çabası mı? Evet değerli dinleyenler, uzayın o soğuk ve gizemli karanlığından birazdan ayrılacağız ve programımızın ikinci durağı olan Yeryüzü Teknolojileri bölümünde doğrudan evimize, bedenimize ve toplumumuza dokunan gelişmelere inmek üzere az sonra ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, enerji her şeyimiz gerçekten. Elektriğe bağımlı yaşıyoruz. Güneş panellerini hepimiz biliyoruz. Güneşi görünce elektrik üretir, hava bulutlandığında veya yağmur yağdığında verimleri düşer. Ancak İspanya'daki araştırmacılar ezber bozan bir teknoloji geliştirdiler. Sadece güneşten değil, üzerine düşen yağmur damlalarından da elektrik üreten hibrit yani melez bir cihaz ürettiler. Bu cihazın merkezinde perovskit adı verilen çok özel, ucuz ve yüksek performanslı bir güneş pili malzemesi var. Araştırmacılar bu malzemenin üzerine insan saçının binde biri kalınlığında plazma ile kaplanmış özel bir yüzey eklemişler. Bu yüzey yağmur damlası üzerine çarptığında sürtünme yoluyla elektrik üretiyor. Basit düşünecek olursak tıpkı kazağınızı çıkardığınızda saçınızın elektriklenmesi gibi yağmur damlası da bu panele çarptığında elektrik yaratıyor. Tek bir yağmur damlasından bile 100 voltun üzerinde elektrik üretmekten bahsediliyor. Peki bu teknolojinin bizim hayatımıza dokunan yanı ne olacak? Şimdi şöyle düşünelim. Evinizin çatısındaki paneller sadece güneşli yaz günlerinde değil, o kapalı, kasvetli ve yağmurlu kış günlerinde bile faturanıza katkı sağlasa iyi olmaz mıydı? Sürekli kesintisiz bir enerji döngüsünden bahsediyoruz şu an. Fakat bu harika buluşun karşısında şöyle bir gerçeklik de bizi düşündürmüyor değil elbette. Güneşten ve yağmurdan, yani doğanın en bedava kaynaklarından sürekli ve ucuz enerji sağlayan bu devrimsel teknolojiler neden yıllardır bir anda piyasaya sürülüp hayatımızı kurtarmıyorlardı? Acaba geleneksel petrol, doğalgaz ve kömür lobileri bu bağımsız enerji teknolojilerinin patentlerini sessizce satın alıp sırf kendi fosil yakıt imparatorlukları çökmesin diye bu buluşları raflarda çürütüyorlar mıydı? İnsanlığın bedava enerjiye ulaşması birilerinin belki de en büyük kabusuydu değerli dinleyenler. Evet, gelelim yeryüzündeki bir diğer hayati meselemize: tıp ve sağlık. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yayınlanan çok kapsamlı raporlar tıp dünyasındaki korkunç bir körlüğü aslında bir taraftan gözler önüne serdi. Değerli dinleyenler, tıp tarihi boyunca yapılan araştırmaların ve geliştirilen ilaçların

büyük bir kısmı, burada sıkı durun, sadece erkek denekler üzerinde yapılmış. Hatta bırakın insanları, laboratuvardaki deney farelerinde bile çoğunlukla sadece erkek fareler kullanılmış. Bunun ne anlama geldiğini şöyle örnekleyebiliriz aslında. Örneğin buz hokeyi gibi sporları yapan gençlerde görülen bir kalça kemiği rahatsızlığı var. Hastaların 3'te 2'si bu noktada kadın olmasına rağmen bu hastalığı inceleyen araştırmaların %95'i sadece erkekler üzerinde yapılmış. Veya kalp damarlarındaki sertleşme. Kadınlarda menopoz öncesi ve sonrası çok farklı seyreden araştırmacılar için işin kolayına kaçıp sadece erkek farelerle deney yaptıkları ortaya çıkmış. Peki buradaki sebep ne? Kadınların hormon döngüleri araştırmayı karmaşıklaştırıyor. İki farklı grupta deney yapmak çok masraflı gibi akıl almaz savunmalar var gerçekten. Peki sonuç ne olacak? Hastaneye giden kadınların hastalıkları doğru teşhis edilemiyorsa, onlara senin bir şeyin yok psikolojik denilerek, tıbbi gaslighting denilen, yani aslında kişiyi kendi algılarından şüpheye itmeye yol açan sonuçlara varan tanılar konuyorsa, belki de bu noktada dönüp bu araştırmaya bakmak gerekiyor. Bu konu direkt olarak hayatınızın merkezinde olabilir. Çünkü anneniz, eşiniz, kızınız veya kendiniz için eczaneden aldığınız ilaçların yan etkileri belki de sadece erkek bedeni baz alınarak test edildiği için kadınlarda farklı sonuçlar doğuruyor olabilir. Tabii bu vahim tabloyu okurken zihnin bir köşesinde şu ihtimal de canlanıyor ister istemez. Tıp dünyası gerçekten hormon döngüleri karmaşık diye mi kadınları araştırmalara dahil etmiyor? Yoksa kadın bedeninin hastalıkları daha farklı ve geç belirti verdiği için erken teşhis araçlarını bilerek eksik bırakıp hastalık ilerledikten sonra çok daha pahalı kronik tedavilere ve yıllarca sürecek ilaç kullanımlarına mecbur bırakan devasa bir pazar mı yaratılıyor? Batıdaki sağlık sisteminin bu cinsiyetçi ihmalkarlığı belki de devasa bir ekonomik çarkın parçasıdır. İşte tam da bu noktada siber güvenlik dünyasının o karanlık arka sokaklarından gelen çok çarpıcı bir başka raporla yeryüzü teknolojileri durağımızı noktalayacağız. Dönem dönem dünya genelinde insanların verilerinin çalındığı haberleri çıkıyor. Peki telefonlardan bu verileri gizlice çalanlar kimler? Karşımızda sadece kod yazan bilgisayar korsanları yok kıymetli dinleyenler. Karşımızda takım elbiseli, milyon dolarlık bütçeleri olan, bu bütçeleri yöneten devasa casus yazılım yani spyware şirketleri var. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan çok kapsamlı bir rapora göre Kandiru, Paragon ve Intellexa gibi dünyanın en tehlikeli casus yazılımlarını üreten firmalar, Amerika ve Avrupa'daki politikacıları etkilemek, kendi haklarındaki yasakları kaldırtmak için milyonlarca dolar dökerek devasa lobi firmalarıyla anlaştılar. Bu şirketler öyle programlar üretiyorlar ki kişiye sadece bir cevapsız çağrı gelse bile telefon kamerası, mikrofonu ve tüm şifreleri saniyeler içinde arayan kişinin eline geçiyor. Normalde bu şirketlerin kara listede olması, yöneticilerinin hapse atılması gerekiyor değil mi değerli dinleyenler? Ama işler işte öyle yürümüyor. Ne Avrupa'da ne Amerika'da. Örneğin Paragon adındaki şirket, Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'yla milyonlarca dolarlık uyuşturucu takibi sözleşmeleri imzalamış durumda. Amerikan yönetiminin kara listesine alınan bir başka İsrailli casus yazılım firması Kandiru ise Washington'ın en büyük hukuk ve lobi firmalarıyla anlaşarak bu kara listeleri bypass etmekte. Avrupa'da yaşananlar da benzer. Mısır, Vietnam gibi ülkelere Predator yani yırtıcı adlı casus yazılımı satan Intellexa şirketinin yöneticileri kendilerini soruşturmakla görevli olan Avrupa Parlamentosu'nun komisyon başkanıyla ofislerinde görüşebiliyor. Hatta eski Alman istihbarat şeflerini işe alıp kendi ürünlerini bu yetkililere pazarlatıyorlar. Gerçekten ürkütücü bir haber. Eğer bu casus yazılım devleri lobiyle, baskıyla Amerika ve Avrupa'da hükümetleri ikna edip bu yazılımları yasal hale getiriyorsa artık ne Amerika'da ne Avrupa'da kimsenin siber dünyada güvende olma şansı yok değerli dinleyenler. Her an bir kılıf uydurularak kişiler dinlenebilir veya izlenebilirler. Evet kıymetli dinleyenler, uzaydan birazdan yeryüzüne ineceğiz ve teknosferin son durağı olan insanlığın kaderinin yeniden yazılacağı söylenen o büyüleyici ama bir o kadar da ürkütücü döneme yapay zeka çağına ilişkin haberlere odaklanacağız. Evet değerli dinleyenler, yapay zeka sadece bilgisayarlarımızda çalışan bir kod yığını değil artık. Somut bir enerji canavarı, bir fiziksel bir dev. Son zamanlarda Amerika'da yapılması planlanan yeni veri merkezlerinin yani
O devasa yapay zeka sunucularının bulunduğu dev binaların yaklaşık %50'sinin iptal edildiği veya ertelendiği açıklandı. Peki neden? Çünkü yapay zekanın çalışması için elektrik ve onu soğutmak için de inanılmaz miktarda temiz su gerekiyor. Tedarik zincirindeki aksamalar bir yana, Amerika'da yerel halk artık "Mahallemizde veri merkezi istemiyoruz, temiz suyumuzu ve havamızı tüketiyorlar" diye isyan ediyor. Bunun peki bizlerin, dünyanın başka bölgelerinde yaşayan insanların hayatına nasıl bir etkisi olması bekleniyor? Değerli dinleyenler, eğer veri merkezleri kurulamazsa bugün bedava ya da çok ucuza kullanılan o akıllı asistanlar, yapay zeka uygulamaları yarın yüksek fiyatlara çıkabilir. İnternetin hızı ve kapasitesi bir darboğaza girebilir. Tabii olaya şu açıdan da bakmak lazım. Acaba dünyanın en güçlü teknoloji şirketleri sadece birkaç köylü veya yerli lokal yaşayan insan eylem yaptı diye milyarlarca dolarlık projelerden gerçekten vazgeçecekler mi? Yoksa dev şirketler yapay zeka gücünü belirli ellerde tekelde tutmak, piyasadaki yapay zeka erişimini kasten kısıtlayarak arzı düşürüp fiyatları astronomik seviyelere çekmek için çevresel bahaneleri bir kılıf olarak mı kullanıyorlar? Yapay zeka erişim gelecekte sadece elitlerin ayrıcalığı haline mi getirilecek? Evet, yapay zekanın fiziksel altyapısı demişken durum o kadar kritik bir hal aldı ki değerli dinleyenler, bu veri merkezleri artık savaşların da bir numaralı hedefi oldu. Amerikan şirketi Oracle'ın Dubai'deki veri merkezini hedef almıştı İran. Hatta resmi kaynaklar Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan teknoloji devlerini meşru hedef ilan etmişti. Demek oluyor ki savaş artık cephede askerler arasında değil, hastane kayıtlarının, banka hesaplarının, belki düğün fotoğraflarının tutulduğu bulut sunucularının vurulmasıyla yapılıyor. Dijital altyapının çökmesi bir ülkeyi susuz ve elektriksiz bırakmaktan belki de daha büyük bir kaosa yol açacağı için bu yol izleniyor. Savaşın kuralı değişiyor değerli dinleyenler. Bu yaşananlar günümüzün savaşlarının, geleceğin siber, fiziksel savaşlarının bir tatbikatı olabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli görünüyor. Devletler ve şirketler arasındaki bu tehlikeli dansın bir başka boyutu ise Google cephesinde yaşanıyor. Google yönetimi Pentagon ile, yani Amerikan Savunma Bakanlığı ile yapay zekasını sınıflandırılmış gizli askeri operasyonlarda kullanmasına izin veren çok kritik bir anlaşma imzaladı. Üstelik bunu yapay zekaya asla insanlara zarar verecek veya gizli gözetim yapacak işlerde kullanmayacağız diye imza toplayan 600'den fazla kendi çalışanının isyanına rağmen yaptı Google. Google'ın eski şirket sloganı "kötü olma" idi değerli dinleyenler. Ancak görünen o ki savunma ihalelerindeki milyarlarca dolar bu etik kuralları esnetmiş durumda. Google, otonom silahlarda insan denetimi olmadan yapay zeka kullanılmayacağını iddia etse de sistem gizli statüsüne geçtiği an çalışanların bile ne yapıldığını bilmesi imkansız hale geliyor. Hepimizin her gün günde onlarca kez bir şeyler aradığı, haritalarını kullandığı, maillerini okuduğu dostane Google'ın arka planda otonom dronların ve savaş araçlarının beynini inşa ediyor olması hayatımızı nasıl etkiler? Gerçekten bir durup düşünmek lazım. Tüm dijital ayak iziniz bu sistemin elinde. Peki şu noktada insan sormadan edemiyor. Biz bunu sadece düşmanlara karşı askeri amaçlarla kullanacağız, sivilleri izlemeyeceğiz diyen bu sistemler gerçekten bu çizgide kalabilecekler mi? Yoksa sivil ile askeri hedefi birbirinden ayıran o incecik yazılım kodu devlet güvenliği bahanesiyle Amerikan devleti örneğin bir gecede silinip bizi kendi ülkemizde her saniye hedef tahtasına koyan küresel bir dijital hedef oyununa mı dönüştürecek? Sahip bir de bu düşmanlar ifadesi var elbette. Amerikan ordusu özelinde tanımlanmış bir ifade aslında bu. Yani Amerika'nın düşman olarak tanımlayacağı herkes Google için de düşman olmuş olmayacak mı? Evet, sıradaki haberimiz aslında cebinizdeki telefonun sizi nasıl bir açık hedefe dönüştürdüğü ile ilgili olacak. Belki Palantir ismini duymuşsunuzdur. Yüzüklerin Efendisi'ndeki her şeyi gören o meşhur kürelerden adını alan bu şirket, dünyanın en tehlikeli veri analizi ve gözetim firmalarından biri olarak kabul ediliyor. Kurucusu Peter Thiel. Bu şirket ve benzeri casus yazılım üreten firmalar son dönemde Amerika'da ve Avrupa'da hükümet yetkililerine lobi yapmak için milyonlarca dolar harcıyorlar. Öyle bir teknolojiden bahsediyoruz ki vergi kayıtlarından plaka okuma sistemlerine, sosyal medya beğenilerinden uçuş bilgilerine kadar her şeyi tek bir ekranda birleştirip sizin kim olduğunuzu, nereye gideceğinizi tahmin ediyor bu sistemler. Nitekim raporlar bu sistemlerin Amerikan Göçmenlik Bürosu tarafından göçmenleri avlamak için veya İsrail ordusu tarafından hedefleri belirleyip vurmak için kullanıldığı iddiasında.
İsviçre hükümetine ve ordusuna

0: da bu yazılımı satmak için yıllarca uğraşmış Palantir şirketi. Gizli görüşmeler, çeşitli lüks toplantılar yapılmış. Fakat İsviçre ordusu hazırladığı iç raporda bu sistemin arkasında CIA ve Amerikan Ulusal Güvenlik Ajanslarının arka kapısı olabilir, verilerimiz doğrudan onların eline geçebilir diyerek bu şirketi reddetmişler. Bunun peki dünyadaki diğer insanlarla, yani bizlerle ne ilgisi olabilir? Hemen insan aklına gelen ilk tepki benim saklayacak bir şeyim yok oluyor elbette. Bir gün ama bir bankadan kredi çekilecek olduğunda, bir işe girerken veya bir vize başvurusu yaparken tamamen kişilerin kontrolünün dışındaki bir yapay zeka algoritması kişiler hakkında toplanan milyarlarca veriyi harmanlayıp bu kişi risklidir diyerek hayatını karartabilir insanların. Şirketlerin lobi faaliyetlerine dönersek bu noktada akla gelen soru şu. İsviçre gibi bazı ülkeler bu sistemleri halkımızın verisi Amerika'ya gider diyerek resmi olarak reddediyor gibi görünse de acaba arka planda halkın haberi olmadan gizli istihbarat anlaşmalarıyla bu veriler zaten paylaşılıyor olabilir mi? İsviçre'de kamuoyuna yapılan o şirketi reddettik açıklamaları belki de sadece kitleleri sakinleştirmek için oynanan politik bir tiyatroydu değerli dinleyenler. Ve geldik günün en çarpıcı, belki de en tüyler ürpertici yapay zeka haberine. Yapay zeka şirketi Anthropic, Mythos adını verdiği yeni bir modeli test etmişti ve biz bu haberi geçtiğimiz haftalarda burada bahsedip değinmiştik. İnanılmaz yetenekleri olan bir modelden bahsediyoruz. Ancak şirket bu modeli halka sunmayacağını, çünkü fazla tehlikeli bulduğunu açıklamıştı. Peki neden tehlikeliydi bu? Çünkü yapılan testlerde Mythos serbest bırakıldığında gidip tam 27 yıllık dünyanın en güvenli işletim sistemlerinde bile var olan gizli yazılım açıklarını kendi kendine bulmuştu. Üstelik sadece bulmakla kalmamıştı. Bilgisayarlara ve sunuculara sızmak için gereken karmaşık kodları hiçbir insan yardımı olmadan otonom bir şekilde yazıp sistemlere eklemişti. Peki hayatımızla olan bağı tam olarak neydi bu haberin değerli dinleyenler? Evet, bugün banka hesaplarında, hastane kayıtlarında, elektrik şebekelerini o noktalarda koruyan siber güvenlik kalkanları, Mitos gibi bir yapay zeka karşısında kağıttan bir kaplan gibi kalıyor olabilir mi? İnternette güvende olduğumuz inancı tamamen çöküyor olabilir mi değerli dinleyenler? Ancak burada durup derin bir nefes alıp büyük resmi düşünmemiz lazım tabii. Bize deniyor ki bu model o kadar zeki ve tehlikeli ki sizin güvenliğiniz için piyasaya sürmüyoruz. Kulağa aslında çok kahramanca geliyor. Fakat madalyonun diğer yüzünde bu halka kapatılan süper zekalar kapalı kapılar ardında kime satılacak? Aslında bunun yanıtı da oldukça açık. Çünkü 40'a yakın Amerikan şirketine bu sistemin açılacağı, hatta Amerikan Hazine Bakanlığı'na da bu sistemin açılacağı açıklanmıştı. Acaba teknoloji devleri her türlü sisteme sızabilen bu dijital maymuncuğu sadece kendileri ve anlaştıkları istihbarat servisleri kullansın diye mi biz sıradan kullanıcılardan saklar? Çok tehlikeli, o yüzden size vermiyoruz demek, bu sonsuz gücü sadece biz elitler olarak tek elimizde tutacağız demenin kibar bir yolu olabilir mi? Kıymetli dinleyenler, bugün uzayın o uçsuz bucaksız derinliklerinden, yeryüzünün görünmez tıp laboratuvarlarına, oradan da savaş meydanlarını ve bilgisayarlarımızın en gizli dosyalarını hacken yapay zeka devlerine kadar çok geniş bir ufuk turu attık yine. Ay'da kurulacak askeri üs ihtimallerini, bir yağmur damlasında saklı kalan enerji savaşlarını, tıbbın kadınları nasıl aslında unutmuş olduğunu ve kendi kendine kod yazıp dünyayı hackleyebilen tehlikeli yapay zekaları konuştuk. Ve tüm bu haberlere baktığımızda ortaya çıkan çok net bir tablo var aslında. Gelecek kesinlikle ama kesinlikle heyecan verici ama aynı zamanda bir o kadar da belirsiz ve karanlık köşelerle dolu. Bizlere, yani değişimin tam ortasındaki bireylere düşen en büyük görev sorular sormak değerli dinleyenler. Bize sunulan her yeni teknolojik gelişmeyi, hayatımızı kolaylaştıracak olan her icadı büyük bir umutla kucaklarken aynı zamanda çok sağlıklı bir şüphecilikle de karşılamak. Sorgulamamız gerekiyor. Bu kime hizmet ediyor? Bedeli ne? Neyi feda ediyoruz? Çünkü unutmayalım, teknolojik gelişmeler ne kadar hızlı olursa olsun, algoritmalar ne kadar akıllanırsa akıllansınlar, makineler uzayın derinliklerine ne kadar ulaşırlarsa ulaşsınlar, o yeni teknolojilere yön verecek, onlara ahlaki sınırları çizecek ve o soğuk görünen kod yığınlarını anlamlı kılacak olan yegane unsur insan, yani bizler olacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Teknosfer'in bu haftalıkta sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni keşifler, yeni sorular ve geleceğin o bitmek tükenmek bilmeyen gizemleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.
1: Teknosfer.

0: 1 dakika.
1: Milyonlarca yıl önce Hasan Dağ, Göllü Dağ ve Erciyes Yanardağlarının püskürttüğü lavlardan ve küllerden oluşan tüf tabakası, vadilerden inen sel sularının yağmurun ve rüzgarın aşındırmasıyla oyularak doğa harikası peri bacalarına dönüşmüştür. Peri bacaları Kapadokya bölgesinde Ürgüp Göreme, Avanos Zel ve Üçhisar, Nevşehir Çat, Kayseri Soğanlı Vadisi ve Aksaray Ihlara Vadisi civarında yoğun olarak bulunur. Gizli geçitlerle birbirine bağlanmış yeraltı şehirlerinin üstünde yükselen peri bacaları, büyüleyici görünümleriyle masallar ülkesinin gizemli şatolarını andırır. Binlerce yıl önce insanların ev, kilise, sığınak olarak kullandığı peri bacalarının bazıları günümüzde de hala ev olarak kullanılır. Doğa, kültür, tarih ve inanç turizmine eşsiz değerleriyle katkı sağlayan peri bacalarının bulunduğu Kapadokya Göreme Milli Parkı, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır.
0: 1 dakika.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT ekranlarında defalarca yayınlanan Nereye Bakıyor Bu Adamlar adlı bir Yeşilçam filmi vardır. Başrollerini Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın paylaştığı filmde birkaç kez "Eğinlileri sevmiyorlar burada" repliği söylenir. Eğin, Erzincan'ın eski bir ilçesidir. Ancak Eğin adı geçmişte kalmıştır. Eğinliler, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekerek 500 atlı ile emirlerinde olduklarını bildirince Atatürk, "Sizler kemale ermiş insanlarsınız" diyerek teşekkür eder. Zaferden sonra Atatürk, Eğinlilerin desteğini unutmaz. Eski Türkçe'de hayvan sırtı omuz anlamına gelen Eğin adının

0: Kemaliye, Kemal'e getirilen ekle yapılmış bir at. Kemal ise tam ve olgun olma, olgunluk, kusursuzluk, mükemmellik anlamında Arapçadan dilimize geçmiş. Kemal, genellikle erkek adı olarak kullanılıyor ama istenilen ve beğenilir niteliklerin tamamını taşıma durumu anlamında sıfat olarak da kullanılıyor. Örneğin, sıfat-ı kemal, olgun kişi anlamında bir tamlama. Kemal kelimesi, tümü, tamamı anlamında da kullanılmış. Hüseyin Rahmi Gürpınar, kemali emniyet, kemali ehemmiyet gibi tamlamaları da yazmış romanlarında. Gazeteci Burhan Feleğ'in bu anlamda yazdığı, "Beyefendi artık gazı keseceğiz, kemali 5,5 liradır bu, veriniz rica ederim" sözleri, Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanık cümle olarak yer alıyor. Kemal kelimesinin okunuşunda L sesi incedir. Petrol, rol, ikmal gibi kelimelerdeki L sesiyle aynı biçimde seslendirilir. Ayrıca bu kelime daima ince ünlülü ek alır. Ek alınca kişi adı ise Kemal'i Kemal'e denirken sıfat olarak kullanıldığında A sesi uzatılarak Kemal'e ermek denir. İslam ansiklopedisine göre Kemal bir şeyin bütün parçalarının tam, yeterli ve yerli yerinde olması anlamına geliyor. Aynı ansiklopedide Gazali'nin kemal ve kamil sözlerini Allah'ın sıfatı için kullanarak bütün güzel sıfatların onda cem olmasına işarettir dediği belirtilmektedir. Kemal ismi olgunluk, mükemmelliyet ve tamlık kavramlarını çağrıştırır. Türk kültüründe de yaygın olarak kullanılan ve özellikle kamil kelimesinin uyarlaması olarak erkek çocuklarına verilen bir isimdir. Televizyonda yayınlanan bir dizide şöyle bir replik var. Adım Kemal. Güzel isimdir Kemal. Yetkinlik demek, mükemmellik demek, eksiksizlik demek. Ama babam bana bu ismi anlamından ötürü vermedi. Bu adı taşıyan büyük, çok büyük bir adamdan dolayı bana Kemal dediler. Bu isim kimine huzur verir, güven verir, kimine de korku. Kemal yalnızca isim değil, olgunluk da ifade eder ve bunun için kemale ermek tamlaması kullanılır. Yaşın kemale ermesi, insanın tecrübelerinin artmasıyla fiziksel ve zihinsel olarak olgunlaşması anlamında kullanılır. Bu deyim, bir kişinin artık hayatın çeşitli alanlarında yeterli bilgi ve görgüye sahip olduğu, davranışlarında tutarlılık ve sağduyu gösterdiği dönemi ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün sporda başarının sadece çok çalışmakla değil, insan vücudunu branşına uygun anatomik bir yapıya dönüştürmekle de ilgili olduğundan söz edeceğiz. Bir maratoncunun akciğer kapasitesi ya da bir haltercinin kas yoğunluğu aslında yıllarca süren ve o branşa özgü nitelikli çalışmanın sonucudur. Peki, iki farklı branşın antrenmanlarını birbiriyle değiştirirsek, yani takas edersek ne olur? Örneğin bir basketbolcu futbol sahasına çıktığında boy avantajı bir anda dezavantaja dönüşebilir. Futbolun gerektirdiği alçak ağırlık merkezi ve ani dönüşlerdeki denge ise uzun boylu bir basketbolcu için tam bir engel teşkil eder. Futbolcuysa basketbol

0: sahasındaki sert zeminde sürekli zıplamanın yarattığı eklem baskısına ve omuz-kol koordinasyonuna uyum sağlamakta büyük zorluk çeker. Bu durumun temelinde kas liflerimizin türü yatar. 100 metre koşucuları hızlı kasılan patlayıcı, bisikletçilerse yavaş kasılan dayanıklılık liflerini geliştirmek zorundadır. Kısacası vücut biçimlerimiz yaptığımız sporun branşına göre şekillenir. Yüzücülerin geniş omuzları, gülle atıcıların devasa kütlesi ve futbolcuların güçlü alt gövdesi asla tesadüf değildir, zorunluluktur. Profesyonel düzeyde bir sporcunun branşı dışındaki bir antrenmana katılması, adeta deyim yerinde ise usta bir marangozun cerrah neşteriyle tahtadan masa yapmaya çalışmasına benzer. Aletler elbette kalitelidir fakat amaç farklıdır. Özetle spor, sporcunun kemik yoğunluğundan kalp atış hızına kadar her şeyi yeniden tasarlayan adaptasyon mucizesidir. Bir boksörün yumruğu, bir futbolcunun şutu kadar kendine özgü bir çalışmanın ve devamlılığın ürünü olmak zorundadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı olacak. Türkiye'nin sanat eğitimi alanındaki en köklü ve prestijli kurumları arasında yer alan konservatuar, temellerini Osmanlı dönemindeki Darül Erhan ve sonrasındaki İstanbul Belediye Konservatuarı geleneğinden alır. Kurum, yetenekli gençleri dünya standartlarında sanatçılar olarak yetiştirmeyi temel vizyon kabul eder. Eğitim süreci ortaokul kademesinden başlayarak sanatta yeterlik aşamasına kadar uzanan geniş bir yer.

0: yelpazeyi kapsar. Müzik, sahne sanatları ve müzikoloji bölümleri bünyesinde piyano, üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, kompozisyon, opera, bale ve tiyatro gibi uzmanlık alanları bulunur. Konservatuvarın tiyatro ana sanat dalı 1970'te Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlanan İstanbul Devlet Konservatuvarı içinde 1978 yılında açılır. İlk öğrencilerini İstanbul ve Antalya'da yaptığı sınavlarla alarak eğitimine başlayan okulun kurucuları Zeliha Berksoy, Ahmet Levendoğlu, Edvina Levendoğlu ve Can Gürzap'tır. Sonraki yıllarda tiyatromuzun ünlü isimleri Yıldız Kenter, Raik Alnaçık, Zekai Müftüoğlu, Alev Sezer, Serpil Tamur, Cihan Ünal, Haluk Kurdoğlu, Müşfik Kenter de okulun hocaları arasına katılır. Çok sayıda ünlü oyuncunun yetiştiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı günümüzde de klasikten çağdaşa geniş bir repertuar üzerinden nitelikli eğitimini sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Bir dakika.
3: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.
4: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
5: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Galatasaray üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Saha Expo 2026, 150 bin ziyaretçi, 8 milyar dolarlık sözleşmeyle rekor kırdı. Next TRT 5. kez sahnede. Efes 2026 tatbikatı uluslararası katılımla sürüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Galatasaray üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalya Spor'u 4-2 yenerek sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Teşkilat buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla sürpriz bağlantısı damga vurdu. Erdoğan, tüm annelerin anneler gününü kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Açıklamaya göre Erdoğan El Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı, çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı, El Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini söyledi. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Bakan Fidan, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantılarda bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Saha Expo Fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. İmzalanan anlaşmaların çok büyük bir kısmının ihracat odaklı olması, Türk savunma sanayinin küresel pazardaki gücünü bir kez daha tescilledi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi.
2: İlk 4 gün ortalama 25 bin ziyaretçi vardı. Yani yaklaşık 100 bin kişi söyleyebiliriz ilk 4 gün için. Uluslararası hem katılımcı hem delegasyon açısından da bakıldığında 200 resmi davetli vardı. Bunlar yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle geldiler. Saha itibariyle yeni imzalanan sözleşmelere baktığımızda sadece bu fuarda 8 milyar doların ağırlıklı olarak ihracat olmak üzere sözleşmeler imzalandığını duyduk.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayiinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Ömer Çelik, Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrimi yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
3: Cumhurbaşkanımızın tabii Türkiye'ye kazandırdığı devrim niteliğinde çok büyük kazanımlar var. Fakat bunları bir üst başlık altında toplamaya çalışırsak, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı en büyük değerlerden birinin bir özgüven devrimi olduğunu düşünebiliriz.
1: Ömer Çelik, Türkiye'nin savunmada devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Bunun tesadüfi olmadığının altını çizdi.
3: Siyasi hedefleri ve teknolojik hedefleri iyi tutturulmuş bir yürüyüş bu. Ve bu yürüyüşün siyasi çerçevesi, aynı zamanda insan yetiştirmeye dönük boyutları ve tabii ki etrafımızdaki güvenlik tehditlerini de doğru algılayan ve buna dönük hazırlıkları ortaya koyan bir yapısı var.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda tanıtılan ürünlere dünyadaki yankılara değindi. İsrail ve Yunanistan'ın ilgisine özel bir parantez açtı.
3: Herhangi bir yerde insanlık adı

0: adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. İnsanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır. Doğru olan şey bugün insanlık ittifakının safında durmak.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Çelik, CHP'de yönetim sorunu olduğunu ifade etti. "Özgür Özel'in kendi partisini yönetememe gibi bir sorunu var." dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatılan soruşturma sonrası Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel'in iddiaları için siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürü ifadelerini kullandı. Meslek hayatı boyunca haysiyet cellatlarına itibar etmediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın

0: Kuracağımız bu dijital platform sayesinde girişimciler fiziken Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın pasaport temelli kimlik doğrulama süreciyle tamamen uzaktan Türkiye'de şirket sahibi olabilecek. 2024'te uygulamaya aldığımız çalışanlara hisse opsiyonu düzenlemesinden girişimlerimizin daha etkin yararlanabilmeleri için bu uygulamada yenilikler yapıyoruz. Teknoloji girişimlerinin çalışanlarına verdikleri pay senetlerinin vergiden tümüyle istisna edilebilmesi için gerekli süreleri kısaltıyoruz.
1: Troya'ya ait 221 eser İtalya'nın başkenti Roma'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki ülke bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan özel sergiye ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de paylaştı. Eserlerden 50'sinin ilk kez Roma'da sergileneceğini söyledi.
2: Kültürel zinesi Türkiye'nin çok zengin, kadim bir toplum biliyorsunuz Türkiye, Anadolu ve özellikle bunların dışarıda tanıtılması da çok çok önemli. Bu sergi tanıtım silsilesine geçen sene biliyorsunuz Kolezyum'da yine Roma'da başlamıştık. İtalyan Kültür Bakanlığı yaptığımız toplantılar sonucunda çok başarılı geçtiği için bunu yeni bir sergiyle taşlandıralım dedik ve Troya Roma sergisine karar kıldık. 19 müzeden yaklaşık 221 eserin sunulacağı ki bunların 50 tanesi ilk kez göreceğe çıkıyorlar. Roma'da, Kolezyum'da ikinci sergimizi gerçekleştireceğiz. Arkeoloji bölümünde Kolezyum'un.
1: TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim ve sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. İletişim Başkanı Duran, dünyada yaşanan kuşak değişimine dikkati çekti.
3: TRT Next'in bu platformu farklı ülkelerden gelen gençleri bir diyalog içerisinde tutmaya ve onları hep beraber geleceği şekillendirmede düşünmeye, tartışmaya yönlendiren bir konumda. Bunun için TRT yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Dijital kimliğimiz var, bir dijital benliğimiz var. Bu benliğimizin hangisi kimi yönetiyor? Biz bir yerden sonra acaba dijital benliğimiz tarafından yönetilen bir benliğe mi sahip oluyoruz?
1: Duran, Türkiye'nin küresel siyasette alacağı rolün önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlattı. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin küresel politikalarının bu düsturla şekillendiğini söyledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da dünyada yaşanan hızlı değişime ve değişen dinamiklere dikkati çekti.
4: Doğasını, ruhunu, dinamiklerini anlamadan gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeleri, yaşanan sorunları aslında doğru tespit edip doğru reçeteler yazmanın çok mümkün olmadığını, neye tepki vereceğimize, neyi savunacağımıza, geleceği neyin üzerine inşa edeceğimize dair doğru kanaatler inşa edemeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Sobacı, küresel medya devlerinin algoritmaları nasıl şekillendirdiğine değindi.
4: Algoritmalar neyi ne kadar göreceğimize, bu dönemde kimi takip edeceğimize, neye güleceğimize, neye kızacağımıza, neye ne şekilde tepki vereceğimize müdahil oluyor, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda aslında dikkatimizin bir maddi değere dönüştüğü, metalaştığı bir ekonominin ve verinin asıl sermaye olarak görüldüğü bir platform zemininin içinde yaşıyoruz. Literatür aslında kısaca buna dikkat ekonomisi ve platform kapitalizmi diyor. Bu dönemin bir gerçekliği olarak karşımızda duruyor. Tabiri caizse toplumda birçok kişi Instagramlanabilir hayatlar yaşıyor. Kişi sürekli olarak beğenilmek, like almak, onaylanmak istiyor.
1: TRT Genel Müdürü Sobacı dezenformasyona da dikkati çekti.
4: Biz dijital cemaatler içerisinde bir takım yankı odaları üretiyoruz. Bu yankı odaların içerisinde aslında

0: gerçekle yalan arasındaki sınır da büyük ölçüde muğlaklaşıyor. Ve özellikle bu dönemde, sosyal medya döneminde yalanın, yalan haberin viralitesini, yayılma hızını, dolaşım hızını da dikkate aldığımızda hakikatin, bir duygunun, öfkenin veya aidiyet hissinin gölgesinde kaldığı bir yaşamı tecrübe ediyoruz.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı Efes 2026 uluslararası katılımla sürüyor. Tatbikat kapsamında hava hücum harekatı ve karma birlik geçit açma eğitimleri icra edildi. Eğitimlere Türkiye, Arnavutluk, Kırgızistan, Kuzey Makedonya ve Romanya askeri personelinin katıldığı belirtildi. Kartal Ordugah bölgesinde icra edilen eğitim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Sumut filosu yoluna büyüyerek devam ediyor. Katil İsrail'in tüm hukuksuz müdahalelerine rağmen küresel Sumut filosu yolundan dönmüyor. Gazze için yola çıkan vicdan sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğiz mesajıyla da hedefe ulaşmakta kararlı olduklarını vurguluyor. Filonun yeni rotası Türkiye. Girit'ten 30'u aşkın tekneyle yola çıkan konvoy şu an Marmaris rotasında. Hürmüz Boğazı'nda gemi hareketliliği ve karşılıklı iddialar nedeniyle İran'la ABD arasında tansiyon zaman zaman yükseliyor. ABD, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 62 gemiyi engellediğini iddia etti. Sosyal medyada ise İran devrim muhafızlarının Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemisini kovaladığı ana ilişkin görüntüler yayınlandı. Videoda İran devrim muhafızlarından ABD gemisine "Evet kaçın, burası yeryüzünün beşiği ve İranlıların toprağı, burası İslam'ın bir parçası" şeklinde anons yapıldığı duyuluyor. Rusya ile Ukrayna, ABD Başkanı Trump'ın 3 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı bin esir asker değişimi talebini kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump, 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan ateşkes kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Trump, ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve karşılıklı bin savaş esiri takasını içerdiğini belirtti. Talebin doğrudan kendisinden geldiğini ifade eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin kararından memnuniyet duyduğunu söyledi. Trump, "Umarım bu durum uzun ve ölümcül savaşın sonunun başlangıcı olur" değerlendirmesinde bulundu. Zelenski, Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine saldırı düzenlemeyeceklerini duyurdu. İngiltere'deki yerel seçimlerde sandıktan aşırı sağcı Reform UK partisi çıktı. İktidardaki İşçi Partisi ikinci sıraya, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise dördüncü sıraya geriledi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisi Avrupa'yı alarma geçirdi. Kanarya Adaları'na ulaşması beklenen gemideki yolcular için tahliye planı hazırlandı. İspanyol yetkililer, tahliyelerin sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacağını açıkladı. 4 İtalyan yolcu da ülkelerine girdikleri anda karantinaya alındı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Galatasaray üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Saha Expo 2026, 150 bin ziyaretçi ve 8 milyar dolarlık sözleşmeyle rekor kırdı. Next TRT 5. kez sahnede. Efes 2026 tatbikatı uluslararası katılımla sürüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, Hesap.com Antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tümosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanyaspor 3, The Corner Kayserispor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaelispor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsunspor 0, İKAS Eyüpspor 4, Çaykur Rizespor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti. Handbolda Türkiye Kupası'nın sahipleri belli oldu. 50. Yıl Federasyon Kupası'nda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ise Beşiktaş şampiyonluğu kazandı. Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Lasko ayağına katılan milli sporcu Ebru Acer altın madalya kazandı.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'le Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Çorum ve Elazığ 10, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Mardin ve Adıyaman 14, İzmir ve Antalya 16, Bursa, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Gaziantep 13, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana 15, Muğla, Ordu, Tokat ve Rize 12, Afyonkarahisar, Uşak ve Kayseri 9, Van ve Bitlis 6, Malatya, Iğdır ve Diyarbakır 11, Erzurum ve Kars 3, Şanlıurfa 17 ve Ardahan 1 derece.
2: Yol durumu.
1: Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bir Nazlı Oyun 3. Bölüm. Yazan Leyla Onat, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın.

bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Atay, Ayhan Atsız Karaduman, Nermin Sema Aybars, Alper Ali İpin, Fatma Serpil Çağran, Süha Bahri Aydın, Nazlı Berrin Öney.

Özel bir tiyatro, bir Şehnaz Oyun adlı oyunu sahneye koymak üzeredir. Yönetmen Ayhan, oyuncularla uğraşırken aksilenmekte ve herkesi kızdırmaktadır. Oyunculardan Süha'nın kız kardeşi Nazlı, oyunun provasına gelir ve o da Ayhan'dan azar işitir. Nazlı, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur ve ilk resim sergisini açmak için bir galeri aramaktadır. Ama başvurduğu galeriler davetiye ve kokteyl masraflarını Nazlı'dan istemektedir. Oysa Nazlı, Suha ve anneleri Nermin kıt kanaat geçinen bir ailedir. Serüven düşkünü bir adam olan babaları uzun yıllar önce çekip gitmiştir. Nazlı, annesinin iş yerini ziyaret ettiğinde mağaza müdürü Dündar Bey'in annesine fazlaca ilgi gösterdiğini fark eder ve bu durumdan pek hoşlanmaz. Oyunun sahnelendiği ilk akşam oyuncu

Nazlı'lar birlikte yemeğe gider. Yemek sırasında Ayhan sözleriyle Nazlı'yı incitir. Oyunculardan Alper, Nazlı'dan çok hoşlanmakta ve ona yaklaşmak için fırsatı kaçırmamaktadır. Bu arada Nazlı, geçici bir iş bularak sergi için para kazanmaya çalışır.

0: Abi hayrola?
1: Ne oldu? Uyuyor muydun Nazlı?
2: Televizyonun önünde içim geçmiş.
1: Uyan uyan, gözlerini ve kulaklarını aç. Sana iyi haberlerim var.
2: Ne oldu Süha? Bu ne heyecan böyle?
1: Anne, Nazlı'yı da tiyatroya aldırıyorum.
2: Ne? Bu da nereden çıktı?
3: Salona gel de bize iyice anlat Süha. Doğrusu çok merak ettim.
1: Tamam.
2: Anlatsana abi, bu da nereden çıktı şimdi?
1: Sana iş buldum. Çok sevineceğini sanıyordum.
2: Ben oyuncu değilim ki.
1: Bu da zaten geçici bir iş Nazlı. Sen para kazanmak istemiyor muydun? Al sana iş. Uzun süreli olmadığı için 10 gün içinde paranı alıp çekilirsin.
3: Sizin tiyatroda mı?
1: Birkaç gün içinde turneye çıkıyoruz anne. Bir süre önce İclal'in annesi hastalandı. Şimdi onun rolünü oynayacak biri gerekiyor.
2: Aa, deli misin sen? Ben bunu yapamam.
1: Yaparsın, yaparsın.
2: Ha, kesinlikle yapamam. Hele öyle önemli bir rolün altından hiç kalkamam.
3: Başka birini bulamadınız mı oğlum?
1: Zaman olsa bulurduk anne. Ama acelemiz var. Nazlı bazı provaları ve oyunları izledi. Zaten çok sevdiği bir oyun. Daha önce de birkaç kez sahneye çıktı. Başarılı da olmuştu.
2: Oyunu sevmek başka, rol yapmak başka. Kısa sürede hazırlanabileceğimi sanmıyorum.
1: Ben seni sabahtan akşama kadar çalıştırırım. Hadi Nazlı, kırma beni.
2: Kırmak istemem ama başarabilir miyim bilmem ki.
1: Başaracağından eminim. Hem biraz daha fazla kazanacaksın, fena mı? Dün fuardan az kazandığını söylüyordun.
2: Haklısın. O zaman sergi açılışında daha iyi bir kokteyl parti verebiliriz.
1: Gördün mü? Ne kadar iyi olur. Öyle değil mi anne?
3: Bilmem ki. Nazlı yapabileceğini düşünüyorsa...
1: Olağanüstü bir rol yeteneği istemiyoruz ki. Geçici olarak yalnızca 10 gün İclal'in yerini alacak.
2: Ya sahnede repliğimi unutuverirsem?
1: Biz hepimiz sana yardım ederiz. Hatırlatırız ya da hatanı örtecek bir şeyler söyleriz. Senin karşında profesyoneller var kızım.
2: Ben de asıl bundan korkuyorum ya. Benimle alay ederlerse ne yaparım?
1: Hepsi olgun çocuklardır. Onları az çok tanıyorsun.
2: Ya yönetmeniniz? Bir hata yaparsam o beni rezil eder.
1: Ayhan'la konuştum. Senin bu rolün üstesinden geleceğini ama çok hassas biri olduğunu, bu yüzden anlayışlı olmasını rica ettim.
2: Olacağından kuşkuluyum.
1: Oldu bile. Seni hazırlama görevini bana verdi. O hiç karışmayacak.
2: İşte buna çok sevindim.
1: Kabul edeceksin değil mi kardeşim?
2: Seni nasıl kırarım abicim? Sen olmasaydın kesinlikle hayır derdim
1: tamam,
2: ama...
1: Tamam, konu kapanmıştır. Şimdi çalışmaya başlıyoruz.
2: Ne? Gecenin bu saatinde mi?
1: Zamanımız kıt kızım, kıt kıt.
2: Aa, yandık. Keşke kabul etmeseydin.
1: Ettim bir kere. Sevgili anamız bize birer fincan koyu kahve hazırlar, böylece uykun açılır.
3: Hemen hazırlıyorum. Hadi güzel kızım. Toparlan da bir an önce çalışmaya başlayın.

0: son bir kez ikinci perdenin ilk sahnesini tekrarlayalım.
1: Uf, yeter, yeter. Ay, beni bayıltacaksın Süha.
0: İyice ezberlediğinden emin olmak istiyorum.
1: Ezberim çok iyi. Ama daha bir kez bile sahneye çıkmadım.
0: Yeni bir sahnede çalışacağımız için seni oraya göre hazırlamak istiyorum. Oraya varır varmaz hemen oyun salonuna gider çalışırız. Sonra yarın da var. İki provada yarın yaptık.
2: Hayrola,
0: ve...
2: yeni oyuncumuzu hala çalıştırıyor musun?
1: Ah, yetiş Alper, çok yoruldum.
2: Seni abinin elinden kurtarmama ne dersin Nazlı?
1: Aa, bu harika olur.
0: Hayır hayır hayır hayır, hiçbir yere gidemez. Ezberini bir kez daha alalım ondan sonra.
3: Ben dinledim, Nazlı'nın ezberi çok iyi. Artık onu rahat bırakabilirsin Süha.
0: Bizi duydun mu Ayhan?
3: Arkanızdaki koltukta oturduğuma göre pek zor değil.
0: İyi dinlediysen ikinci perdenin başında biraz çuvalladığını da duymuşsundur.
3: O kadar olacak. Yarın sahne provasında düzeltir.
1: Baksana, Ayhan Bey'den bile izin çıktı abi.
2: Benimle gel Nazlı. Yemekli vagonda sana bir kahve ikram edeyim.
0: Kahvenizi burada da içebilirsiniz.
3: Bırak onu. Baksana gençler baş başa.

0: Çakalmaya can atıyorum.
1: Baş başa kalmak mı? Ben yalnızca oyun ezberinden az da olsa uzaklaşmak niyetindeyim.
0: Sizi yanlış anladıysam özür dilerim güzel bayan.
1: Her zaman yanlış anlamaya meyillisiniz Ayhan Bey.
2: Boş ver onların azlığı. Gel benimle.
1: Geliyorum, geliyorum.
3: Kızı aldı götürdü.
0: Alış artık dostum. Biri yakında kız kardeşini bütün bütün götürecek.
3: Ne demek istiyorsun Ayhan?
2: Nazlı yetişkin güzel bir kız.
3: Evlilikten mi söz ediyorsun?
2: Hı hı.
3: Henüz çok genç. Hem Nazlı kolay evlenmez. Evliliğe karşıdır o. Babam yüzünden.
2: Babana ne oldu?
3: Biz daha küçükken bırakıp gitti.
2: Başka bir kadına mı?
3: Bilmem. Annem pek anlatmaz. Sanki hala babama aşık. Aleyhinde tek söz söylemez. Macera perestin biriymiş. Bir evin duvarları arasında oturamazmış.
2: O da sanatçı ruhlu biriymiş desene. Çoğumuz özgürlüğü yeğleriz.
3: Bilmiyorum. Yalnız çocukken bu işe çok içerlediğimi anımsıyorum. Hele Nazlı. O babamı bulsa bir kaşık suda boğar.
2: İlginç bir kız. Çok ilginç.
3: İlginç mi? Neresi ilginç?
2: Dik kafalı, kişilikli ve inatçı biri.
3: Bu konuda haklısın. Hiçbir zaman yumuşak başlı biri olmadı.
2: Rol yapamayacağını söylüyor ama sanıyorum iyi bir oyun çıkartacak.
3: Yarınki provada göreceğiz. Ben de merak ediyorum.

0: olmadı, olmadı. Durun, durun, durun. Kesin. Olmadı. Yanlış yerden girdin Nazlı. Yine yanlış yerden girdin.
1: Abim sahneye bu taraftan girebileceğimi söylemişti.
0: Bu oyunun yönetmeni Süha mı, ben miyim?
1: Ama abim...
0: Abin! Yeter artık! Burada benim sözüm geçer.
2: Ama karışmayacağına söz vermiştin Ayhan.
0: Sen Nazlı'yı çalıştırırken karıştın mı? Hayır. Ama hatalı bir şey yapılırsa karışmayıp ne yapacağım? Ters taraftan girmesini sen mi söyledin?
2: O taraf daha kolayına geliyormuş. Ben de bir sakınca görmedim.
0: Hayır efendim, hayır, öyle şey olur mu? Sen oyunun mizansenini değiştiremezsin.
2: Tamam Ayhan, peki. Bunda abartacak ne var?
0: Bana bak Suha. Sen de kardeşin de benim kurallarıma uymak zorundasınız.
2: Bazen seni hiç anlamıyorum Ayhan. Pireyi deve yapmaya bayılıyorsun.
1: Ayhan Bey bağırarak konuşmadan edemiyor. Normal insanlar gibi konuşmayı bilmiyor. Sorun burada.
0: Vay vay vay. Küçük hanım büyük oyuncu olmuş da beni eleştiriyor. Bana bak kızım, sen bu kafayla gidersen hiçbir şey olamazsın.
1: Ne varmış benim kafamda?
0: Bilenlerin sözünü dinlemiyorsun. Saçma sapan işler yapıyorsun. Burada ciddi bir iş varken sabahtan beri oyuncularla çene çalıyor, kahkahalar atıyorsun.
1: Ben rolümü iyice öğrendim.
0: Şimdi de büyük oyuncu numarası ha. Kızım, rolünü iyi bilseydin sahneye yanlış yerden çıkmazdın.
1: Bu benim suçum değildi.
2: Evet, kabahat benim. Keşke söylemez olsaydım.
1: Saçmalama abi. Bu adamın önünde niçin aşağıdan alıyorsun? İşte senin gibiler yüzünden bunlar da böyle...
0: Musun küçük hanım?
1: Hayır, gitmiyorum. Siz bu sözlerin hepsini hak ettiniz. Yarın oyun olmasa ve ben abime söz vermiş olmasaydım çekip giderdim.
2: Nazlı, sakın ha.
3: Senin biraz hava almaya ihtiyacın var Nazlı. Gel dışarı çıkalım. Provaya 10 dakika ara verebiliriz herhalde, öyle değil mi?
0: Evet, çıkar onu buradan Alper, yoksa fena olacak.
1: Çıkalım Alper. Bu adama dayanamıyorum. Bu adama nasıl dayanıyorsunuz arkadaşlar? Sizi kutlamak gerek.
3: Harikasın Nazlı. Ayhan'ın suratını gördün mü? Bembeyaz oldu.
1: Nasıl olsa oyundan önce beni öldürmeye kalkmaz.

okuyabilmek için neler çektiğimi bilsen. Biz çok maddi sıkıntı çektik Alper. Abim çalışmaya başladıktan sonra biraz kendimi

0: Hanım evladına mı benziyorum?
1: Yani çok güzelsin. Tatlısın.
0: Yırtıcı yanımı göstermekten hoşlanmam. Ama damarıma
1: Bir
0: basılırsa...
1: yere gidip oturalım mı? Seni yemeğe davet ediyorum.
0: Sağ ol Alper. Bir şey yiyebileceğimi sanmıyorum.
1: O zaman biraz yürüyelim, ne dersin? Hava pek güzel.
0: Olur. Ama uzaklaşmayalım. Geri dönüp provayı tamamlamak zorundayız.
1: Bunu yapabilecek misin?
0: Evet. Üstüme düşen görevi yapmak zorundayım. Onun dediği yerden gireceğim sahneye. Umarım bir daha benimle uğraşmaz.
1: Bir daha ağzını açabilirsin.

0: Bundan nasıl emin olabilirsin?
1: Deneyimle elbette. Zaman içinde haklı olduğunu gördüm.
0: Evet. Adamın burnunun niçin bu kadar havalarda olduğunu şimdi anlıyorum. Onu çok şımartmışsınız.

0: Harikaydın Nazlı. Harikaydın. Hadi bir daha selam aç.
1: Zaten 3 kez çıktık abi.
2: Baksana nasıl alkışlıyorlar. Hadi. Alkışlar dinleyinceye kadar çıkmalıyız.
1: Hadi. Pekala hadi. Neyse perde kapandı.
2: Bravo Nazlı. Gerçekten çok iyiydin.
1: Teşekkür ederim Alper. Kendim bile bu kadarını yapabileceğimi sanmıyordum. Nasıl başardım bilmem. Yüreğim yerinden çıkacak gibi atıyor.
0: Kardeşim bir tane de.
2: Olağanüstüydün.
0: Gerçekten çok iyiydin tatlım. Mükemmeldin.
3: Neredeyse oyunun adını bir Şehnaz oyundan bir Nazlı oyuna çevireceksiniz.
1: Kıskanma Fatma. Ben burada geçiciyim.
3: Doğrusu kıskandım. Bu kadar kısa zamanda hazırlanıp böylesine başarılı olman beni şaşırttı. Ekmeğimizi elimizden almaya kalkma sakın.
1: Acaba yönetmenimiz ne düşünüyor?
2: Onun ne düşündüğü çok da önemli değil. Hadi gidelim.
0: Nereye gidiyorsunuz?
2: Nazlı'yla baş başa bir kutlama yapacağız.
1: Bu da nereden çıktı?
2: Herhalde beni kırmayacaksın.
1: Özür dilerim Alper ama böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum.
0: Hiçbir yere gidemezsiniz. Bu akşam belediye başkanı bizim onurumuza bir yemek organize etmiş. Oraya gideceğiz.
1: Yoo, gerçekten mi? Ama ben çok yorgunum.
0: Oyun öncesinde Ayhan söyledi. Onun da son anda haberi olmuş ama başkanı reddedemeyiz. Gitmek zorundayız.
1: Ne yapalım?
4: Neredesiniz çocuklar? Herkes kapı önünde toplandı. Sizi bekliyoruz. Hadi.
0: Geliyoruz Ayhan, geliyoruz.
1: Hadi gidelim Alper. Arkadaşları bekletmeyelim.
2: Ne yapalım? Hadi gidelim kızlar.
5: Ne oluyor bunlara? Pek keyifleri yok galiba. Hele Nazlı yüzüme bile bakmadı.
0: Anlamadın mı? Sana bozuldu. Nazlı'yı kutlaman gerekmez miydi Ayhan? Kız kardeşim diye söylemiyorum ama gerçekten bu işi iyi başardı.
5: Doğru, kutlamak isterdim ama kardeşinin ne yanıt vereceği belli olmuyor.
0: Sana kırıldı.
5: Evet, bunu biliyorum. Amacım onu kırmak değildi. Şu dilimi eşek arası soksa da kurtulsam. Ama bazen kendime hakim olamıyorum.
0: Senin kindar biri olmadığını biliyorum dostum. Ama kimi zaman gerçekten çekilmez oluyorsun.
5: Öyle mi? Ne kötü.
0: En iyisi bir fırsatını bulup gönlünü al. Hadi şimdi gidelim.
5: Haklısın. En kısa zamanda bunu yapmalıyım ha.

bakışı bakışıma aşina gibi. Daha önce bir yerde tanışmış gibi. Dilimin ucunda.

Herkese göre farklı bir şeymiş mutluluk. Kimine göre tanıdık bir insan yüzü, kimine göre bir tebessüm, bir ses ya da geçmişten güzel bir hatıra. Babaannem mesela, en çok reçelin kıvamını istediği gibi tutturunca mutlu olurdu. Kocaman gülücükleri mutfağı doldururdu. Mis gibi kokardı çilekli reçel, buram buram. Amcam çalışınca mutlu oluyor. Galiba bir işe yaradığını hissetmek iyi geliyor ona. Babam en çok ne zaman mutlu olur onu henüz bilmiyorum. Annemin bir kokusu vardı. Hayal meyal hatırladığım. O kokuyu duyuyorum bazen. Onu en çok özlediğim zamanlarda duyuyorum. Mutlu oluyorum. İşte o koku yetiyor bana.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Film, müzik, nota yaklaşık 30 dakika boyunca karşınızdayız. Mikrofonun başında Özkan Pekesen ve program yapımcısı ben Murat Örem olarak sesleneceğiz sizlere. Bugün Özkan farklı bir liste seçmiş. Oscar'lı filmlerden örnekler ve o filmlerin müziklerinden örneklerle 30 dakika boyunca ilerleyeceğiz. Ve ilk örneğe geçmeden önce hemen bir Özkan'a hoş geldin diyeceğim. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok
0: Nasılsın?
1: teşekkür.
0: Ne var ne?
1: İyiyim, gayet
0: İyisin
1: iyiyim.
0: değil mi?
1: Sağ olun.
0: Gayet iyisin. Beş ayrı örnek seçmişsin
1: Evet.
0: bizler için. İstersen birincisinden başlayalım. Türkçe'ye İnsanlar Yaşadıkça From Here to Eternity 1953 detaylar sende.
1: Şimdi sinema tarihinin belki de en ünlü filmlerinden bir tanesi bu. Pearl Harbor bir baskını vardır bilirsiniz Amerika'da. O dönemde
0: 2000'lerde onun da 90'ların sonunda 2000'lerde onun da bir filmi çekilmişti. Yeni
1: evet.
0: versiyonu birçok.
1: Şimdi burada oradan neden bahsettim? Çünkü şey var, filmin konusu o günlerde geçer ve o dönem bir askeri birlikte yaşanan ikili ilişkileri anlatır. Fakat filmin bir başka önemi de Frank Sinatra efsanesinin ortaya çıkışıdır. Yani filmde bir rolü vardır. O rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanır ve artık ondan sonra zaten Frank Sinatra bir efsane olmaya doğru ilerler. Çıkış noktası bu. Burt Lancaster'ı izleriz, Deborah Kerr'ı izleriz. Bunlar çok önemli isimler. Yani dünya mirasına hani bir kazandırılması gibi bir durum oldu. Film yeniden temizlendi, yeniden bakımı yapıldı vesaire. Amerikan kütüphanesinde kaldırıldı ve şey var. Müzikleriyle işte hikayesinin dramatizasyonuyla o şeyiyle trajedisiyle falan Türk izleyicisinde de çok büyük izler bıraktı. Ben mesela filmi hani baştan sona çok net hatırlıyorum yani yıllar geçmesine rağmen çok önemli bir başyapıt olduğunu söylemeliyim. Filmde tabii ki filmde aynı adı taşıyan şarkıyı tabii ki Frank Sinatra söylüyordu. Dilersen onu dinleyerek başlayalım.
0: Anons et istersen.
1: A Hurt from the Eternity, Frank Sinatra.

0: Evet, ilk örneği dinlettik Frank Sinatra'dan. İkinci örnek, meşhur bir film, Kuvayi
1: Evet.
0: Köprüsü. Detaylar sende.
1: Şimdi Kuvayi Köprüsü öyle bir film ki o ıslıkla çalınan müziğin hemen hemen herkes hatırlar zaten. Onu da dinleyeceğiz biraz sonra.
0: Tabii.
1: Şimdi şey vardır yani Japon ordusunun esir aldığı İngiliz esirler vardır. Bir adada birliktedirler ve onların arasında ciddi bir çekişme vardır. Bu çekişmenin temel sebebi o adaya bir köprü yapılması gerekir. Bir tren yolu geçecektir vesaire. Orada o köprünün yapımı ile ilgili İngiliz askerlerle Japon askerler arasında bir tartışma vardır. Japonlar mutlaka onu yapabileceklerini söylerler ama İngilizler kadar bütün dünyanın her yerinde bir takım önemli köprüler yapımlarında, mühendisliklerinde çalışmadıkları için zorlanırlar. Zorlandıkları andan itibaren savaş eseri olmalarına rağmen İngiliz subaylarla bir şekilde mutabakata varmaları gereken
0: Onların birikimlerinden, bilgilerinden
1: bir takım
0: yararlanmak
1: bir
0: durumundadır.
1: takım toplantılar yaparlar. Burada Alec Guinness aktör ve inanılmaz bir aktördür. Burada Alec Guinness bu şeyi canlandırdıktan sonra filmde ömrü boyunca asker oynamak zorunda kalacak
0: O
1: kadar
0: kadar yani
1: yani
0: rolle
1: inanılmazdır. William Holden var tabii ki yine son derece önemli rollerden bir tanesi. Türk izleyicisi bu filmin müziğini hiç unutmadı zaten. Mutlaka ve mutlaka şimdi dinledikleri zaman hatırlayacaklar. Filmin melodisinin adını hemen söyleyeyim. The River Kwai March yani Kwai Köprüsü Marşı. Mitch Miller orkestrasından dinleyelim bakın
0: ki
1: filmine.
0: Kuvayi Köprüsü filmini de izlesinler, değil mi? Bu müzik de
1: Kesinlikle
0: bir
1: bir
0: onlara bir
1: kült
0: açılım
1: yani
0: olsun.
1: zaten dediğim gibi Oscar'la birçok şeyi var. Ödül, yani birçok dalda ödül aldı zaten Oscar'da. Yani o da öyle. David Lean yönetmen İngiliz ki David Lean daha önceki programlarda konuştuğumuz Doktor Jivago'nun da mesela yönetmenidir. Tam bir usta işi. Mesela savaş filmleri dendiği andan itibaren ilk onda sayıldığı zaman kesinlikle ilk üçte değerlendirilen bir filmdir. Ama etki anlamında net olarak bir numaradır yani.
0: Hadi dinletelim o zaman Kuvayi Köprüsü'nün müziğini.

0: Dinlettik Özkan. Hani bu şarkıyı dinletmeden önce ıslıkla bile çalabiliriz. Aşina olduk. Birçok dinleyicimiz, aa bu o muydu dedi
1: Kesin
0: zaten.
1: tanımışlardır, evet.
0: Evet.
1: Çünkü
0: Adını bilmeseler bile zihinlerinde bu melodi
1: tabii
0: zaten var.
1: TRT'de
0: Tabii.
1: çocukluğumuzda, daha sonraki yetişkinliğimizde defalarca seyrettik ama her seferinde koltuğa oturduktan sonra bir kez daha net olarak izlemeye devam ettik. Şimdi sırada One Flew Over the Cuckoo's Nest, yani guguk kuşu. Şimdi bu film hakikaten
0: 1975.
1: 75 Jack Nicholson efsanesinin, yani bizzat sinema dünyasının ortasında böyle kocaman bir şekilde çıkışı ve ondan sonra zaten yani tamamen çok saygı duyulan, bambaşka filmlere imza atan, kült bir aktör oluşunu sağlayan film. Film çok enteresan, çok yabancısı olduğumuz bir dünyayı görürüz. Bir akıl hastanesi vardır. Kendisini akli melekelerinin yerinde olmadığı düşünülüp askerlik yapmasını engellenen bir kişinin akıl hastanesine getirildiği andan itibaren hikayesini izleriz. Burada öyle bir atmosfer vardır ki filme tamamen kendinizi kaptırır gidersiniz. Yani kendisi de hiçbir şekilde öyle biri olmadığından bahseder. Hatta oradaki bütün şeylerle akli dengesiyle ilgili sorun olduğu düşünülen insanlarla,
0: Hastane arkadaşlarıyla.
1: daha doğrusu evet, onlarla öyle iyi ilişkiler kurar ki sürekli olarak aslında bakın ben ne kadar akıllıyım mesaj vermek ister. Fakat orada bir hemşire karakteri vardır. Hemşire Fletcher bütün hikayeyi yakından görür. Aslında kendisinin onlara zarar verebileceğini düşünür. Filmin teması da şudur yani. Yani çok daha iyi düşünmemiz gerekir bu ve buna benzer durumlarla ilgili
0: Olaylarda.
1: ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu, işte kimin ne kadar akıllı,
0: İnsanları yaftalamanın çok kolay olmaması gerektiğini,
1: tabii
0: değil
1: yani
0: mi?
1: kimin ne kadar akıllı ya da akıllı olup olmadığının aslında çok da göreceli bir şey olduğunu bize söyler.
0: Sen mesela çıkardığın notlarda çok güzel bir tabir kullanmışsın. Louis Fletcher canlandırdı. Başhemşire Nurse Ratched karakteri sinema tarihinde en unutulmaz kötü karakterlerden biri olarak kabul
1: Evet,
0: edildi.
1: yani
0: Gerçekten de öyledir.
1: bakışlarıyla falan mesela Jack Nicholson'la öyle bir ikili göz teması kurar ki yani bu kadar gerçekçi bir rol oynayabilmek hakikaten büyük sanat. İşte 75'ten bu zamana ne kadar şey geçti ama
0: 50 yıl
1: ya
0: neredeyse, evet.
1: sinema eğitimi gören herkes zaten bunları seyretmek zorunda da yani ben şey var hani tamam sağlığımız önemli de ruh sağlığımız da çok önemli. Dolayısıyla
0: Kesinlikle.
1: filmi izlediğim zaman çok ciddi tiyolar veriyor. Hakikaten insanı hani
0: Orada bir karakter daha vardır, değil mi? Böyle
1: Kızılderili.
0: hafif, ha,
1: Mesela
0: inanılmaz
1: şimdi
0: boynuzlu üstü.
1: bir
0: O bir
1: filmin
0: çeşmeyi
1: evet
0: yerinden
1: söker.
0: söker atar.
1: Birlikte basketbol oynarlar.
0: Gezi otobüsünü kaçırırlar. Yani film çok
1: Şey
0: enteresandır.
1: işte küçük çaplı bir tekneyi kaçırırlar. Giderler falan. Hemşire tabii ki son derece sinirlenir. Ve film dediğim gibi çok büyük mesajları var. Bakın bu arada o şeyler hastane arkadaşlarıyla hep oyun oynar. Biriyle kağıt oynar, diğeriyle başka bir şey oynar. İşte filmin müziklerini yapan Jack Nitzsche de öyle bir parça yapmış ki.

0: Arçın adı Play the Game.
1: Hı.
0: Yani hadi oyun oynayalım gibi bir şey.
1: Hı.
0: Bakın o duyguyu, o atmosferi nasıl vermiş. Hep birlikte dinleyelim.
1: Dinleyelim, sonra devam edelim. Sevgili dinciler, film müzik notadasınız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dinlettik Guguk Kuşu'nu. Guguk Kuşu'nu hem film olarak da tekrar tekrar izlemelerini önerelim dinleyicilerimize. Jack
1: Kesinlikle öyle.
0: Nicholson'ı dediğin gibi bambaşka bir ustalıkta izleriz orada, değil mi?
1: Sinemayı sevdiren filmler bunlar Murat abi.
0: Katılıyorum.
1: Gerçekten öyle
0: Gerçekten
1: yani.
0: öyle.
1: Sinemaya hani birçok sanat dalına bakıyoruz ya, böyle filmleri izlediğim zaman sinema başka bir şey
0: Başka bir
1: diyorsunuz.
0: şeymiş diyorsun, değil
1: Evet.
0: mi? İşte yine seçtiğin senin bir sonraki şimdi konuşacağımız film de öyle. Ateş Arabaları. O da inanılmaz geniş kadrosuyla, değil mi?
1: 1981 yılı yapımı, 80'ler için çok çağının ötesinde bir film.
0: Evet.
1: Daha önce de farklı programlarda filme atıflar da yapmıştık. Yani muhabbetlerimiz arasında geçmişti. İşte o yakın kamera çekimleri, filmin müziğinin son derece çarpıcı olması. Hani hepimizin tabiriyle, halk tabiriyle yavaş çekim denilen kavramı, slow motion'un yani direkt olarak o filmde çok fazla kullanılması ki o sahneler orada yaratılan atmosferin çok net
0: Tabii.
1: hissedilmesine sebep oluyordu. Burada aslında iki tane atlet söz konusudur. Birisi tamamen çalışmayla, yani bir antrenman metoduyla bir noktaya gelmeye çalışır. Diğeri de inançlarıyla çok böyle yani ruh dünyası zengin biridir. Farklı iki yapının birbirleriyle olan dostluklarını ve sonunda iki atletin de bir şekilde başarısını görürüz burada. 1924 Paris Olimpiyatları'dan
0: Piyatlarını konu
1: şeydir,
0: edinir
1: geri
0: filme.
1: plandadır. Ve burada sporcu ya da işte olimpiyatlar, olimpiyat ruhu, bir sporcunun nasıl olması gerektiği, kişilerin bambaşka şeylerden feyiz alıp başarılı olabileceği gibi konuları görürüz. Ateş Arabaları bize bunu vermişti tabii ki. Şimdi Vangelis'in müziğinden
0: Ki
1: bakın.
0: Vangelis de ayrı bir markadır, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi filmin başında filmi izleyenler mutlaka onu da hissedecekler. Bir sahilde bütün atletler koşarlar, kamera yakın çekimdedir. Bakın müzik de böyle gelir.

0: Dinlettik sevgili dinleyiciler. Vangelis'ten Ateş Arabalarının film müziğini, artık son çalışma ve son film müziği örneğiyle karşınızdayız Özkan'la. Detay bilgiler Özkan'da. Onları hızlıca toparla Özkan'cığım. Biz de müzikle veda edelim.
1: Şimdi son örneğimiz Skyfall. Çok ilginç bir James Bond filminden bahsediyorum. James Bond filmlerini ayrı bir programda işledik ama Skyfall'ı özellikle kullanmadık. Neden? Çünkü Oscar alan bir şarkı. Yani en iyi şarkı ödülünü almış bir

0: film bu. James Bond'un Skyfall örneği. O kadar büyük bir gişe başarısı elde etti ki, yani yok böyle bir şey derler ya, o duruma geldi. Ve bir başka ilginç tarafı var filmin. İstanbul'da çekilen Doktor Doktor diyorum, özür dilerim, Doktor No da bir James Bond filmiydi. Rusya'dan Sevgililer filminden sonra Fethiye'de, Adana'da ve İstanbul'da bazı bölümleri çekilen, yani Türkiye'den manzaralar taşıyan bir film. Yani Skyfall'u neden seçtik? Hem önemli ödülleri var, hem
1: Hem bizden
0: Türkiye'den,
1: detaylar
0: hem
1: geliyor.
0: James Bond efsanesi, hem de belki de onca James Bond filmi içerisinde Adele son dönemin çok önemli bir şarkıcısı. James Bond ruhuna ya da orada verilmek istenene bu kadar uygun bir şarkı anca bu kadar olur diyebilirim.
1: Şarkıdan önce kapanışı yapayım ben. Sana da teşekkür
0: Ben
1: ediyorum bu
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: bilgiler için. Sevgili dinciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da son çalışmamızı veriyoruz. Ardından haftaya başka bir programla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Özkan Pekesen ve ben Murat Örem sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir caddede yürürken bir iş yerinin önünde birkaç tane çelenk görürseniz o iş yeri veya dükkanın açılışı yapılacak demektir. Açılış, yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması küşat anlamına gelir. Açılmak işi veya biçimidir. İş yerimiz hizmete girdi deniyorsa bunu açılışı yapıldı olarak anlayabiliriz. Açılış yerine açış diyenler var. Açılış yerine açış denir mi? Denilmez. Çünkü açış açmak fiiline dayanır, açılış ise açılmak fiiline. Yani açmak etken ya da aktiftir, bir kişi veya grup gelir açar, açılmaksa edilgen ya da pasiftir. Bahar gelir, yağmurun ve güneşin etkisiyle çiçekler açar ya da açılır. Bir iş yerinde, bir kurumda bir etkinlik başlatılır, açılış günü ve saati önceden ilan edilir. Panel, çalıştay, kurultay gibi toplantıların açışı değil, açılışı olur. Bir okul veya yeni bir kurum açılır, açılış töreni düzenlenir. Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için yapılacak etkinliklerin açılışı 12 Mart'ta başlar. Bir firmanın dönem başındaki durumunu belirten açılış bilançosu hazırlanır. İş yerinde yeni bir hesap düzenlenecekse bunun açılış tarihi yazılır. Radyo ve televizyonda bir yayın ya da programın sinyal veya jenerik girişiyle yapılan ilk sunuşu o programın açılışıdır. Ağzımızdan sesi çıkarırken önce ses yolu açılır. Açılış bir tiyatro oyununun ilk gösterimi yani premieridir. Seyirciler açısından oyunun ilk izlenimidir premier ya da açılış. Oyunla ilgili metinler genellikle açılıştaki performans dikkate alınarak yazılır. Her açılışla ilgili anlatım okuyana ve dinleyene bir başlangıç enerjisini yansıtır. Aktif bir davranış olan açış sözü ise açmak eylemi ya da yöntemini açıklar, bir etkinliği başlatma işidir. Açılış, katılanlar ve izleyenler açısından daima ilk izlenimdir. Bazı açılışlar beklendiği gibi olmaz, sönük geçer. Bazı açılışlarsa oldukça tantanalıdır, akılda kalır. Tarihte akılda kalan ilk açılışları arayacak olursanız, tapınak açılışlarını görürsünüz. Antik Mısır ve Mezopotamya'da yeni bir tapınak tamamlandığında, Tanrı'nın ruhunun binaya girmesi için yapılan kapı açma gibi özel dini ritüeller, tarihteki en eski resmi açılış örnekleri sayılır. Eski uygarlıklarda binaların veya etkinliklerin açılışları genellikle dini törenler ve geçit törenleri eşliğinde yapılırdı. Antik olimpiyatların açılışı da tarihe geçen etkinliklerdendir. Milattan önce 776 yılına dayanan antik oyunlar sporcuların olimpiyaya kadar yaptığı büyük bir yürüyüşle başlardı. İlk olimpiyatların açılışlarını yansıtan pek çok film çevrilmiş, romanlar yazılmıştır. Yazılan her kitabın bir açılış cümlesi vardır. İlk cümleler yazarın birikimini ve kitabın özelliklerini yansıtması bakımından çok önemlidir. O cümleler ya okuyucuyu çekerek kitabın okunmasını sağlar ya da hiç okunmamak üzere bir kenara atılmasına sebep olur. Bir mağazanın açılış gününde gösterilen ilgi müşteriler üzerinde güven sağlar. Müşteri çekmek markanın bilinirliğini artırmaktır. Bu da piyasada kalıcı olmanın yolunu açar. Açılış, satranç oyuncularının iyi bildiği kavramlardan biri. Satrançta ilk hamledir açılış. İlk hamle, oyunun nasıl şekilleneceğini belirleyen ataktır. Doğru bir başlangıç için açılış her zaman önem taşır. Kısaca ifade edersek açılış, bir eylemin başlaması ve o eylemin başarı potansiyelini gösteren bir harekettir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Müzik tutkusu başlıyor.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalya Spor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Maçın bitişi düdüğüyle birlikte taraftarlar sokaklara, meydanlara döküldü. Şampiyonluğu doyasıya kutladı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. IKBA Başkanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD-İran savaşının yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalarla Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. Katil İsrail'e karşı dünya genelinde protestolar sürüyor. Almanya ve İsveç'te binlerce kişi Filistin'e destek gösterilerinde bir araya geldi. Sokaklarda Filistin'le dayanışma mesajları verildi. İtalya'da da Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi'nde İsrail'in de yer alması protesto edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Saha Expo Fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Sahit Sobacı da katıldı. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün İBB İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturmasında 7 şahıs serbest bırakıldı. Gözaltındaki 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisi Avrupa'yı alarma geçirdi. Kanarya Adaları'na ulaşması beklenen gemideki yolcular için tahliye planı hazırlandı. İspanyol yetkililer tahliyelerin sıkı güvenlik önlemleri altında

0: yapılacağını açıkladı. 4 İtalyan yolcu da ülkelerine girdikleri anda karantinaya alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün sporun o ezeli paradoksunu, yani çelişkisini konuşacağız. Sporda temel amaç kazanmaktır ve bu değişmez bir kuraldır. Ancak tarihe baktığımızda karşımıza ilginç bir soru çıkar. Bazı şampiyonlar sadece istatistiklerde yaşarken bazı kaybedenler neden hala hafızalardaki yerini korur? O halde gerçek başarı nedir? Tabeladaki soğuk rakamlar mı, yoksa seyircide bırakılan o tarifsiz duygular mı? Şampiyonluklar somuttur. Kupalar alınır, rafları süsler, isimler listelere yazılır. Ancak sadece kazanmaya odaklı, estetikten uzak bir anlayış saygı görse de hayranlık uyandırmakta zorlanır. Bir takım çok kötü oynayıp sadece rakibin hatalarını kollayarak şampiyon da olabilir. Bu bir başarıdır. Ancak genellikle kazandı ama keyif vermedi, yeterince izletmedi cümlesiyle anılır. İşte tam bu noktada devreye estetiğin büyüsü girer. Bazen bir takım şampiyon olamaz ama sergilediği zarafet yıllarca konuşulur. Tıpkı 1982 Brezilya futbol milli takımı gibi. Onlar Dünya Kupası'nı kazanamadılar ama oynadıkları futbolla o yılın şampiyonundan çok daha fazla hatırlandılar. Çünkü onlar sonuca değil, oyunun güzelliğine odaklandılar. Estetik, sporun sanata dönüştüğü o eşsiz anlardır. Fakat asıl başarı, estetiği de şampiyonlukla taçlandırmaktır. Örneğin efsane boksör Muhammed Ali. Hem rakiplerini yendi, hem de boks tarihinin en estetik, en zeki, en yaratıcı figürü oldu. Teniste Roger Federer ise vuruşlarındaki kusursuz zarafetle tenisi deyim yerinde ise bir bale gösterisine çevirdiği için bu kadar sevildi. Özetlersek galibiyet bir sporcuyu başarılı yapar ancak estetik o sporcuyu ya da o sporcu grubunu ölümsüzleştirir. Gün gelir tabelalar sıfırlanır fakat bir hareketin yarattığı hayranlık kuşaktan kuşağa, yazıdan yazıya, sözden söze aktarılır. Çünkü insan zihni rakamlarını unutsa da hissettiklerini asla unutmaz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. Anılarda kalanlar programını dinliyorsunuz.

kaçıncı çalmışı kapını, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Necati Cumalı'yı anacağız. Türk edebiyatının ve tiyatrosunun en üretken yazarları arasında sayılan Cumalı, eserlerinde genellikle Ege insanının yaşamını, törelerin baskısını ve bireyin bu baskılar altındaki dramını gerçekçi bir dille işler. Şiir ve roman alanında tanınsa da asıl ustalığını oyun yazarlığında sergiler. Dramatik yapısı güçlü oyunları, sahneleme tekniği açısından son derece akıcı ve etkileyicidir. Yazar, sahne eserlerinde toplumsal sorunları bireysel tutkularla birleştirir. Özellikle kırsal kesimin mülkiyet kavgalarını, aşklarını ve geleneksel çatışmalarını evrensel bir trajik boyut kazandırarak sunar. Susuz Yaz, Necati Cumalı'nın tiyatro literatüründeki en ikonik eserlerinden biridir. Suyun paylaşımı üzerinden yükselen hırs ve mülkiyet tutkusunu insan doğasının karanlık yanlarıyla harmanlayarak anlatır. Nalınlar oyunuysa Ege köylerindeki kurnazlıkları, çıkar çatışmalarını ve masum aşkların bu ortamdaki yerini ustalıkla sergiler. Derya Gülü oyununda deniz insanlarının iç dünyasına sızar, tutku ve vicdan arasındaki gerilimi lirik bir atmosferde kurgular. Boş Beşik, Anadolu efsanelerini ve ana yüreğinin acısını modernize ederek dramatik bir yapıya taşır. Mine ve Yaralı Geyik gibi eserlerinde ise kadının toplum içinde sıkışmışlığını ve arzularını cesurca sorgular Necati Cumalı. Oyunlarının önemli bir kısmı sinemaya da uyarlanan Necati Cumalı, yalın ve akıcı bir dil kullanarak izleyiciyi hikayenin içine kolayca çeker. Karakterleri yaşayan gerçek kişilikler olarak sahnede varlık gösterir. Türk tiyatrosuna kazandırdığı bu derinlikli eserlerle Necati Cumalı, bugün hala güncelliğini koruyan çok kıymetli bir isimdir ve eserleri adeta birer başvuru niteliği taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.